0: That's hello. Evet, nasıl buldunuz?
1: Bundan da o yağ tadını aldım. Bu benim yemeğim olabilir ya. Sanki benim yemeğim gibi geldi bana ama.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Çok da beğenmedim aslında. Eğer benimse de güzel değil. Ben buna kaç vereyim ya? Ben buna 4 vereceğim. Benim yemeğim olabilir diye düşünüp 4 verdim.

0: açalım. Evet, Kayseri yağlaması nasıl olmuş?
1: Yani bu demin yediğimle aynı, hemen hemen aynı ayarda. Yalnız bunun benim olduğunu düşünmüyorum. Bu benim değil herhalde. Tuzu da az. Tuzsuz geldi bana. Böyle çok bilmiyorum, tuzsuz, böyle lezzetsiz geldi sanki birazcık. Öbürü bir tık daha iyiydi bundan önce yediğim.
0: Kimin olabilir bu sence?
1: Bu Kemal'in olabilir bence.
0: Peki puanın gelsin.
1: Kendime de veriyorsam artık yapacak bir şey yok. 0.

0: açalım.
1: Bu benim yemeğim değil ya. Bunun soğanları pişmemiş. Bu yemek kimin olabilir? Bu şeyin olabilir ya, Saffet Bey'in olabilir.
0: Nereden anladınız?
1: Çünkü o çok bilmiyor yani. Yemek yapmayı bilmiyorum dedi. Soğanları da çiğ geldi bana, bilmiyorum orası.
0: Semenur'a da demiştiniz yemek yapmayı bilmiyorsun diye.
1: Evet, Semenur'a da dedim ama işte şansa bazen böyle gözümüz kapalı olduğu için yemeğin bir tarafı mesela bu benim de çıkabilir ama ben soğanını bu kadar çiğ bıraktığımı düşünmüyorum.
0: Nasıl bir lezzet bekliyordunuz?
1: Ben daha böyle hani tadı tuzu yerinde olsun istedim ama biraz tuzu da eksik geldi bana.
0: Hmm.
1: Benim mi bilmiyorum.
0: Peki puanınız gelsin.
1: Buna da sıfır vereceğim ya. Ama battı gemi yan gider, boş verin.
0: Batan gemi yan mı?
1: Balık diyecektim. Verdim kendime gene sıfır herhalde.
0: Hazırsan çıkartalım gözlüğü. Bak bakalım kime kaç puan vermişsin.
1: Haydi bismillah. Görebilirsen. Kendime sıfır verdim değil mi gene?
2: Keşke.
1: Evet.
2: Keşke verseydin.
1: Aa, süperim.
0: Semanur'u beceriksiz mi buluyorsun? Sürekli Semanur'a bir böyle bir...
2: Sürekli bana oynuyor.
1: Gözüm sürekli kapalı, sana nasıl oynayacağım ben?
2: Gözünüz açıkken
1: pişirmemişsin,
2: de oynuyorsun.
1: Soğanlar kıtır kıtır geldi ağzıma. Aa,
3: gemiyi yan yüzüne...
1: Bak kendi tabağımdan... Bak...
0: O pişmemiş soğan dediğin benim yemek... Saffet Bey'in.
1: Ay, en son yediğim.
0: Evet.
4: Ben niye tadamadım soğanı? Yani?
1: Efendim?
4: Ben niye girmedi soğanda sana pişmemiş?
1: Gerçekten ya. Bilemem, bak benim de olabilir dedim değil mi sana? Benim de olabilir dedim ama...
4: Enteresan ya.
1: Ağzıma şefimiz verdi yemeği, ısırdım soğan haşt haşt.
0: Sıra Sema, sende olsun mu?
2: Bende.
0: Sen niye herhalde modun düştü ya sıfırlar yiyince?
2: Modum düşmedi şefim de, yemeğimden çok emin değilim. Bir hamuru yapamadım.
0: Bir gel bakayım, emin misin?
2: Geleyim.
0: Değil misin?
1: Hepsi birbirine.
2: Geleyim, belki bulurum.
0: Takalım gözlüğümüzü. Aile fertlerimiz.
2: İzin verirse tabii.
0: İzin verirlerse. Açalım ağzımızı.

0: Bu yemek kimin? Bilmiyorum. Ama soğanları asla pişmemiş. Asla yani. Ocağı herhalde büyük ihtimal kullanmamış. Soğanları atmış bırakmış. Hiç beklememiş. Hamuru güzel. Yani olması gerektiği gibi herhalde. Bir de hani bir yoğurt da bir sarımsak da koysaymış keşke. Büyük ihtimalle bu yemek Saffet abinin yemeği. Soğanları zaten büyük büyük doğradı. Güzel takip ettiysem tabii. Onun dışında tadı tuzu da yok zaten yemeğin. Yine unutmuş, tatsız tuzsuz bir şey olmuş.
1: Puanın gelsin.
0: 0, kocaman.
1: Kocaman.
0: Evet, var mı kocaman?

0: Açalım. Evet. Nasıl bulduk? Kayseri yağlamasını.
1: Açıkçası güzel. Yani normal. Olması gerektiği gibi değil. Yemek benim olabilir.
0: Olması...
1: gerektiği gibi değil.
0: Nasıl olması lazım bunu?
1: Kötü biraz yani. Daha güzel olabilirdi.
0: Kimin olabilir?
1: Benim olabilir. Soru da o işte. Bu yemek benim olabilir. Çünkü... yine tuzdan gideceğim ama tuzu yok bunun da. Ama soğanlar falan güzel pişmiş. Et falan da güzel pişmiş. Hani küçük küçük. Hamur... hamur.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Benim olabilir dedin. İnsan kendi yemeğine 0 verir mi ya?
1: Yapamamışım demek ki. Ama öncelikle sizden bir su isteyeceğim.
0: Tabii ki.

0: yemekten çok pozitif bir enerji alıyorum.
1: Bundan mı?
0: Evet. Sanki benimmiş gibi hissediyorum.
1: Bilmem. Açalım. Evet, nasıl bulduk?
0: Bunun da soğanları pişmemiş. Ya böyle hani soğan böyle kıt kıt kıt gelir ya.
1: Elma sesi gibi.
0: Tabii hiç soğan yememişsiniz.
1: Katır kutur.
0: Katır kutur. Abi geliyor.
1: Kimin olabilir?
0: Bence bu yemek Kemal abinin yemeği. Mi? Acaba? Bence bu Kemal abinin yemeği.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.
1: Kaç?
0: Sıfır.
1: Sıfır.
0: Beş mi vermeliydi? Benim yemeğim yoksa.
1: Senin yemeğin olduğunu söyledikten sonra oraya bırak, ben oturayım. Sen niye oturuyorsun orada?
0: Doğru.
1: İstiyorsan söyleyeyim ki senin yemeğini. 10.000 lirayı da ben alayım.
0: Beni de tatile götürür müsünüz o zaman?
1: Ne tatil? Tatile mi gitmek istiyorsun?
0: Evet.
1: 10.000 lirayı alırsan nereye gideceksin? Tatile mi gideceksin?
0: Tatile. Kendimi tatile çıkaracağım.
1: Açalım.

0: Şefim.
1: Dinliyorum.
0: Bu yemek benim yemeğim. Nedenini soracaksınız.
1: Tabii ki.
0: Ben hamuru yapamadım. Böyle benim hamurum bayağı kalın kalın falandı yani. Zor da pişirdim. Hı. Gerçekten doğruya doğru şimdi. Tuzu da yok.

0: Yani kötü değil bu arada, güzel. Yenir. En iyisi mi? Orası biraz tartışılır tabii. Ama benim yemeğim.
1: Puanın gelsin.
0: 5.
1: 5.

0: Öyle mi? Bak bakalım rakiplerin.
1: Görebilsem bakacağım şimdi.
0: Yerin alalım o zaman senin.
2: Helal olsun be kızça.
3: Şöyle tiyolu yapıyorsun yemeklerini. Yoğurduna su kattın, oradan buldun.
1: Bu arada yeme yoğurda beni. Zaten su katılması gerekiyor.
3: Bayağı kattın yoğurt ve oradan
1: zaten
3: buldun.
1: Su katılması
3: hayır sen yemek, ben seni çözdüm.
1: Çiğdem
3: sen
1: Hanım, siz
3: yemeklerini tiyolu yapıyorsun.
1: Şefi izlememiş gibisiniz.
3: Ben izliyorum.
1: İzleseydiniz yoğurda su katılacağınızı
3: bak, bilirdiniz. Hepsinden fazla kattın ve sen onu bilerek yaptın
1: bana,
3: yemeğini öyle
1: şimdi
3: buluyorsun.
1: Şimdi gramaj olarak düşünürsek
3: ben
1: yoğurdun,
3: seni çözdüm.
1: Yoğurt bana
3: ben
1: az geldi
3: çözdüm.
1: Zaten.
3: Ben seni çözdüm. O ıslaklık,
1: keşke yemeğinizde çözebilseniz.
3: O ıslaklık hamur yapmış, sen oradan hemen yemeğini buluyorsun, ben buluyorum diyorsun. Tiyolu yapıyorsun çünkü. Ben yarın onun o taktiklerini bozacağım. Çünkü sürekli bir taktikler uyguluyor. Yanlış şeyler yapıyor ve yemeğini buluyor. Onda o kapasite yok, bulamaz.
1: Çiğdem Hanım arkamdan Sema'da kapasite yok. O yemek yapamaz falan demiş. Maşallah sadece konuşmaya gelince car car car, yemek yapmaya gelince Çiğdem Hanım tamamen fiyasko. Ama ben onu da göstereceğim ilerleyen zamanlarda.
0: Şimdi tadım sırası. Babanız bitti, anne bitti, kız kardeş bitti. Aganız yapacak. Trakyalı Kemal gelsin.
1: Sana güveniyorum Kemal abi.
2: Ben de kendime güveniyorum. Bağışıklık sistemim belki kadar güveniyorum yani kendime.
0: Bağışıklık sistemine nasıl güveniyorsun?
2: Ya? Ben Trakyalıyım, benim bağışıklık sistemi full artı full.
0: Nasıl oluyorum?
2: Doğuştan bağışıklıyım ben.
0: Tak şu gözlüğü ya. Şimdi sen gurmecilik de yaparsın.
2: Var bizim sülale mesle o. Taş ustalığının yanında gurmecilik de var bizim.
0: Nasıl oluyor?
2: İşte o var sülalede, genlerden geliyor.
0: Ne yiyorsunuz da gurmecilik oluyor abi?
2: Ne bulsak yiyoruz şef. Yemediğimiz şey yok ki. Her şeyin tadını hemen hemen biliyoruz.
0: Biliyoruz.
2: Tabii.
0: Bugün bulabilecek misin kendini?
2: Ayıp ettin. Şıp dene.
0: Hadi bakalım.
2: Anacığım, babacığım, kızça görecek bakalım.
4: Afiyet olsun evladım.
0: Hazır mısın be?
2: Hazırım şef.
0: Bak sen daha Türkçeyi güzel kullanıyorsun. Ben senden bacım. Hazır mısın diyorum. Hazır be.
2: Hazırım be.
0: Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım şefim, başlayalım.

0: Açalım Kemal'im. Nasıl Kemal? Kayseri yağlaması.
1: Kayseri yağlaması. Kayseri yağlaması güzel. Şöyle. Sarımsak tadını aldım. Sema Nur'unki gibi sıvı değil. Yani ayran kıvamında dökmemiş. Soğan güzel. Ama tuzu zaten çoğusunda yok. O tuz çok değil. Baharat da hiç almadım.
0: Kırmızı falan hiç almadım. Yağ tadı nasıl, aldın mı yağ tadı?
1: Çok yağ tadı almadım şefim. Böyle baskın bir yağ tadı almadım. Yağlı olması lazım. Yağ tadı almadım. Ona biraz daha yumuşaktı ama.
0: Soğan tadı aldın mı?
1: Çok az.
0: Salça, biber.
1: Salça, biraz salça tadı aldım.
0: Evet, genelleme bir yorum alalım senden.
1: Şefim, bu yemek benim yemeğim olamaz. Bu yemek benim yemeğim olamaz. Onda eminim bir kere.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kız çenin olabilir, Sema Nur'un.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: açalım. Evet, nasıl buldun yemeği?
1: Bu hepten kavuçuklu gres gibi olmuş bu.
0: Ne gibi olmuş?
1: Kavuçuklu gres.
0: Kavuçuklu gres?
1: Gres yağsı.
0: Gres yağsı ne ya?
1: Gres yağı be, bu hidrolik pompalara basıyoruz ya, makinalara, büyük makinalara.

0: Böyle bir makine yani. Biz yemek yaptığımız için ben anlamıyorum. Gres ya.
1: Şimdi ben yanlışlıkla gres tattım bir kere de oradan bir ünitadı.
0: Abi gres ya ne ya?
1: Gres ya yağ yani... ve makine yağsı.
0: Ha, makine yağsı.
1: Tabii. Büyük iş makineleri yok mu öyle kepçe mepçe? Onların bomların şeylerini yağlıyorsun bunlarla.
0: Oğlum tadını mı aldın?
1: Yanlışlıkla ben bir kere şey yaptım öyle.
0: Gres yağ mı yedirdiler sana?
1: Yani.
0: Makine yağı yani.
1: Yani azıcık sürmüşler öyle ekmeğin üstüne ekmek kızartıp deyip kandırıp yedirdiler.
0: Sen her bulduğunu yersen.
1: İşte biz de dağlıcıyız. Siz bir şey gördük mü dayanamayız ya.
0: Niye onu yerken anlamıyor musun?
1: Anladım da ondan sonra iki gün ekmek yemedik.
0: Rengi menginden anlamıyor musun?
1: Kızarmış ekmeğin üstüne sürmüşler. Şef anlayamadım. Bu et şeyler bütün bütün. Kıymalar bütün bütün.
0: Evet.
1: Lavaş zaten şeyi zaten olmamış.
0: Kimin olabilir?
1: Bu bizim olsa olsa daikonun olur o büyük daikonun.
0: Saffet Ağa.
1: Saffet Ağa. Saffet Ağa'nın yemeği bu. Benim olamaz. Saffet Ağa'nın bu.
0: Peki puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Kaçalım. Evet, nasıl bulduk Kayseri yağlamasını?
1: Kayseri yağlaması kıvamı iyi bunun. Kıyması pişmiş, soğan güzel. Hiç ağzıma böyle kıtır kıtır bir şey gelmedi. Hamuru da iyi. Sarımsağı biraz az gibi geldi, yoğurt biraz koyu. Bizim Çidoş tize inceltmişti yoğurdu ama tam inceltmediğini düşünüyorum. Ve pişirme tarzı olaraktan da yanımda pişirdiği için gördüm yani. Bu benim yemeğim değil. Bu Çidoş tizecimizin yemeği olabilir bu. Çiğdem tizecimizin.
0: Puanın gelsin.
1: Sıfır.

0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Su ister misin?
1: İsterim şefim. Az bir şey.
0: Açalım. Nasıl buldun yemeği?
1: Şefim, kıyma güzel pişmiş. Soğanı hiçbir yağ gibi. Yağ yerinde. Hamuru da güzel. Ben orada bir hata yapmıştım.
0: Ne hatası yaptın?
1: Su hiç karıştırmadım yoğurduma. Direkt çırptım sarımsakla. Hı. Koyu bir ve sarımsaklı bir tatar olmuş ha.
0: Onu da al canım hemen hemen.
1: O öyle değil şefim. Benimki biraz daha koyuydu. Ben hata yaptım orada. İşte çakmadı kimse de. Ama ben yaptığım hatayı biliyorum. Hata olarak yaptım yani, bilerek yapmadım.
0: Kimin olabilir bu?
1: Bu benim yemeğim şefim.
0: Net.
1: Net.
0: Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım gözümüzü.
1: İçebilir miyim Şef Nazım?
0: Buyur, içebilirsin.
1: Saffet abi nasıl yakışıklı gözüküyorsun bir bilsen.
0: Yerini alalım seni Kemal. Bir yerini alalım.
1: Yanlış mı yaptım acaba ya?
0: 10 bin liraya alırsan sana disco, disco mu dedin?
2: Heh. Tamam. Böyle yabancı müzikle disco şey böyle şeyle hareketli böyle bir oyun. Hangi mesela yabancı müzikler hangi sorusu olsun?
3: Kemal Bey ile Saffet Bey oynadı. Benim de içimden geldi. Ben de şöyle bir oynayayım dedim. Böyle ben de oynadım, eğlendim. Hoşuma da gitti. Seviyorum oynamayı çünkü.
0: Evet, hazırsak artık tadım sırası bende.
1: Hazırız şefim.
0: Bakalım kim ne yapmış. İlk Saffet abiyle başlamak istiyorum. Hamurlar kalın. Aralar ıslatılmamış.
2: Vallahi ben o kadar yaptım.
0: Kıymayı da hiç böyle dağıtmamışsın. Top top görmüş olduğun gibi. Yoğurtlar burada. Yoğurtları her bir dilimin üzerine gelecek şekilde koyman lazımdı. Bakalım tadına. Ha bu Kayseri yağlamasından ziyade...
1: Konya tuzlaması olmuş.
0: Kemal.
2: Haydi ya.
3: Gerçekten.
2: Ya sizin ağzınızın tadı bozuk.
3: Hepimizin ağzının tadı bozuk.
2: Siz de bir yoruldunuz.
3: Şey yiyemedi bile. Bak biz yuttuk gene şükret.
2: Tamam ver sıfır.
1: Bisket köfte olsa tamam diyeceğim de.
0: Senin yerinde olsaydım ben sarımsağı bütün koyardım.
2: Niye?
0: Ya doğramışsın kocaman kocaman geliyor ağzıma.
2: Ya ham mübarek şefim onu incecik incecik doğradım nasıl geliyor? Benim ağzıma niye gelmiyor bu sarımsaktır soğandır ya?
0: Gel. Gel gel.
2: Ben mi tadayım?
0: Ha, sen. Açalım ağzımızı. Aç aç.
2: İçinde bir tane olmuş be. Onu da buldun getirin benim ağzıma ver. Tamam. Tamam mı?
0: Gene sarımsak verdim. Bütünün hepsini vermedim yani. Yani Kayseri yağlaması. Bakın Kayseri yağlamasının normalde olması gereken az sonra göstereceğim. Bu kalın. Bir kıymalar top top, iki soğanlar. Nah bu kadar kurduk bu kadar. Tam Konya işi olmuş.
2: Nah o kadar da ben niye ağzıma tadamadım gelemedim bulamadım.
0: Efendim şimdi burada görünen köy kılavuz istemez. Daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi.
2: Olabilirdi şefim.
0: Saffet abi sana emeğinden dolayı puanım 1.
2: Sağ ol şefim teşekkür ediyorum. Eyvallah. 1. Yavaş yavaş çıktı.
0: Evet.
2: Pek üzülmedim ya işin açıkçası sana üzülmedim yok.
0: Şimdi gelelim Çiğdem ablaya. Hamurlar ince, güzel, tam böyle dağılmış. Normalde Kayseri yağlaması nasıl yenir? Böyle dağıtırsın bunu böyle, çatala alırsın şöyle.
3: Döndürürsün.
0: Çatala şöyle dolarsın.
3: Döndü benimkisi.
0: Tamam.

0: Sarımsak nerede?
1: İçinde bir taneydi, onu da koydum. Dişi küçük olabilir.
0: Güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş. Hamurun bir tarafı kağıt gibi incecik, güzel, bir tarafı kalın ama lezzetli. Sana puanım. Üç.
1: Benim mi üçü?
0: Beş verebilmem için mükemmel olması lazım.
1: Ya dört olsaydı bari şefim. Şeften iki gündür üç alıyorum ama verdiği en yüksek puan üç. Çünkü diğerlerinden yüksek alıyorum. Onun için çok da bir şey demiyorum. Demek ki yemeğim beğeniliyor.
0: Şimdi geçelim Semanur. Anadolu'da kışın özellikle ben hala çok severim. Et suyuyla güzelce salça kavrulur. İçine bol soğan doğranır. Böyle bayatlamış ekmek çöpe gitmemesi için büyük bir tepsi. Üzerine sarımsaklı yoğurt, ekmeğin üzerine kıymalı o soğanlı bir sos. Muhteşem bir yemekti.

0: Doğru mu Saffet abi?
1: Evet, evet, evet şefim. Dinliyorum sizi.
0: Bizim oradan o soğanlama derler.
1: Evet.
0: Tok tutar. Ona benzetiyorum bu yemeği.
2: Aslında yağlamanın... olay aynı.
0: He?
2: Ben dinlediğime göre olay biraz aynı.
0: Aynı mı?
2: Malzeme aynı.
0: Biz ekmek yapmadık. Kayseri yağlaması incecik bir hamur. Olması lazım kalın bir hamur. Ki zaten açamadın hamuru.
2: Evet.
0: Islatılmış bir yoğurt. Hamurlar ne oldu belli değil. Bu kıymaları neden böyle top top?
2: Elimden geldiğince ezmeye çalıştım da.
0: Kıyma sosu tek iyi yapabilen bir yarışmacı vardı. O da Çiğdem Hanım'dı.
1: Yine Saffet diyecek sen.
0: Saffet seninki de top top. Bakalım.
2: Tadına bakalım yine de.
0: Bakalım değil mi?
2: Evet. Bu kadar uğraştım. Hiç pes etmedim.
0: Hmm.
2: Çok da güzel böyle ıslanmış hamur falan.
0: Sarımsakları niye ezmediniz ya? Bütün bütün sarımsak geliyor ağzımıza. Niye?
2: Ezdim aslında da. Daha mı çok ezmem gerek?
0: Kıyma en az 15 dakikada pişmesi lazımdı. Salçaya attın, suyu döktün, altını kapattın. Sonradan sana dedim ki aç altını iyice kaynasın. Kıyma tadı var daha. Et tadından ziyade pişmemiş bir kıyma tadı var. Sana puanım 1.
2: Şeften aldığım puanla çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Ama aslında biraz da tahmin ediyordum. Hani şeften 5 puan beklemiyordum zaten. Çünkü yemeğimden çok da memnun değildim açıkçası. Ama tabii ki 1 puan vermesi beni üzdü.
0: Kemal, şu sesi duyuyor musun?
3: Duyuyorum şef.
0: Sen bu boşlukta yengeden hamur açmayı mı öğrendin?
3: Tabii zorladı biraz bizi. Hamur böyle açılır diye gösterdi yani.
0: Çıtır çıtır.
1: İnce yaptım.
3: İnce yaptım.
0: İnce yapman muhteşem.
3: Ama fazla tuttum
1: keşke
3: orada.
1: Keşke ben de ince yapsaydım.
0: Bir dakika.
3: Fazla tuttum
0: ince orada. Yapman çok güzel bir şey. Ama bu demek değildir ki ince açtım, yağlama. Bu olmuş.
3: Jilet.
0: Jilet. Bu olmuş. Yufka. Ne derler bizim orada?
1: Yufka, bazlama.
0: Yuka.
1: Yuka, yuka derler evet.
3: Yuka.
0: Yukayı yapmışım muhteşem de niye ıslatılmadı? Kayseri yağlaması. Dün bol yağlıydı işte. Onun gibi harcı yağlı sulu olması lazımdı. Hamuru komple ıslatman lazımdı ve üstüne de güzel bir sarımsaklı yoğurt yapman lazımdı. Bunlar ıslatılmamış.
3: Kupkuru, oğlum gül gibi oldu.
0: Abi her yer aynı, bakar mısın? Ben bu yemeğe kalkıp da 5 veremem.
3: Bitti tabii.
0: Yani yemeğin odak noktasına doldurmuşsun her şeyi, kenarları kalmış. Bir de tadına bakalım. Yani...

0: Bugün bu sarımsak merkezin imtihanı ne? Vallahi şu ana kadar yediğim en güzel yağlama burada.
1: Teşekkür ederim şefim.
0: Kıymanın soğanı çiğ. Sarımsak sert ve büyük. Saffet'le aynı. Hamurun etrafı kuru.
2: İlk defa yapıyorum şefim.
0: Yani bu iki yemekten daha iyi burası.
2: Ama...
0: Kalın. Ama burada da problem var. Sana puanım... 2.
2: Teşekkür ederim şef.
1: Ben yavaş yavaş geliyorum. Birden hızlı koşmadım, yorulmayayım diye. Yarından sonra Kemal bugün de böyle bir liderliğinin tadını çıkarsın. Yarın lider kimmiş görüşeceğiz.
2: Çiğdem Hanım mı? Cidoş, çok zor. Onun işi olmaz. Temiz bir uyku çeksin, rahatına baksın.
0: Bittikten sonra şunu yiyebilir miyim müsaadeniz
1: olsun? Tabii ki, afiyet olsun. Ne demek?
0: Ne kadar da...
1: Mutlu olurum.
3: Allah Allah.
0: Ne kadar da eksikleri olsa bir iki... Ama bana göre soğanıyla, kıymasıyla, bakın kıyması kum gibi olması gereken buydu. İnce ince dağılmış, iyi kavrulmuş ama hataları var. Ama üçünün arasında en iyisi bu. Evet, şimdi iki günün sonunda toplam almış olduğunuz puanları söyleyeceğim. Saffet abi.
3: Evet şefim.
0: 6 puan. Çiğdem abla. 15. Semanur. Semanur, toplamda iki gün boyunca almış olduğum puan 15. Ve Kemal Ega. İki günün sonunda toplam almış olduğum puan 26. Yarın artık üçüncü gün.

0: İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir hisseder derinliklerinde. Sizi bugün bu kadar yakınımızda olan bilinmemiş bir güzelliğe, İstanbul'da ilk defa Hitit izlerinin bulunduğu Küçükçekmece Havzası kenarındaki Batoneya Antik Kenti kazılarına doğru yolculuğa çıkartıyoruz.
1: Batoneya.
2: Battaniye de diyebiliriz.
1: Battaniye de diyebiliriz. Yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
2: Ne yapıyor bunlar bizi?
1: Evet.
2: Bunlar ne ya?
1: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
2: Bu antika bir kent.
1: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet.
2: Kent değil ama.
1: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
2: Evet, orası başka bir şey.
1: Küçükçekmece Havzası ve Havza'nın Küçük Liman diye adlandırılan kuzey cephesindeyiz.
2: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer.
1: Şimdi çok güzel değil mi?
2: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey yok ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada eskiden.
1: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
2: İstanbul işte yani tabii inanırım çünkü karşıdan Olimpiyat stadı görünüyor.
1: Mega çirkin yapılar görünüyor.
2: Bunlar görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil o ağaçlık. Bölge de şurası da değil tabii.
1: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
2: İstanbul'un değil insanlığın,
1: insanlığın
2: neredeyse.
1: Değil mi? Yani paleolitik çağ. Avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Muazzam ve tam kuzey ucumuzda yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
2: Evet.
1: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle o havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
2: Evet, Batoneya dediğimiz yer bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
1: Evet.
2: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana sahip olması.
1: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batoneya olur diyen Semai Eyici Hoca.
2: Öyle mi?
1: Evet, İstanbul'la ilgili Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
2: Şengül
1: olsa.
2: Şengül Hoca dediğin kim?
1: Şengül Aydıngün, Kocaeli Üniversitesi yardımcı dekan ve Batoneya yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
3: Bizim bu kazı alanımız Batoneya olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batoneya ismi Helenistik dönemden beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk biz burada. Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
1: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
2: Yani
1: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
2: Tabii İstanbul deyince şimdi bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
1: Evet.
2: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz, Bizantiyon'u düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
1: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle
2: zaten
1: içinde.
2: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Evet. Yani milattan önce 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz İstanbul'da. Ama onun yeri tarihi yarımada.
1: Evet.
2: Yani şimdiki Sultanahmet'in olduğu yerler. Ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
2: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
2: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
2: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önce.
2: Önceden bir tarihi var evet. Buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
2: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru
2: olur aslında. Yerleşke ama liman vasıtasıyla evet. Da
1: tamamen ticaretin yani. Yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları, yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
2: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
1: Ne alakası
2: var? Ve çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
1: Tabii tabii.
2: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler. Doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
1: Evet.
2: Burası bayağı büyük bir liman.
1: Evet,
2: hatta
1: evet,
2: bunun
1: evet.
2: Yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar. Evet. Geçerken gelmiyorlar evet. Yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
1: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı şey gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
2: Ona açılan bir sürü tünel var, tünel, su yolu var
1: evet. Filan.
2: Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
1: Efsane.
2: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren... Daha
1: bilimsel veriler işin içine girince...
2: Evet, mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
1: bazen yükselebilir,
2: yükseldiği alçaldığı zaman kayboluyor. Alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha... tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
1: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var. Ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
2: onlara
1: da gösteriyor.
2: Da bakalım. Zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
1: Evet,
2: yani.
1: Evet.
2: Çok hikaye var.
1: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
2: Evet.
1: Antik limandan uzayalım.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi, değil mi?
0: Çok uygun bir arazi ama işte havza o kadar her şey üst üste gelmiş ki kent, evet. Şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginç

0: Hem zorluk da var açıkçası.
1: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj. Hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
2: Hem de bizim için bir avantaj.
1: Hem de biz program yapan için
2: daha kolay yapıyoruz. Evet.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler güzel. Tarihinin gizli tanımları hocam. Ticaret merkezi hocam. Gibi evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş evet. Neredeyse. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir şey, kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi. Arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğimiz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik çeşmenin... olduğu tahmin ediliyor evet. Üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da taşlardan. Da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
1: Aslında küçük. Büyük bir havuz. Yani evet. 10 metre 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu...
0: Ana geçim kaynağı.
1: Büyük noktalara ulaştığı evet. Söyleniyor. Ona göre de bir havuz evet. Var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyıl.
0: 19. yüzyıl. Pat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında
1: tabii.
0: Içiyle...
1: Tuğla ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Tonozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini her dönem, yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2. binli yıllara, 1. binli yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.

0: söylediğiniz gibi 19. yüzyılda bir Osmanlı mahallesinin ortasındayız. Hocam hani suyla ilintili bir yapı olarak...
1: Meydanı
0: diyelim, doğru.
2: Evet ama yani bu gördüğümüz şey
0: şu yapı,
2: Osmanlı değil.
0: Yapı kalıntısı, evet.
2: Kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
0: Taşlara çünkü baktığımızda Helenistliği doğruluyor.
2: Ama tabii Roma'da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı'da mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
0: Orayı
2: mesela
0: göstereyim mi oraya gidip?
2: Evet tabii
0: seyirciler
2: ki
0: daha rahat anlasın.
2: Ve bir de kemerli diye bir yapı olduğu, evet, söyleniyor.
0: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde,
2: evet,
0: değil mi? Şöyle,
2: evet,
0: böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili hep, o.
2: Bravo, suyla ilişkili bu çevre. Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
0: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10 evet metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda, evet, dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın, evet, orada, küçük limanın orada
2: balık
0: anlattınız.
2: Balık havuzu.
0: Balık havuzu burası oluyor.
2: Büyük bir balık havuzu.
0: Evet.
2: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve,
0: evet,
2: ticareti yapılıyor.
0: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Aa. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergilendiriliyor ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarih de yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
2: Okuyamıyorum.
0: 1900'lü yani bir tarih var ama orada.
2: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
0: Evet. Şey, hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam tamam, baksana.
1: Fazla gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani evet, belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte, birazcık
2: bir ihtimal. Sen,
0: biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam, bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
2: dikkat
0: hocam.
2: Dikkat et ama.
0: Düşeceğim oraya, gömün beni.
2: Tabii şimdi burada şık ufak suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Hı hı. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik. Hı
0: hı. Balık havuzundan
2: bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
2: E burası Osmanlı diyoruz. Osmanlı. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
2: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağ var burada.
2: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz ya, kaldı.
2: Evet biliyorsun. Yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği bir hale getiriyor. Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
2: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek ki.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
2: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
2: Pırıl pırıl olmuş. Meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş. Keşke daha az talip olsa. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam, oraya bir gidelim isterseniz.

0: Şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten evet, gene.
1: Şimdi
0: mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam, orası

0: daha önce?
1: Şimdi orada ne görüyoruz? Bir apsis görüyoruz. Apsis ama neyin içinde bir apsis? Yani apsis dediğimiz şey yuvarlak, cepheli bir şey yani.
2: Evet,
1: bir
2: genellikle yapı. Kilisenin içerisinde kullanılan.
1: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
2: İçinde.
1: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
2: Roma, geç Roma.
1: Sonra geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans.
2: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. Söyleniyor. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
1: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
2: Evet.
1: Ve bu
2: bir depremle yıkılıyor.
1: Depremle yıkılıyor. Şimdi
2: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
1: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
2: Ortası.
1: Aynı depremle çünkü yıkılıyormuş.
2: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
1: Yıkılıyor. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
2: yıkıldıktan sonra
1: şurada bir alan oluşuyor.
2: Evet. Nekropol alanı.
1: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
2: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış, biliyor musunuz?
1: Öyle mi?
2: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
1: Evet. Buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
2: Sonra Adli Tıp Kurumu tarafından inceleniyor. Hani
1: öyle mi?
2: Neden ölüm nedeni inceleniyor.
1: Evet.
2: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
1: O halde Adli Tıp Kurumu incelemiyor da
2: oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
1: Evet, arkeolog yani bu şeyle evet. Dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

0: Batenya arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batenya arkeolojik kazısında 5 yıldır, yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 kişiye ait, 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet, genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzel hocam.
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit

0: ettik. Bunu dış hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
1: kıyık var. Evet.
0: Kıyık,
1: dişin ucunda bir kırık
0: uzaktan
1: var.
0: Kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde hem fotoğraflar hem büyüteçlerle değerlendirildiğinde oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz. Evet. Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttığını
1: düşünüyorum. Burası bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
0: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış.
1: Evet.
0: Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
1: aşındırmış.
0: O aşındırmış.
1: Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
0: Şimdi
1: anlayabiliyor
0: bütün,
1: muyuz?
0: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok.
1: Evet.
0: Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor. Hı-hı. 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini olasılığı var. Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
1: Nereden anlıyoruz bunu?
0: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
1: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
0: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
1: Sabah sabah.
0: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulanma yapılmış olabilir.
1: Tıbbi olarak.
0: Burada hem bu ön tarafta hem de sol tarafında birer adet bir
1: açılmış yani orada.
0: Nasıl diyeyim?
1: Bir delik var.
0: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
1: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz yani. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız size.
0: Teşekkür ediyoruz.
2: Şengül Aydıngün hocamız da dedi ki o şeyin içerisinde, bazilika apsisli yapının içerisinde çıkan bir tanrı ve tanrıçe heykelci.
1: Ya.
2: Onu lütfen ben anlatayım dedi. O buranın çünkü
3: çok
2: bayağı böyle şeye falan yayınlara geçmiş.
3: Eserlerinden bir tanesi
2: evet,
3: buradan
2: evet. Bunlar
3: çıkan.
2: Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
3: Ayrıca o işte evet hocanın anlatması daha iyi. Çünkü o buranın bir uzmanı olarak, baş uzmanı olarak o çıkan yer biraz karışık.
2: Karışık.
3: Yine evet, böyle katmanlar yan yana gelmiş ve aralarında müthiş bir fark var. Onları ayırması onun daha kolay olacaktır yani.
4: 2 yıl evvel, 2013 yılında biz burada hemen şu arkamdaki apsisli alanda bir heykelcik bulduk. Demirden bir heykelcikti ve o apsisin altında. Bu heykelciye önce inanamadık. Stil ve üslup özellikleri tamamen bizim erken Hitit dönemine tarihleyebileceğimiz bir heykelcikti. Önce şaşırdık. Burada ne arıyor Hitit dönemi? Ama milattan önce 2000'e ait izler var mı yok mu onu bilmiyorduk. 10 gün sonra hemen daha ilerideki bir açmadan yaklaşık 40 metre ileriden bir heykelcik daha geldi. Bu da bir tanrı heykelciydi. İlk bulduğumuz heykelcik tanrıça heykelci ama demirden olduğu için üzerleri çok paslı, çok kötü durumda. Hemen nükleer araştırma enstitüsüne götürdük. Röntgenleri çekildi. İçlerinin boşalmış olduğunu görünce biz fazla müdahale edemedik. Basit bir temizlik yapıldı. Ve bu temizlik sonrasında ikisini de Hitit dönemine tarihleyebileceğimizi anladık. Fakat bunlar gerçekten dönem olarak buraya oturuyor muydu? Buradaki yapı grubuna oturuyor muydu? Bir şüphelerimiz vardı. Ve daha sonra yine bu iki apsis ve 40 metre ilerideki alanın ortasındaki bir açmadan da seramikleri geldi. Hitit dönemine ait seramikler. Bu da bizi herhalde doğru noktadayız diye düşündürmeye başladı.

0: Selam, kolay gelsin. Bir çalışma var galiba. Boynunuzda bu asılı, yerde evet. Bir laptop var ve kazı alanının içindesiniz.
1: Valla biz 3 kişilik bir grupla bu tüneli araştırdık.
0: Burada bir tünel mi
2: evet,
0: var?
2: Evet, şu anda var. Tünelin üstündeyiz. Bak, biz şurada tünelin üstündeyiz. Altımız boş yani.
0: Hocam tünel varmış ya burada. İyi ki uğradık o zaman sizin yanınıza. Yoksa böyle bir tünelden haberdar değildik biz.
1: Şimdi oradan su var, çeşme var. Evet. O çeşmenindeki suyun nereden çıktığını tespit etmiş olduk. Burası bilinmiyordu daha.
0: Kanal. Nasıl peki? Uzun bir kanal mı? Yüksekliği, eni, boyu nasıl bir şey? Girdiniz mi kanala?
2: 68 metre uzunluğu, 168 metre.
0: Bayağı büyük ya.
2: Buradan başlıyor, yukarı doğru ilerliyor. Sonra biraz sağa dönüp aşağıda bitiyor. Ya da bizim bitti dediğimiz yer orası.
0: Orası belki bir pınar olabilir mi peki?
1: Yer altındaki suyu
0: evet.
1: Yeryüzüne çıkartmak için açılan bir tünel. Yani sadece amacı oradaki çeşmeden suyun akmasını sağlar.
0: Temiz su mu?
1: Temiz su, pırıl pırıl su, içme suyu kalitesi.
3: Bu tek kanal bir şey mi yoksa bir sistem var mı bunlar?
1: Bu bir sistem yani böyle bir tünel ilerliyor sonra 2-3'e ayrılıyor.
0: Takribi evet. Hangi tarihe denk geliyor?
1: İşte milattan sonra 5. 6. yüzyıl arası.
0: Yani Bizans mı?
3: Bizans başlamış.
1: Tünelin içinde de su var. Bazı yerleri çok dar. Orada bayağı zorlandık yani geçmek için. Hatta bir keresinde bir dar bir yer var, burayı nasıl geçeceğiz diye. İşte Gülşen dedi ki biz burayı kertenkele gibi yan geçelim.
0: Sizin fiziğiniz de müsait vallahi
3: girebilmek için. İncecik dal gibisiniz. Ve geçtiniz o, yani
1: geçtik
3: oraya girdiniz.
1: Ve devam ettiğini tespit ettik.
0: Boynunuzda duran şey nedir? Ya
1: biz bugün bir ölçümleri kontrol ettik. Çünkü ilk yaptığımız ölçümde bilgisayarda da burada görebilirsiniz.
0: Alabilir miyiz elinize?
1: Tabii tabii. İlk yaptığımız ölçümde
0: çeşme tüneli diye.
1: Evet, çeşme tüneli. Bacaların üzerinde bayağı yüksek bir miktarda toprak birikintisi olduğunu tespit etmiştik. Acaba hakikaten öyle mi? Çünkü bayağı fazla bir toprak var. 4-5 metre kadar.
0: Baca dediğiniz suların havalanması için mi?
1: Yok, tünelin yapılması sırasında toprağı çıkartmak için yapılan çalışma bacası gibi bir şey.
3: Anladım.
1: Yani bu bacalar tünel yapıldığı zaman inşa edildi. Şimdi de onlar toprağın 5-6 metre altında kalmışlar.
0: İçi ne dediniz? İçi ne kaplıydı?
2: Tünelin içinde kiremit yapılar var. Kiremit, taş yapılar var yani, bazı yerde.
0: Tabanı taş mı?
1: Tabanını göremiyoruz. Toprak su akıyor. Duvarları taş, üstünde kiremit yarım yuvarlak, yarım kubbe gibi.
2: Değişebiliyor. Bazı yerler kiremit devam ederken baktığınızda çıkma taşlardan da duvarlar olabiliyor. Hani başka çıkma taşlar dediğimiz başka yapılardan olduğu belli olan taşlar değişebiliyor.
1: Biz size teşekkür ederiz.
3: Çok kolay teşekkür
0: gelsin.
3: Ederiz.
0: Kolay gelsin. Kolay gelsin.

0: kentindeyiz ve bu antik kentte bir sualtı arkeoloji çalışması var ki bu buranın arkeolojik anlamda farklı disiplinlerle çalıştığını da gösteriyor. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Siz kimsiniz? Hangi üniversitedensiniz? Titrinizi bir öğrenebilir miyiz?
1: Teşekkür ederim. Yardımcı doçent doktor Hakan Öniz, Selçuk Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda üniversitenin sualtı araştırmaları merkezi müdürüyüm. Bir sualtı arkeoloğuyum yaklaşık 8 senedir Çekmece Gölü'nde limanların ve göl içerisindeki arkeolojik kalıntıların çalışmasından ben sorumluyum.

0: Ekibimiz de uzun süredir bu ekibin bir parçası niteliğinde çalışmalarını sürdürüyor.
1: Kocaeli Üniversitesi'nden
0: evet.
1: Hocalarla birlikte burada ortak bir çalışma yapıyorsunuz.
0: Evet.
2: Hocam siz bir şey sormak ister misiniz?
3: Evet.

0: tercihe bağlı bir şey midir? İlk önce bunu sorayım.
1: Teşekkür ederim. Bu aslında oldukça önemli. Bizim de üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu. Esasen disiplinler bir temelde birbirinin aynısı. Yani arkeoloji tek ama yöntemler farklı. Çünkü sonuçta biz denizin ya da gölün içinde çalışıyoruz. Teknolojimiz farklı, uygulamalarımız farklı ama sonuç olarak işin özünde yapmış olduğumuz iş ve bilim dalı aynıdır. Özünde aynı. Bugün ülkemizde ya da dünyada limanda ya da kıyıda çalışan tüm kazıların mutlaka sualtı arkeolojisiyle birlikte hareket etmesi gerekiyor. Sualtı arkeolojisi olmadan yapılan liman kazıları mutlak yarım çalışılmış, yarım kalmış demektir. Yani mutlaka. Evet, şuradan yola çıkalım. Biz henüz kazı başlamadan önce yüze araştırması kapsamında göl kıyısında inceleme çalışması yaptık. Ve göl kıyısında yapılan incelemelerde suyun içinde, kısmen su altında, kısmen su üstünde kalmış yapı kalıntıları ve akabinde suyun 50 santimetre altından çıkartılan bir ungüertaryumla buranın arkeolojik öneminin yüksek olduğunu düşündük. Akabinde sualtı ve kara kazıları çalışmaları başladı.
0: Küçük bir parçadan bahsediyoruz.
1: Küçük bir ungüertaryumla bugün dünyanın en önemli ecza üretim yerlerinden, evet, antik ecza üretim yerlerinden bir tanesi ortaya çıktı.
0: Sizin sualtı arkeolojisi olarak bulmuş olduğunuz bir yapı var mı? Ya da tarihlendirdiğiniz bir yapı grubu var mı?
1: Şimdi bundan 7 sene önce suyun içerisinde insanların minare olarak nitelendirdiği bölgede muhtemelen fener olduğunu düşündüğümüz bir yapıyı ortaya çıkartmıştık. Bunun çizimini gerçekleştirdik ve bu sonar çalışmaları sırasında da bu yapıların birden fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak göl suyu şu an dalış için uygun değil. Yani henüz Çekmece Gölü maalesef biraz kirli. Dolayısıyla sonar çalışması sırasında ortaya çıkarttığımız görüntüler üzerine dalış yapmadıkça net tarihlemelerini yapmak bugün mümkün değil.
0: Biraz şimdi önümüzde yandan taramalı sonar aleti,
1: evet,
0: değil mi? Yani
1: evet.
0: Kulağa hoş geliyor.
1: Evet, evet.
0: Nedir bu? Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor?
1: Bu cihazla deniz dibine yolladığımız ses sinyalleri grafik formlara dönüşüyor. Ve bütün bu görüntüleri koordinatlarıyla birlikte cihazın hafızasına kaydediyoruz. Ve hem cihazın hafızasında hem de bilgisayarlarımızla bunların üzerinde aynı kahve fanına bakar gibi inceleme yapıyoruz.
0: Geleceği görebiliyor musunuz?
1: Geleceği olmasa da deniz dibini net olarak görebiliyoruz ve arkeolojik formları takip ediyoruz. Arkeolojik formları ayrıca kaydediyoruz. Elimizde koordinatları da olduğu için ister bugün ister 5 sene sonra onun üzerine dalış yapabiliyoruz. Umarım Çekmece Gölü bir an önce temizlenir. 5 sene beklemek zorunda kalmayız tabii.
0: Yani su altındaki yapıların tamamını bu alet sayesinde,
1: evet,
0: nerede olduklarını, evet, boyutlarını görmüş olduk.
1: Evet, yalnızca yapıların değil, örneğin varsa gemi batıkları, gemilere ait çapalar, bu tip malzemeleri de bu cihaz sayesinde görebiliyoruz. Şu an Küçükçekmece kazıları kapsamında Kocaeli Üniversitesi ile birlikte Selçuk Üniversitesi Çekmece Gölü'nün tamamının, kıyılarının tamamının deniz dibinin fotoğrafını çekmiş durumda.
0: Antik döneme ait bulduğunuz bir kalıntı, çapa örneği veya bir, evet, gemi parçası var mı?
1: Henüz gemi batığı tespit edemedik çünkü Çekmece Gölü'ne 3 akarsu akıyor. Bunların getirdiği alüvyonel dolgu deniz göl dibini örtmüş durumda. Ancak kayalık olan bir bölgede 2 tane gemi çapası tespit ettik ve en önemlisi de bazı yapı kalıntıları, yapı temellerini ve liman kalıntısını ve henüz adlandıramadığımız başka kalıntıları da sonar cihazlarımıza tespit etmiş durumdayız.

0: Bah. Hocam, arkeolojik kazı çalışmalarında ikinci bölge olarak adlandırılan bir su sarnıcının, büyük su sarnıcının içerisindeyiz. 11. 12. yüzyılda Bizans İmparatorluğu zamanında yapılmış. 2012 yılında arkeolojik kazı ekibinin yapmış olduğu çalışmalarda burasının yüzey araştırması sırasında bir kamusal alan, bir sarnıç alanı olduğu tespit edilmiş. Yapıya baktığınızda kuzey-doğu, kuzey-güney, doğu-batı ekseninde kare yapı değil de yapı böyle oval bir şekilde inşa edilmiş ve ayrıca yine böyle içlerinde pişmiş topraktan oluşmuş künklerle bir takım yapı grupları tespit edilmiş. Bunların arkasına gidildiğinde arkasının tamamen kapalı olduğu ve yine yapılan araştırmalarda bunun sarnıcın içerisindeki suyun basıncını emmek için yapıldığı tespit edilmiştir. Ama sadece bu değil, yine yapının kuzey ve güney tarafında nişli ve tonozlu yapılara da rastlanmış. O nişli ve tonozlu yapıların yukarıdan gelen basıncı emmek adına mimaride böyle uygun bir şey olarak tespit edildiği de görülmüş. 1. Konstantin zamanında yapılsa da oğulları zamanında genişletilerek ve büyütülerek yapımın devamına öngörülmüş.
1: Evet.
0: Burası da Batonea'nın en büyük kamusal yapılarından bir tanesi. Ayrıca bir bilgi daha var hocam. Yine kuzey yönünden sarnıcın içine giren büyük bir kanal tespit edilmiş. O kanalında Konstantinopolis'e su sağlamak amaçlı yapıldığı ya da limana yanaşan gemilerin temiz su ihtiyacını karşılamak adına yapıldığı da yine yapılan kazılarda ve arkeolojik buluntularda kanıtlanmış ve ispatlanmış.
2: Evet, doğru. Yani bir tane büyük kanal var. Fakat bir de deniliyor ki ya da yazılıyor ki bu kanallara da açılan ya da bu kanalla birleşen pek çok kanal var ve bütün bu yerleşimin ya da yerleşkenin ne deniliyorsa doğrusu neyse altını bu sistem sarmış durumda.
0: Özellikle kamusal yapılarda su mimarisinin ön planda olduğunu görüyoruz.
2: Evet. Bir bakalım şöyle biraz da tepeden.
0: Tepeden bakalım. Şaka maka yapının içi 7000 metre küp
2: müthiş.
0: Ton su alıyor.
2: Sen şimdi söyledin bu delikleri anlatırken buraya açılan. Hı hı. Tabii buranın neredeyse full olduğunu düşündüğümüzde
0: evet.
2: O muazzam bir basınç yapıyor tabii evet. O bu duvarlara. Yani tam bilmiyorum ama benim tahminim işte o deliklerin o büyük basınca ulaştığında o suyun tahliye edilmesi bir parça.
0: Evet, evet.
2: Fakat şu da var, yine senin söylediğin şeyden hareket ederek düşünebiliriz bunu. Mesela orada tonozlar var.
0: Evet, o da yukarıdan oluşan basıncı.
2: Ve burası
0: kemerli tonozlar.
2: Aslında bir deprem ve bir heyelan bölgesi.
0: Ve çok da büyük.
2: Şimdi mesela İstanbul'un ya da Konstantinopol'ün ya da işte Bizantiyon'dan başlayan dönemleri de düşünürsek daha eski sınır yani şimdi İstanbul diye düşündüğümüz sınır o zamanlarda işte tam burada bitiyor.
0: Evet.
2: Burası o bölgenin dışı, o kentin dışı. Evet. Başka bir yani banliyö gibi bir yerleşme burası.
0: Doğru.
2: Ya da bir liman bölgesi, o şehrin liman bölgesi.
0: Evet.
2: İşte diyelim ki ilk aklıma gelen Atina var ve Atina'nın bir de liman bölgesi var, Pire. Onun gibi düşünmek lazım herhalde. Şimdi yalnız heyelan ve deprem bölgesi olduğunu düşündüğümüz zaman buradaki hani daha önce de söyledik Ayasofya'nın işte o 6. yüzyılın ortalarında yıkılışı o büyük
0: 558.
2: depremle filan evet ve işte buradaki bazilikanın da aynı zamanda yıkılışı hı hı. İşte sürekli olarak bu
0: doğal afetlere
2: maruz kalıyor burası.
0: Evet.
2: Bu yüzden işte bütün bu önlemler bu büyük sarnıca ve diğer yapı

0: yapılara bu yüzden alınıyor. Şimdi buradan şeye gidebiliriz.
1: Yavaş yavaş saray kalıntısı olduğu düşünülen evet. bir yapı daha var aşağıda. Oraya da gidebiliriz.
0: Eczane falan var.
1: Aa evet. Evet. Ungantarium'da.

0: bir saray olduğu düşünülen kompleksin içerisindeyiz. Evet. Ama
1: birkaç tane mekan görüyoruz değil mi? Evet. Karşıdan buna bağlı başka binalar var demek ki.
0: Evet, yerleşkenin güneyine konumlanıyorlar. Evet. Şimdi Martirion. Yani Martirion'un karşılığı şu. Geç Roma döneminde Bizans'ın ilk dönemlerinde Hristiyanlığı yaymak için bazı misyonerler geç Roma dönemindeki imparatorlar tarafından öldürülüyor. Öldürüldüğü için ve bunlar Hristiyanlığı yaymak için bir nevi kahraman buluyorlar.
1: Hristiyanlığı yaymaya çalıştıkları için pagan Roma tarafından öldürülüyorlar.
0: Pagan Roma tarafından öldürülüyorlar. Onlar da gelip buraya gömülüyorlar. Gömüldükten sonra buranın içerisinde onlara ayin yapıp toplu dua ediliyor.
1: Aslında bu kompleks ya da bu yapı grubu sadece Martirion'dan ibaret bir şey değil. Bu sarayın içinde bir o dini kahramanlara ait bir bölüm var sadece.
0: Bu bölümde onu çok net görebiliyoruz hocam. Benim elimde de var olan Martirion'ların yapı şekilleri var. Böyle yonca yaprağını andırıyor. Buraya da böyle tepeden baktığınızda aynı böyle yonca yaprağını andıran oval bir yapı grubunun
1: yani
0: olduğunu.
1: Yani bu sarayın içine mescit yapmak gibi bir şey.
0: Ha, evet, aslında ki bugünkü İslamiyet'teki karşılığı türbe. Bir de dikkat ediyorsanız tabanı mermer ve mermerin üstünde de böyle geometrik biçimler var.
1: Çok
0: ve
1: güzel.
0: Hatta yapının alt grubunda böyle tonozların içerisindeki tuğlalarda da Bizans dönemine ait işaretler var.
1: Yalnız mesela o güzel söyledin onu, şimdi aklıma geldi. O mermer döşemedeki farklı şeyler,
0: motifler,
1: biçimler birbirleriyle yani işte bir bütün oluşturmuş o biçimler aslında Helenistik'te de var.
0: Hah.
1: Yani şimdi burada demek ki bu yapı aslında tamam Bizans yani milattan sonra 4 ve 5 işte geç Roma erken Bizans dediğimiz şey ama bir Helenistik yapı üzerine kurulmuş olduğu intibarını da bize bırakıyor.
0: Yaşamın kesintisiz olarak süre devam ettiğinin en büyük kanıtı oluyor.
1: Bir şey daha var dedik o mozaik döşemeden sonra. Burada bir takım tuğlalar.
0: Evet, tuğlalar.
1: O tuğlaların üzerinde ne yazıyor?
0: Bizans dönemine ait imparatorların isimleri yazıyor.
1: İmparatorun ismi yazıyor.
0: İmparatorun ismi.
1: Konstantin'in ismi yazıyor.
0: Evet, Konstantin'in ismi. Ondan sonra süre gelen oğulları.
1: Neden acaba? Değil mi? Yani o da aslında tam çok belirgin aslında, bir şey değil.
0: İyi ki de yazılmış çünkü biz onu arkeoloji bilimi olarak sonradan tarihlendirmiş
1: doğru, olduk. İyi ki yazılmış ama istersen şurada var galiba bir tane ona bakalım. İyi ki yazılmış ama aslında da enteresan. Yani bir imparatorun ismi
0: o da niye yazıldı,
1: neden yazılsın?
0: Şimdi düşünsenize yeni bir yapı yapılıyor. Cumhurbaşkanının adını yazdık. Ama kamusal yapıya belki kamusal yapıdan dolayı yazılıyordur.
1: Acaba bütün basit şeyler yapılarda filan da bu tuğla var mı yoksa sadece böyle büyük sarayımsı yerlerde ya da kamu binalarında mı kullanılıyor?
0: Şöyle bir akıl yürütebiliriz
1: onu
0: aslında.
1: Onu bilemiyoruz aslında.
0: Evet, pişmiş toprak olduğu için yani sivil mimaride kullanıldığını hiç düşünmüyorum ben bunu. Daha çok kamusal mimari.
1: Şurada görüyoruz
0: değil mi?
1: Evet. Konstantin armalı bir tuğla ve bütün tuğlaların üstünde bu varmış. Evet. Hatta bazılarında işte Konstantin'in oğullarının ismi yazdığı söyleniyor.
0: O da yapının her dönemde farklılaştığını ve yapı grubunun genişlediğini gösteriyor.
1: Evet, bunun nedenini de tam olarak bilemiyoruz.
0: Evet.
1: O da enteresan bir detay buradan. Şeye gidelim.
0: Ha, o ayrılan taban mozaiğinin ve mermerlerinin oraya.
1: Martirion meselesine de orada tekrar bakarız.

0: Hocam, yaban hayatın İstanbul içindeki son durağı burası olmalı.
1: Bence. Yani buraları benim tahminimden de daha büyük yani.
2: Evet evet. Şimdi
1: hele ki burayı görünce bayağı da bu açma genişletilmiş, ortaya çıkartılmış.
2: Evet.
0: Çok 2012 yılında şurada bir sütun var hocam. Sütunun hemen kenarında büyük bir açma var.
1: Sütun defineciler ne tarafta?
0: Şurada hemen karşı alanda.
1: Evet, kendi başınadır.
0: Evet. Kocaman bir çukur açmışlar define arayıcıları. Burası da tabii ağaçlıklı bir alan olduğu için hemen arkeolojik kazı ekibi geliyor. O açmayı büyütüyor ve böyle kocaman bir yapı sinsilesiyle karşı karşıya kalıyorlar. Burayı bir saray kalıntısı olarak değerlendiriyorlar. Ama
1: bir şey diyeceğim.
0: Henüz isimlendirmiyor.
1: Arkeolojiye definecilerin yani hırsızların, soyguncuların
0: farkında olmadan
1: ilk
0: katkıları.
1: Defa bir katkı yaptığını
0: evet görüyoruz.
1: Görüyoruz.
0: Şimdi hocam söyledik yani yaban hayatın İstanbul'da geldiği son nokta diye. Siz bundan önceki durakta buranın endemik bitki yapısından, 357 tür kuştan ve göçmen kuşların ortak noktası dedik.
1: Özel kelebek türlerinin de olduğu söyleniyor ama hiç bilmiyorum tabii nasıl şeyler
0: evet.
1: olduğunu.
0: Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi, burayla ilgili söylenebilecek en önemli noktalardan biri, antik dünyanın ezza deposu olarak da değerlendiriliyor.
1: Çok ilginç işte.
0: Çok ilginç. Küçük böyle ungantaryumlar var hocam. Şöyle gösterdiğim ölçekte, bir parmak uzunluğunda. Ondan burada yaklaşık 600 şişe kadar bulunuyor. Bu evet. yapı grubunun içerisinde. Ve onlar antik dünyada bir ezza deposunun varlığına işaret ediyor. Bir de burayı biliyorsunuz doğal bir limandı. Küçükçekmece Havzası Firuzköy tarafından gemilerle geliniyor. Ya burada bir depo vardı, burada imal ediliyordu ve ayrıca arkeolojik kazı ekibinin yaptırmış olduğu kimyasal ölçeklerde onların içerisinde günümüzde ağrı giderici ve sizi rahatlatıcı ilaçlar bulunduğu
1: teskin edici ilaçlar, hatta kadın hastalıklarıyla ilgili ilaçlar, işte bir takım yaraları, bir takım ne bileyim vücudun ortaya çıkardığı bir takım enfeksiyonları giderici ilaçlar çok fazla hakikaten varmış. Şimdi o eczane meselesi güzel bir mesele, ilginç bir mesele, takip edilmesi gereken evet. bir mesele.
0: Ayrıca mesela bir sanırım Ayzonay bölümündeydi. Ungantaryumların ölü gömme sanatında mesela ölülerle birlikte gömdüğü söyleniyor.
1: Ölü gömme ritüelinde diyelim.
0: Ritüelinde evet. O ungantaryumlar onların mezar başlarını ya da ayak uçlarını.
1: Çünkü onlar çok amaçlı şişeler
0: evet.
1: ya da tüpler.
0: Evet.
1: Yani onları,
0: İçinde parfüm de olabiliyor. Parfüm ilaç da olabiliyor.
1: İlaç da olabilir. İşte ritüellere uygun bir takım şeyler de yapılabilir, uygulamalar da yapılabilir. Şu Hitit meselesi gene bu çok da net olmayan bilgiler çerçevesinde söyleyecek olursak, evet buradan bir takım Hitit kapları çıkıyor. Hatta evet. Kıbrıs şeyine yani Kıbrıs imalatı kaplar da çıkıyor buradan. Evet. Fakat yani Hititlerin burada yaşadığı ya da burada bir işte egemenlik kurduğu üzerine falan hiçbir bilgi yok elde.
0: Tabii. Mesela, ben onu şöyle değerlendirdim kendi çerçevemde. Bir antik ticaret liman ya burası. Gelen giden binlerce gemi var.
1: Tabii
0: o
1: elbette.
0: Gemilerle birlikte
1: elbette.
0: Yani taşınmış olabilir.
1: Yani işte
0: Vikingleri de unutmamak gerekiyor.
1: Tabii yani burada herhangi bir yabancı mamulü gördüğünüz zaman
0: burada üretiliyor diyemeyiz.
1: Burada üretiliyor ya da onlar burada yaşıyor falan diyemeyiz.
0: Ama 600 tane ungantaryum şişesi bulunduysa onun kesin burada imalatı ya da depolaması
1: söz konusu
0: diyebiliriz.
1: Çünkü tarihte Hititlere ait bu bölgede olduklarına dair hiçbir şey
0: kanıt
1: yok.
0: Kanıt ve bilgi yok.
1: Kanıt yok, evet. Evet.
0: Harika ya.
1: Harika bir yer. Evet, dolaşmaya
0: devam.
1: Yürümeye devam. Daha doğrusu bakalım karşımıza neler çıkıyor.

0: Hocam bakın, arkeolojik ekip burada bir takım bulgular bulmuş ve bu bulguları kenara ayırmış böyle. Bunlar herhalde buradan kazı deposuna gidecek ve orada incelenecek.
1: İşte böyle yerlerde dolaşırken böyle sürprizlerle karşılaşılabiliyor insan. Evet, durup dururken birdenbire...
0: Oo, bayağı baktal boy bir...
1: Seramik ve cam parçalarla karşılaştık.
0: Üstünde de yanık izleri olduğuna göre bu bayağı bir kullanılmış o dönemde.
1: Hepsi kullanılmıştır tabii de, o işte ateşin üstünde belki.
0: Bakın seramiğe hocam.
1: Çok güzel. Yani şimdi bunları tabii bilmeden böyle bakıyoruz ve yapacağımız tek şey bakıp tekrar aynı yerine koymak ama hani Helenistik de olabilir bunlar.
0: Evet.
1: Tabii Roma kapları da olabilir ya da Bizans'a ait kaplar olabilir. Camlar da elbette benim
0: favoriniz o mu oldu? Yani acaba çok kullanılmış güzel hocam ya. Yani.
1: Geç bakın, Roma ya da
0: camın
1: işte
0: içinde
1: Bizans.
0: De böyle bir şey var. Ama tabii zamana yenilmiş o da. Şu anda ne oldu? Aa bakın.
1: Evet, onları hiç bence ellememek lazım. Aynen o tabakayı oraya koymak lazım. Evet, bunlar kendi yerine gidip birleşmeyi bekliyorlar.
0: Onlar zamandaki durağanlıklarına devam etsin. Şu ama biz de Batoneya'ya veda edelim mi hocam artık?
1: Evet, Batoneya'ya veda edelim ve bu şehrin... Şehir değil, bir yerleşim, liman yerleşme bölgesinin ilerideki bilgilerini takip edelim.
0: Evet.
1: Yani bu çok yeni bir kazı, hep söylediğimiz gibi. Ve bu kadar şey, bu kadar kısa zamanda ortaya çıktı. Bundan sonra bakalım neler olacak, takip etmekte yarar var diye düşünüyorum. Artık
0: yolcu yolunda gerek.
1: Buranın sonuna geldik ve gidelim.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun, İstanbul'da sürdürülen her yolculuk size hep aynı tadı ve hazzı yaşatır. Batoneya'nın antik limanında oturduğunuzda bu hazzın başka ortakları da vardır. Mesela peş peşe göç eden kuşlar, bu İstanbul'un kanatlı sakinlerini bu semalarda süzülürken seyretmenin hazzı inanın başka hiçbir şeyde yoktur.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni heyecan, yeni yarışmacılarımızla birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta sonu?
1: Güzeldi. Cevaplasaydım daha güzel geçebilirdi ama bugün onu hedefliyorum. Ne olursa olsun cevap vereceğim. Ve bileceğim, beni yanıltamayacaksınız bu sefer Ersin Bey.
0: Finale
1: çünkü
0: kadar
1: bence
0: çıkacağım.
1: Uyarabilirdiniz yani. Videoyu izle diyebilirdiniz bana kalırsam. Çok da kopya sayılmazdı. Finale kadar çıkacağım.
0: Evet, bu kadar emin, kendinden emin bir yarışmacımız var ama 3 yeni yarışmacımız da ona rakip olacak. Ve yeni yarışmacılarımızdan Emir, seni tanıyalım.
2: Merhabalar Ersin Bey. Emir Kuru ben. Bir vakıf üniversitesinde öğrenim görevlisiyim. Öğrenciyim yani. Buradan bu arada

0: selam yollayabilir miyim?
1: Tabii ki yollayabilirsin.
0: Anneme selam yollayacağım. Hangi kamera? Allahumma der.
1: Evet, bugün gerçekten bizi enteresan dakikaların beklediğini şu anda hissetmeye başladım. Hoş geldin. Ne hoş kadar güzel. Gerçekten. Güler yüzlü bir şekilde başladık. Ve bir başka yeni yarışmacımız Uğur Bey.
2: Merhabalar Yasin Bey. Ben kurumsal bir şirketin halkla ilişkiler departmanında çalışıyorum. 32 yaşındayım. Eğlenmeye geldim, keyif almaya geldim. Umarım güzel zaman geçireceğiz.
1: Harika. Ve Nilay Hanım, merhabalar.
3: Merhabalar. Ben Nilay Çömlekçi. 25 yaşındayım. Aslen İstanbulluyum. Endüstri mühendisliği bitirmeme rağmen yapmıyorum. Şu sıralar bir arkadaşımla birlikte dijital bir platform için bir proje üretiyoruz. Onun hem yaratıcılarındanım hem de sunucusuyum.
1: Peki, bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar aramıza. Hemen sizler için ve izleyicilerimiz için yarışmamızın formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı olacak. Yine 4 soru, bu kez puan değeri 2000. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Eğer bu süreç içerisinde bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 olacak. Bunu da hemen hatırlatmak istiyorum. Kazanacağı puan ve şu anda önümde görmüş olduğunuz 5000 TL'lik bir final sorumuzla karşılaşacak yarışmacılarımız. Bildiğiniz takdirde bu parayı sizlere takdim edeceğim. Ya da Berivan Hanım'ın cuma akşamı olduğu gibi cevap vermeme hakkı karşılığında şu anda buraya, bugünkü yarışmamıza 1000 TL ile geldiniz değil mi?
4: Evet.
1: Bakalım bunu arttırabilecek mi ya da ona kim rakip olacak? Sorunuz var mı arkadaşlar?
2: Evet.
1: Harika, güzel. O zaman cevap soruda başlıyor diyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Birinci etap, bilgi etabı. 4 sorunun ilki, önce konu başlığımız.

0: Boğa güreşleri ilk konu başlığımız. Boğa güreşlerinin yapıldığı Las Ventas Arenası en prestijli ve ünlü olarak kabul edilir. Buna ek olarak bulunduğu ülkenin en büyük boğa güreşi alanıdır. 25 bin izleyici kapasitesine sahiptir. Boğa güreşlerinde maalesef her yıl ortalama 200-300 kişi de yaralanıyor. Boğalarla ilgili ilginç bir bilgi de vermek istiyorum sizlere. Boğalar aslında kırmızıyı görmez çünkü renk körüdür. Sorumuz gelsin. Günümüzde boğa güreşleriyle ünlü olan ülke hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. Hemen kalemleri ellerine aldılar ve cevaplarını yazdılar yarışmacılarımız. Aslında onları sinirlendiren o kırmızı renk değil. Mesela siyaha da, beyaza da, farklı renklere de aynı tepkiyi verdiği bilimsel olarak açıklanmış. Cevaplarınızı görelim lütfen. Emir.
1: İspanya.
0: Berivan Hanım.
2: İspanya.
0: Uğur Bey.
3: İspanya.
0: Ve Nilay Hanım.
4: İspanya.
0: 4 İspanya yanıtı gördüm. İspanya'ya giden var mı aramızda?
1: Keşke.
0: Keşke diyorsun.
1: İsterdim tabii, yurt dışını görmeyi çok isterdim.
0: Boğa güreşi izleyen var mı hiç aranızda?
2: Hayır. Hayır.
0: Ben tamamen karşı olduğumu da ifade edeyim. Boğa güreşlerinden hiç haz etmem. Hayvanlara karşı yapılan tüm o kötü davranışlardan dolayı boğa güreşleri, ki aslında İspanya'nın farklı yerlerinde, aynı zamanda doğru cevabı da vermiş oldum bu arada. İspanya'nın farklı yerlerinde, farklı Avrupa ülkelerinde de yasaklanmış olduğunu da ifade edeyim ben. Cevabı da hemen görelim isterseniz. Az önce çaktırmadan. Ama 4'te 4 İspanya olunca tabii ki doğru yanıt İspanya olacaktı. Yarışmaya puanlarla beraber başlamış olduk. Özellikle boğalara karşı o güreşlerden önce 2 gün boyunca yapılan zulüm gerçekten çok çok kötü. Detaylara da girmek istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Boğa güreşlerine karşıyız diyelim. İkinci sorumuza geçiş yapalım.
5: Aa, beni bilirsiniz.
6: Hayır, hayır diyemiyorsun.
7: Ne oldu bir şey? Neden sunasın asla?
5: Çünkü asla. Boş ver.
7: Sen hayır diyemiyorsun.
5: Donald, işte bu. Sen öğreteceksin ki ben de
7: Hayır, öğretemem.
5: Kesinlikle.
7: Madem istiyorsun.
5: Hayır bu.
0: Mickey Mouse çizgi filmle devam ediyor yarışmamız. Çizgi film karakteri Mickey Mouse, Walt Disney tarafından 1928 yılında tasarlandı. Kırmızı şort giyer, sarı ayakkabıları vardır ve beyaz eldiven takar. Kız arkadaşının adı Minnie, en yakın dostu uzun kulaklı köpeği. Mickey Mouse, Hollywood'daki Ünlüler Bulvarı'nda yıldızı olan ilk çizgi film karakteridir. Sorumuz gelsin. Mickey Mouse'un köpeğinin adı nedir? 20 saniye süremiz başladı. Bu karakterin ve birçok aslında karakterin yaratıcısı Walt Disney, 59 kez Oscar adayı ve 22'sini kazanma başarısı göstermiş ve bu alanda olağanüstü bir rekora sahip. Süremiz de bitti bu arada. Cevaplarınız lütfen.
2: Çok tanıyorum ya.
1: Güm. Goofy.
0: Goofy dedi Emir, Berivan Hanım.
2: Ben Fifi diye bir şey hatırladım ama çok utanarak gösteriyorum.
1: Hatta yeşil şapkalıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Fifi mi?
1: Yok hayır. Mickey Mouse'un köpeğinden bahsediyorum.
0: Peki Uğur Bey?
3: Mickey diye düşündüm yani.
0: Aynı. Adı Mickey Mouse.
3: Köpeğin adı da Mickey diye düşündüm. Mouse'suz olmadan Mickey.
0: Mouse olmadan Mickey.
2: Nilay Hanım? Ben Duffy dedim ama ben de hiç tamamen emin olmayarak dedim.
0: Şimdi 4 tane farklı yanıt görüyorum ben. Goofy, Fifi, Mickey, Duffy. Doğru değil mi? Eğer bir kişi doğru cevap bildiyse çarpı 2 olacak puanı. Acaba doğru cevap neymiş görelim lütfen. Pluto. Doğru cevap Pluto olacaktı. Ama aranızda en çok yaklaşan Emir oldu. Neden? Çünkü arkadaşın da adı aslında Goofy.
1: Evet.
0: Yani o da bir köpek.
1: Bir çağrışım yaptı açıkçası.
0: Ama o işte yakın arkadaşı. Kendi köpeğinin adı Pluto olacaktı. O yüzden hiçbirinize doğru cevap veremediğiniz için puan da veremiyoruz. Puanlarla başlamışlardı ama şimdi puanları yok. Üçüncü soruya geliyoruz. Önce konu başlığımız.

Kimyasal terimler. Bakalım ne var detaylarda. Bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Yunanca bölünmez manasına gelen sözcüktür. Çekirdek ve elektronlardan oluşur. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Gözle görülmesi imkansız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünelleme mikroskobuyla incelenebilir. İlk kez 19. yüzyılda John Dalton bu kavramı ortaya atmıştır. Sorumuz gelsin. Bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığına ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen.
1: En küçük yapı taşı değil miydi? Hücre yazdım ama onu bilemedim herhalde. Hücre mi yazdım hatta. O derece emin değildim kendimden.
0: Mi'yi ayrı mı yazdın, birleşik mi yazdın?
1: Ayrı yazdım.
0: Ayrı
1: o
0: yazdım.
1: E'nin şeyi biraz fazla gitmiş.
0: Hücre mi dedin?
1: Hücre mi dedim.
0: Ya biz sana sorduk, sen de bize mi soruyorsun?
1: Soruyor, soruyla cevap veriyor.
0: Evet, bu da iyiymiş.
1: En küçük yapı taşı diye anladım ben ama gerçekten.
0: Soru yazıyor zaten, en küçük yapı taşı falan demedik. En küçük parçacık.
1: Aa.
0: Hücre mi dedi.
1: Buradan kimya öğretmenime selam veriyorum.
0: Peki Berivan Hanım.
2: Atom. Ben de kimyager ablama selam gönderiyorum buradan.
0: Cevapta emin misiniz?
2: Eminim. Değilsem Eylem ablam canımı okur.
0: Peki Uğur Bey.
3: Molekül dedim. Yani öyle olduğunu tahmin ediyorum.
0: Tahmin ediyorsunuz. Emin değilsiniz ama tahmin ediyorsunuz.
3: Yani.
0: Peki. Molekül. Nilay Hanım.
4: Ben de atom dedim. Kimyayı çok severim ben aslında ama şu an inşallah yanlış hatırlamıyorumdur.
0: Şimdi abla tarafından atom olduğundan evet. Emin olan Berivan Hanım, kimyayı çok seven ve emin olup olmama arasında gidip gelen
4: biraz Nilay Berivan Hanım'a güvendim şu an. Hani ablasından da ötürü söyleyince dedim herhalde doğru.
0: Bir tarafta da molekül, diğer tarafta da hücre. Ama sadece hücre değil, hücre mi diye bize soran bir yarışmacımız var. Cevabı görelim lütfen. Doğru cevap atom olacaktı ve diğer yarışmacılarımızın da 250 puanı var. Dördüncü sorumuz ilk etabın son sorusu olacak. Yani son 1000 puan değerinde konu başlığımızı görüyoruz.

0: ünlü yönetmenler. Sorumuzun konu başlığı İzmir doğumlu ünlü Türk dizi ve film yönetmeni, aynı zamanda senaryo yazarıdır. Asmalı Konak dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Issız Adam, Babam ve Oğlum, Unutursan Fısılda gibi büyük ses getiren filmlere imza attı. Ünlü yönetmen 2011'de yaptığı Dedemin İnsanları filmini ise kendi dedesinin gerçek hayat öyküsünden kurgulayarak kaleme aldı. Sorumuz gelsin. Issız Adam, Babam ve Oğlum gibi filmlerin ünlü yönetmeni kimdir? 20 saniyeniz başladı. Hadi bakalım, 4'te 4 doğru cevap bekliyorum yarışmacılarımızdan. Ekranları başındaki şu anda bizi izleyenler bir çırpıda söyledikler. Söyledi hepsi. Öyle düşünüyorum. En son Uğur Bey de yazdı ve süremiz de sona erdi. Buyurun lütfen cevaplarınız.
1: Müfitcan Saçıntı.
0: Bir de kalp koydu.
1: Evet. Çok sevdiğim bir yönetmen olur kendisi. Kendisine de selam yollamak istiyorum burada. Bizi seyrediyorsa.
0: Berivan Hanım.
2: Ben salladım, özür dileyerek söylüyorum. Çağınırmak dedim ama aklıma öyle bir şey geldi. Oluru varsa Çağınırmak'tır zaten bence.
0: Oluru varsa.
2: Yani Müfitcan, ne bileyim, aklımda bile tutamadım. Oysa çok şaşırırım. Yani unutmazdım öyle bir cevap olsaydı. Yani yönetmen öyle bir isme sahip olsaydı asla unutmazdım diye düşünüyorum.
0: Peki Uğur Bey, sizin cevabınız?
3: Ben tamamıyla konuya biraz uzak kaldığım için ben de bir bu sektörde bir isim yazma gereği hissettim. Ya olursa diye, ben de bilmiyorum tamamen cevabı.
0: Ya tutarsa dedi.
3: Osman Sınav dedim yani öyle.
0: Bu sektöre uzak kalmanız ama bu bahsetmiş olduğum, okuduğum isimlerden bir esinlenme olmadı mı? O kadar dizi, o kadar film, her biri aslında yani gişe rekorları kıran, televizyonlarda reyting rekorları kıran.
3: Aslında Dedemin İnsanları filmini de izledim ama işte gelmeyince en azından bir cevap verme düşüncesiyle.
0: Peki, Osman Sınav dediniz o yüzden. Ve Nilay Hanım?
4: Ben de Çağınırmak dedim. Eminim cevabımda.
0: Peki, iki Çağınırmak, bir Osman Sınav, bir de Emir'in tercihi Müfitcan Saçıntı. Şu anda 4 tane yarışmacımızın ikisi aynı yanıtı vermişler. Ben doğrusunu söylemek gerekirse bir çırpıda 4'te 4 bekliyordum ama üzgünüm, 4'te 4 olmayacak. Çünkü cevabı görüyoruz. Çağınırmak olacaktı bu sorunun doğru cevabı. Son derece ünlü ve önemli yönetmenlerimizden birisidir. Puan durumuna bakalım. İlk etabı tamamladık çünkü. Berivan Hanım ve Nilay Hanım şu anda 1250'şer puanla ilk iki sırada yer alıyorsunuz. Diğer iki yarışmacımızın da henüz 250'şer puanı bulunuyor. İkinci etapta biraz daha tempo, biraz daha iyi performanslar bekliyorum. Özellikle Emir'den.
1: İnşallah. Bakalım.
0: İkinci etaba geçelim mi?
2: Geçelim.
1: Geçelim tabii.
0: İşte ikinci etap. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve yeni etap demek, dikkat etabı demek. İşte sorumuzun konu başlığı.

Derin sularda bir yolculuğa çıkartacağım şimdi sizleri. Elektrikli yılan balığı 500 wattlık elektrik üretebilir. Bu türün vücudunun büyük kısmı yüksek gerilim salan kaslarla kaplıdır. Ahtapotun 3 kalbi vardır ve kanı mavi renktedir. Mavi balinaların 190 desibele kadar çıkabilen sesleri bir insan için kalıcı sağlık sebebidir. Ateş böceği mürekkep balığı denizlerin en renkli hayvanlarından biridir. Denizin dibinde bulunduğu bölgeyi gece mavisine çevirir. Bir karidesin kalbi gövdesi yerine kafasında bulunur. Deniz anaları 650 milyon yıl öncesinden beri varlıklarını sürdürmektedir. Fener balığının midesi genellikle ağzının içinde durur. Balta balığının çok ince bir vücudu, iri, korkutucu gözleri vardır. Düşen her yemek zerresini görebilir. Sorumuz gelsin. Denizin dibinde bulunduğu bölgeyi gece mavisine çeviren canlının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: son saniyelere giriyoruz artık. Baktım yarışmacılarımız cevaplarını yazdı. En son hatta Nina Hanım da cevabını yazdı. Bakalım ikinci etapta ilk sorumuza ne cevaplar gelmiş? Buyurun lütfen. Emir?
1: Fener balığı dedim ama.
0: Aması da var.
1: Aması da var soru işaretiyle.
0: Yine ama emin değilsin.
1: Emin gibiyim ama aslında emin de değilim.
0: Peki. Berivan Hanım?
2: Ben ateş böceği, mürekkep balığı dedim. 3-4 balığı birleştirmiş de olabilirim.
0: Ateş böceği, mürekkep balığı dediniz.
2: Ama fener balığı şu an çok mantıklı geldi.
0: O yüzden şüpheniz var şu anda.
2: Evet.
0: Uğur Bey?
3: Ateş balıkları dedim.
0: Ateş balıkları.
3: Ateş böceğindense ateş balığı. Öyle bir şey dediniz diye kaçırmış da olabilirim tabii ama.
0: Ve Nilay Hanım?
4: Ben de ikisi arasında kalmıştım. Sonra son anda fener balığını seçeyim dedim.
0: Peki, iki fener balığı var. Bir ateş böceği mürekkep balığı var. Uğur Bey de onu bir toplu olarak değerlendireyim ben demiş. Ateş balıkları adı altında bize yeni bir sunum yapmışsınız.
1: Anadolu ateşi gibi. Ateş balıkları.
0: Anadolu ateşi gibi, güzel. Peki, o zaman acaba ben ne demişim? Buyurun izleyelim. Cevap soruda. Ateş böceği mürekkep balığı denizlerin en renkli hayvanlarından biridir. Denizin dibinde bulunduğu bölgeyi gece mavisine çevirir. Cevap soruda. Ateş böceği mürekkep balığı tek bir doğru cevap vardı ve 2000 çarpı 2 4000 puan son finalistimiz Berivan Hanım'a gitti.
2: Şöyle bir sevinç hareketi yapmış olayım.
0: İlk yarışmasında kendisini Paris Saint Germain olarak değerlendirmişti.
2: Şimdi... Çıktım gruptan. Galatasaray diyeyim ya. Ben niye Galatasaray demedim ki diye düşündüm zaten. Bence Avrupa'da çok başarılıyız.
0: Bu akşam Galatasaray diyorsunuz.
2: Evet. Ve peki, bu gruptan da çıkacağım.
0: Emir, bu bandana nereden çıktı? Hep takıyor musun yoksa yarışmaya özel mi?
1: Ben bu bandanayı hep takıyorum. Bu benim organım gibi oldu resmen. Cerrahlar böyle artık ameliyat da alacak.
0: Hep o aynı zaman... bandana mı?
1: Yok, aynı bandana değil tabii canım. Evde çeşit çeşit, renk renk. Farklı model farklı.
0: Hayır, ilk nasıl ilgin oldu?

0: Onu merak ediyorum.
1: İlk tarz yapmak istedim kendime.
0: Sebep?
1: Yani ne bileyim öyle kafama esti. Dedim biraz değişik bir şeylerim olsun. Buna karar verdim.
0: Amacına ulaştın mı?
1: Ulaştığımı düşünüyorum.
0: Evet. Yani bir farkındalık yarattın yani.
1: Tabii. Yarattım, kesinlikle yarattım.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Bir lakabın var mı peki arkadaşların arasında?
1: Lakabım benim genelde Hamur abi.
0: Hamur neden? Abi.
1: Evet. Çünkü hamur işlerini ben çok seviyorum. Yani çok da güzel de hamur işi de yaparım, poğaça da yaparım, kek de yaparım. Taliplerimi bekliyorum falan diyormuşum. Ama öyle bir şey olmayacak tabii daha.
0: Aman bu bir yarışma.
1: Bu bir yarışma.
0: Bilgi daha, yarışması.
1: Bilgi yarışması. Okuyacağız inşallah daha. Daha yolumuz uzun.
0: 90'larda Türkçe pop konu başlığımız. Beni dikkatle dinleyin lütfen. Yonca Evcimik 1991'de çıkardığı Abone şarkısıyla Türk pop müziğinde büyük bir etki yarattı. Bu şarkıyla aynı ismi taşıyan albümü 2.8 milyon kez satılarak Türk pop tarihinin en çok satılan albümlerinden biri oldu. Takvimler 1992'yi gösterdiğinde Tarkan, Kıl Oldum Abi şarkısıyla listelere bomba gibi bir giriş yaptı. Yine aynı yıl Sakin Ol şarkısıyla hayatımıza giren Sertab Erener, kıvırcık saçları ve güçlü sesiyle büyük dikkat çekti. Serdar Ortaç'ın 1994'te çıkardığı Kara Biberim şarkısı özellikle ilginç klibiyle çok ses getirdi. Mirkelam, 1995 yılında çıkardığı Her Gece şarkısının klibiyle birlikte Koşan Adam olarak hafızalara kazındı. Mustafa Sandal, 1996'da çıkardığı Araba single'ını Türkiye'nin yanı sıra 9 Avrupa ülkesinde piyasaya sürerek önemli bir başarıya imza attı. Sorumuz gelsin. Sertab Erener, Sakin Ol şarkısını hangi yıl çıkarmıştır? 20 saniye süreniz başladı. Birbirinden genç yarışmacılarımızla birlikteyiz. 90'lar onların çocukluk dönemi gibi değil mi? Aşağı yukarı.
2: Ben yoktum henüz bu tarihten.
0: Evet. Hatta benim anam daha doğmamıştı bile. Peki cevaplarınız lütfen. Emir Bey.
1: 1983 dedim. Tarkan'la beraber şeysini, şarkısını çıkarmış ya. Onu aynı yılda mı acaba?
0: Konu başlığımız neydi bizim? Hatırlıyor musun?
1: 90'lardı pardon. Özür dilerim.
0: Hayır 93 falan yazsan eyvallah diyeceğim
1: vallahi
0: de.
1: Valla olabilir daha keşke öyle yapsın.
0: Emir sadece fiziken mi buradasın acaba? Beni dinlemiyor musun?
1: Ya dinliyorum da açıkçası biraz heyecanlıyım. Biraz değil ben bayağı heyecanlıyım.
0: Bayağı bir heyecan.
1: Zangır zangır işten bir titreme var ama pek çaktırmıyorum. Yani yokmuş gibi.
0: Peki 1983 cevabı geldi. Berivan Hanım?
2: 92 diye hatırladım.
0: 1992 diye hatırlıyorsunuz.
3: Ben de 92 diye hatırladım.
0: Ve Nilay Hanım?
2: Ben 94 diye hatırladım.
0: 2.1992, 1.1994 ve 90'larda Türkçe popu konu başlıklı sorumuza verilen cevabı 1983 olarak gördüğümüz bir yarışmacımız da var. Şu anda kendisini de saklama konusunda bayağı bir hünerli. Bay Hamur abi.
1: Olmadı. Bu hiç olmadı.
0: Cevabı hep beraber bir izleyelim isterseniz. Ben ne demiştim? Cevap soruda. Takvimler 1992'yi gösterdiğinde Tarkan, Kıl Oldum Abi şarkısıyla listelere bomba gibi bir giriş yaptı. Yine aynı yıl Sakin Ol şarkısıyla hayatımıza giren Sertab Erener, kıvırcık saçları ve güçlü sesiyle büyük dikkat çekti. Cevap soruda. 1992 olacaktı tabii ki doğru cevap ve iki yarışmacımıza puanları böylelikle paylaştırıyoruz. Berivan Hanım ve Uğur Bey puanları aldılar ve yeni sorumuzun konu başlığına geçiş yapalım.
4: Olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı dur yeter demesin.
5: Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.
6: Umut tehlikelidir. Umut bir insanı deli edebilir.

0: ya kahraman ölürsün ya da yeterince uzun yaşayıp bir zalime dönersin.
1: Tarihe damga vuran sözler. Geldikleri gibi giderler. Mustafa Kemal Atatürk. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Platon. İnsanların ön yargılarını yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Albert Einstein. Yalnız hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Sokrates. Korkunu fethet, sana söz veriyorum, dünyayı fethedeceksin. Büyük İskender. Akıllı olmak bir şey değil. Mühim olan o aklı yerinde kullanmaktır. Descartes. Ey Konstantiniye, ya sen beni alırsın ya ben seni alırım. Fatih Sultan Mehmet. Sorumuz gelsin. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin sözü kime aittir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Gördüm ki cevapları erkenden yazdılar yarışmacılarımız. Buyurun lütfen. Emir.
1: Platon dedim ama.
0: Platon dedin.
1: Tabii tabii.
0: Berivan Hanım.
2: Descartes dedim ama Sokrates sanırım ya. Ama Platon hiç değil.
0: Hiç değil.
2: Değil.
0: Peki Uğur Bey?
3: Ben Platon şimdi çağrıştı. Yani Dato anladım ben söylemden.
1: Nasıl?
3: Aslında Platon'muş. Yani ikinci söylediğiniz aslında takip ettim.
0: Dato dediniz ama.
3: Dato. Aslında Platon'muş. Yani ben sizin bilmiyordum cümleyi. Siz söyleyince Dato iyi takip ettim ama Dato anladım. Platon'muş.
0: Peki ve Dato. Nilay Hanım.
4: Ben de Sokrates dedim ama.
2: Sokrates.
1: Hadi Allah'ım bu tur alan bari bir puan.
0: Şimdi iki. Hatta pardon. Bir Sokrates var. Dato var. Descartes var. Platon. Ve Platon var. Evet. Yani 4 tane farklı cevap görüyoruz. Bu 4 tane cevabın eğer bir tanesi doğruysa 4000 puan kazanacak yarışmacımız. Berivan Hanım çok iddialı. Kendi cevabının doğru olmadığını söylüyor ama aynı zamanda...
2: Sokrates doğru cevap, Platon değil diyorum.
0: Yani Nine Hanım'ın 4000 puan alacağını ve Emir'in de puan alamayacağını iddia ediyor son finalistimiz. Acaba öyle mi olacak? Çok iddialı bir söylem oldu bu. Hep beraber görelim ben ne demişim. Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin. Platon. Dört bin puan Platon cevabını veren Emir'e gidiyor. Ve Emir bir anda müthiş bir performans.
1: Evet. Arap atı gibi oldum. Bir anda açıldım.
0: Bolt Pilot.
1: Evet. Bundan işte.
0: Doğru.
1: Ama o bundan dolayı işte.
0: Ama nasıl çıkmış onu biliyor musun? Yani öyle evet bundan diyorsun Platon'dan da nasıl olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Ha.
2: Sevmiş açılamamış herhalde.
0: Platon'un Devlet diye bir eseri vardır. Önemli bir eserdir. Ve öyle bir devleti tarif etmiş ki aslında olması çok zor. Ama olsa ne kadar güzel olur kavramı o esnada. Hmm. İnsanlar da bunu uyandırmış. Ve... Böyle bir ihtimal üzerine de platonik aşk kavramı, yani Platon'dan gelen bir platonik durum söz konusu.
2: Güzel bir
0: Yılmaz Erdoğan'ın vardır ya, ben seni, beni sevebilme ihtimalini sevdim diye. Ya oradan geliyor işte evet. Öyle. Peki, sıradaki sorumuza geçiyoruz şimdi. 8. sorumuzun konu başlığı, 2. etabın son sorusu.

Kısaltmalar konu başlığımız. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. DHMİ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı. ÖYK, Özelleştirme Yüksek Kurulu. İETT, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri. PTT, Posta, Telefon, Telgraf.

TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. YSK, Yüksek Seçim Kurulu. MKYK, Merkez Karar Yönetim Kurulu. Petkim, Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü. Sorumuz gelsin. İETT'nin kısaltılışındaki birinci T harfi hangi kelimeyi simgeler? 20 saniye süreniz başladı.

0: süre bitti. Soracağım, acaba ne yazacaktınız diye. Son anda kalemi eline alıp bir şeyler yazmak istediğiniz, evet. Uğur Bey. Cevaplarınız lütfen. Emir.
1: Tramvay.
0: Tramvay cevabı geldi. Berivan Hanım.
2: Tramvay.
0: Uğur Bey.
3: Tramvay.
0: Ve tramvay. Nilay Hanım. Siz tramvay. De tramvay dediniz. Son anda bir şey mi ekleyecektiniz, silecek miydiniz?
3: Yani taşıma mı, tramvay mı, ikisi arasında, evet, kalma mı? Tramvay olarak. Taşıma da değiştirebilirdim, evet. Son anda.
0: Süre bitmeseydi?
3: Çok kararsızdım. Yazarken de kararsızdım ama elim tramvaya gitti. Belki de vazgeçecektim, bilmiyorum.
0: Dört tane tramvay yanıtı görüyoruz. Acaba ikinci etaptaki son sorumuzda puan durumu ne olacak? Ben ne demişim? Cevap soruda. İETT, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri. Cevap soruda. Tramvay doğru cevap olacaktı. Dört yarışmacımıza da böylelikle etabın sonunda puanları bölüştürmüş olduk. Daha 1871 yılında kurulmuş aslında İETT. Ve o dönemlerde İstanbul içerisindeki ilk kent ulaşımı da tramvaylarla beraber, atlı tramvayla beraber gerçekleşmiş. O yüzden zaten İETT'nin kısaltılmasının içerisinde tramvay kelimesi yerini almış. Hala günümüze kadar da devam ediyor. İkinci etabı bitirdik. Puanları şöyle hatırlatalım. Cuma akşamı ilk kez bizimle birlikte olan ve finale kadar çıkan Berivan Hanım şu anda 6750 puanla lider durumda. Az önce 4000 puanı hanesine yazdıran yeni yarışmacılarımızdan Emir 4750 puanla ikinci sırada. Uğur Bey ve Nilay Hanım, onlar da bugün aramıza katıldılar. 1750 puanınız var şu anda.
3: Evet.
0: Üçüncü etaba geçiş yapacağız şimdi. Daha zorlu bir etap bizleri bekliyor. Üçüncü etaptayız. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek her bir sorunun değeri artık 3000 puan demek. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı kazanabilir. Acaba yeni sorumuzun konu başlığı ne?
4: Ver milyon bağlasın. Ve burada torbalığa meydan okuyan ülkemin büyük ordusunu görüyorum. Yaşamlarımızı alabilirler ama özgürlüğümüzü asla alamazlar. Özgürlük!
0: Yine 90'lara götürdük sizi. Cesur Yürek konu başlığımız yeni sorumuzda. Cesur Yürek, ünlü aktör Mel Gibson'ın yönettiği ve oynadığı 1995 yapımı bir tarihi film. İskoç kahraman William Wallace'ın hikayesini anlatıyor. Film, 1996 yılındaki Oscar törenlerinden 6 ödülle döndü. Filmle ilgili en büyük tartışmalar, tarihi gerçeklikleri büyük oranda saptırdığı yönündeydi. Mesela, filmin önemli karakterlerinden 3. Edward aslında 1312 yılında, yani William Wallace'ın ölümünden 7 yıl sonra doğmuştu. William Wallace ve adamları filmde İskoçya'nın etek şeklindeki geleneksel kıyafeti kilt giyiyordu. Ancak filmin geçtiği tarihlerde İskoçya'da bu kıyafetler hiç giyilmemişti. William Wallace'ın babası da filmde gösterildiği gibi bir köylü değil, aslında toprak sahibi bir soyluydu. Sorumuz gelsin. William Wallace kaç yılında ölmüştür? Süreniz başlıyor.

0: Gerçekten hiç duymadım. Ya şu an vermiş olduğum cevapta kafam aslında bir yandan da ondan dolayı pek sağlıklı cevap veremiyorum.
1: Veremiyorsun. Peki cevaplarınızı göreyim o halde. Emir çöktü bir anda. Cevabın?
0: 1302 dedim ben ama.
1: 1302 dedin.
0: Hani orada şey söylendi ya işte aslında o an o tarihte ölmüş falan gibisinden. Öyle bir şey çıkarım yaptım ama ben konuştukça batıyorum. Hiç konuşmasam.
1: Sadece yazsam.
0: Aynen öyle çok güzel olur.
1: Berivan Hanım?
2: Ben işte 1312'de doğdu. 7 yıl öncesinde ölmüştü diye düşünüp 1305 dedim.
1: 1305 cevabı geldi ve Uğur Bey?
3: Ben de 1312'yi yakaladım sizden. O kaldı kulağımda ve o şekilde cevap verdim.
1: Bir şey yazmak için onu yazayım dediniz.
3: Yani...
1: Emin misiniz cevabınızda?
3: Ölümüyle alakalı yok. 1312 olduğundan emin değilim.
1: Nilay Hanım?
4: Ben soruyu yanlış anladığım için...
1: Ne anladınız siz?
4: Ben 1912'yi çıkarttım 1995'ten. Film yılına gittim ben. O yüzden
1: 83'ü soruyu... nasıl, nereden buldunuz onu merak ediyorum ben.
4: Pardon, 1902'yi çıkarttım. Evet, doğru.
1: 1902'yi çıkardınız.
4: Yok, 1912'yi çıkarttım. 83'ü öyle buldum. 1995. 1995'ten 1912'yi çıkarttım. Ters söyledim.
1: Acaba doğru cevap ne? Braveheart yani Cesur Yürek filmiyle ilgili gelen bu soruda. Doğru cevap 1305 olacaktı ve tek başına Berivan Hanım doğru cevabı bildi. Yani 6000 puanı hanesine yazdırdı. 12.750. Emir, yani cevabınla ilgili çok ciddi bir şüphem vardı ama sadece evet. 3 seneyle kaçırdın.
0: Sağlık olsun, ne diyeyim. Yani inanıyorum ya, bak düzeleceğiz. Bak olacak inşallah.
1: Berivan Hanım, tek başınıza 6000 puan.
2: Evet, güzel oldu. Gerçi hiç belli olmuyor da bir dahaki soru da çok önemli. Ve
1: doğru.
2: Bir dahaki.
1: Üçüncü etap gerçekten yarışmaların seyrini değiştiren evet. Bir etap. Özellikle böyle durumlarda bir kişi bildiği takdirde çarpı 2, 6000 puan her an her şeyi değiştirebiliyor. Ve yeni sorumuzla şimdi izleyicilerimizi baş başa bırakalım. İşte konu başlığımız.

Gezegenler 10. sorumuzun konu başlığı. Samanyolu galaksisinde yaklaşık 200 milyar gezegen var. Güneş sisteminde ise kabul edilen 9 gezegen vardır. Bunlar Güneş'e yakınlıklarına göre sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton. Ancak Astronomi Birliği Plüton'u 2006 yılında dışarıda bıraktı ve onu cüce gezegen olarak tanımladı. Yani artık Plüton gezegen sayılmıyor. Artık Güneş sisteminde 8 gezegen var ve onların da bilinen 205 uydusu bulunuyor. Bu gezegenler arasında en büyüğü Jüpiter. Venüs, saat yönünde dönen tek gezegendir. Merkür, Güneş etrafında 88 gün, kendi etrafında 58.6 günde döner. Dünyada 50 kilo ağırlığında olan bir cisim, Mars'ta yaklaşık 19 kilodur. Uranüs, -214 derecelik yüzey sıcaklığına sahiptir. Sorumuz gelsin. 2006 yılında yapılan değişikliğe göre Güneş'e en uzak 3. gezegen hangisidir? Süreniz başladı.

0: Evet.
1: Buyurun lütfen. Emir.
2: Plüton dedim ben.
1: Plüton.
2: Aha, aynen.
1: Dedin.
0: Ben Uranüs dedim.
1: Berivan Hanım Uranüs diyor. Uğur Bey. Ya,
3: Platon çıktıktan sonra Venüs diye hatırladım.
0: Ben de
1: Venüs dediniz Venüs. Ve Nilay Hanım?
4: Ben de Venüs diye hatırladım.
1: Evet.
0: Yani beşinci şimdi, gezegeni soruyorsunuz aslında.
1: Emir yine sana gelmek istiyorum. 2006 yılında ne olmuştu? Bak sorumuzda diyor ki 2006 yılında yapılan değişikliğe göre Güneş'e en uzak üçüncü gezegen. Hı. 2006'da ne olduğuyla ilgili bir bilgilendirme yaptım. Hatırlıyor musun?
2: Hı hı.
1: Neydi?
2: Evet. O bilgilendirme işte. O bilgilendirmeydi.
1: Ya Plüton'la ilgili bir şey oldu orada.
2: Bu da mı gol değil ya? Yani?
1: Bu da gol değil.
2: Bu da mı değil?
1: Cevabı görüyoruz şimdi.
0: Satürn.
1: Satürn olacaktı. Plüton'u buradan çıkardığımızda aslında yani en son gezegen olaraktı. Bak görüyor muyuz arkadaşlar? Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Lale Devri Osmanlı'da 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Anlaşması'yla başlayan ve 1730'da Patrona Halil isyanıyla sona eren bir dönemdir. Zevk ve Sefa Devri olarak bilinen bu dönemin padişahı 3. Ahmet'ti. Kağıthane derisi kıyıları bu dönemde şaşalı eğlencelere sahne oldu. 1727 yılında İbrahim Müteferrika ilk kez matbaayı getirdi. Bu dönemde Osmanlı'da çiçek aşısına karşı ilk uygulama yapıldı. İstanbul'daki yangınları önlemek için Tulumbacılar adı verilen itfaiye ocağı kuruldu. Çırağan Sarayı bu devirde İbrahim Paşa'nın düzenlediği müthiş aydınlatmalarıyla ünlü partilere ev sahipliği yaparak dönemin sembolü haline geldi. Bu nedenle Farsça'da ışık dolu anlamına gelen çera kelimesinden türetilerek çırağın adını aldı. Sorumuz gelsin. İbrahim Müteferrika, Lale Devri'nin sona ermesinden kaç yıl önce matbaayı getirmiştir? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Hepimizin okul sıralarında aslında Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili olarak aldığımız bilgilerin içerisinde yer alan bir dönem. Lale Devri. Ben de bazı detayları verdim. Bakalım kimler dikkatle dinlemiş. Buyurun cevaplarınız lütfen.
2: 1728'de şey getirmiş ya. O Emir, tarihte.
1: 1728'de dedin.
2: De, evet.
1: Ama diyor ki kaç yıl önce diye soruyoruz sorumuzda.
2: Ya tövbe estağfurullah.
1: 1728 dedim. Peki evet. Berivan Hanım?
0: 3 yıl.
1: 3 yıl.
3: 3 yıl.
1: Aynı şekilde?
0: 3 yıl.
1: 3 yarışmacımız 3 yıl demiş Emir. Ben sen ne diyorsun bu işe?
2: Hala 1728 dermiş.
1: 1728 neyin tarihi peki?
2: Şeyi getirmiş ya, matbaayı getirmiş.
1: Evet.
2: Ha onun işte. O değil miydi zaten? Diyeceğim de değilmiş o zaten. Kaç yıl öncesini sormuş.
1: Evet. Ki aslında matbaa tarihi de yanlış.
2: Yanlış mı?
1: 1727 olacaktı.
2: Neyim
1: diye. Eğer orayı dikkatle dinlemiş olsaydın muhtemelen sen de belki de farklı bir yanıt verecektin. Cevabı görelim lütfen. 3 olacaktı çünkü 1730'dan 1727'yi çıkarmamız gerekiyordu. Ve böylelikle 11. sorumuzda 3 yarışmacımız puanları bölüştüler. Şu anda lider yoluna devam ediyor. Diğer yarışmacılarımızın puanı arttı ama Emir aslında tek bir soru ve çarpı 2 o 4000 puan seni hala ikincilik sırasında tutuyor. Son sorumuz olacak final öncesi. Önce konu başlığımız.

bu kadar farklı farklı gezegenler ve onlarla ilgili detaylı bilgiler verdikten sonra cevaplarınızı çok merak ediyorum. Çünkü kafanız çok karışmış olabilir.

İnsan bedeni konu başlığımız. İnsan bedeni gerçekten inanılmaz bir makine aslında. Kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor. İnsan vücudundaki damarların uzunluğu yaklaşık 96 bin kilometre. Her insan yaşamı boyunca 22 kilo deri kaybediyor. Sağlıklı bir tırnak senede en az 3 santim uzuyor. Yani insan tırnağı hiç kesilmezse ortalama 80 yıllık bir ömür boyunca 240 santim olabiliyor. İnsanın saç teli sayısı yaklaşık 100 bin. Sağlıklı bir saç yılda yaklaşık 12 santim uzuyor. 80 yaşında bir insanın saçı hiç kesilmezse boyu 960 santime kadar ulaşabiliyor. 300 kemikle doğan insanoğlunun yetişkinliğinde bu sayı 206'ya düşüyor. Ortalama bir insan ömür boyu 330 milyon litre hava soluyor. Sorumuz gelsin. Bir kişi 18 yaşından 22 yaşına kadar tırnaklarını hiç kesmezse aradaki zaman diliminde tırnakları en az kaç santim uzar? Süreniz başladı.

0: 12. soru kritik bir soru. Çünkü özellikle Uğur Bey ve Nilay Hanım'ın alacağı puanlar ya da alamayacağı puanlar burada çok şeyi belirleyecek. Cevaplarınızı göreyim lütfen.
1: 13.
0: 13 dedi Emir. Berivan Hanım?
2: 12.
0: 12. Uğur Bey?
3: Ben hata ettim hesaplamada. 320 yazdım.
0: 80 çarpı 4 yaptınız.
3: 4 seneyi 80 santimle. Aslında 4'ü 3 ile çarpmamız gerekiyordu galiba. 12'yi bulmam gerekiyordu.
0: Senede 80 santim olarak mı hesapladınız?
3: Öyle hesapladım. Hata ettim.
0: Senede 80 santim uzadığını öngörerek böyle bir yanıt geldi. Allah korusun. Nilay Hanım.
2: Ben de 3 santim uzadığını hatırladım senede. 3 çarpı 4'ten 12.
0: Her şey bir yana. Hadi siz 80 santim olarak böyle düşünerek 80 çarpı 4, 320 olarak matematiği yapmışsınız da. Emir'cim sen 13'ü nasıl buldun onu gerçekten merak ediyorum.
4: Benim matematikte aram hiç yok. Yani meslek lisesi
0: çıkıp neyle neyi çarparak?
4: O an aklımda koca bir yani metamorfoz oldu. Yani açıklanamayan, tanımlanamayan bir şeyler. Anlatsam zaten kimse anlamaz.
0: Peki diğer yarışmacılarımızın cevaplarını duyunca şu anda doğruya en yakın hangisi olabilir? Yine ben diyor musun?
4: Bilemedim ki. Hakkımız daha hayırlısı olsun ne diyeyim.
0: Peki 12. soru. 13. 2 tane 12 var. Bir de Uğur Bey'in yanıtı 320 santim diyor. 4 senede uzar. Cevabı görüyoruz. Cevap 12 olacaktı tabii ki.
3: Biraz heyecanıma yenik düştüm. Ama her şey güzeldi. Arkadaşlara başarılar tabii ki.
0: Çok teşekkür güzel. Ediyoruz. Güzel duygularla buradan ayrıldıysanız eğer ne mutlu bize.
3: Öyle tabii ki.
0: Emir.
4: Efendim.
0: İkinci olarak tamamladın yarışmamızı.
4: Gerçekten.
0: Evet. 4750 puanım var. Nilay Hanım 4250. Arada 500 puanlık bir fark var. Yarın tekrar birlikte olacağız.
4: Olacak inşallah ya bakalım bu sefer. durduk. Denizi geçtik.
0: Bu ilk yarışma nazar boncuğu olsun.
4: Tabii kesin.
0: Ona rağmen ikinci olmak da başarı tabii ki.
4: Tabii ki kazara ikinci olmak istediğim. Oldu bir şeyler.
0: Peki yarın Emir'e farklı bir bandana ve farklı bir stille göreceğiz. Berivan Hanım yine finaldeyiz.
2: Evet. Diyecek bir şey yok. Bu arada Uğur Bey'i çok sevdim. Gidişine de üzülüyorum. Tabii diğer arkadaşlarımı da çok sevdim ama.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Keşke devam edebilseydim.
3: Finalde başarılar.
2: Ben de arkadaşım. Bu sefer 5'i artık alayım bence. Ersin Bey.
0: Bunda gözünüz var yani.
2: Var.
0: Geçen sefer cevap vermeme hakkını kullandı. Cuma akşamı 1000 TL ile buraya geldi. Bu kez iddialıyım diyor. 5000'i alıp gitmek istiyorum buradan
2: evet,
0: diyor.
2: Ofise 5000 alıp giderseniz alacağım.
0: Eve gideceksiniz ama yarın tekrar birlikte olacağımızı biliyorsunuz.
2: Evet herhalde. Evet yani böyle 5'er 5'er toplarım gibi geliyordu.
0: Peki İlk onu finalde konuşalım mı? O 5'er 5'er toplayıp acaba ne yapmayı hayal ediyor? Hedefi ne Berivan Hanım'ın? Diğer yarışmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Uğur Bey ailenize çocuğunuza da sevgi ve saygılarımızı iletelim.
3: Teşekkür ederim.
0: Cevap soruda final etabıyla devam ediyor efendim. Cevap soruda. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Tıpkı haftayı kapattığımız gibi yeni haftanın ilk yarışmasında da Berivan Hanım'la birlikteyiz.
2: Merhaba tekrardan.
0: Finalde cuma akşamı cevap vermeme hakkınızı kullanmış ve 1000 lira almıştınız.
2: Evet.
0: Bugün ama 5000 lirada gözüm var alacağım diyorsunuz.
2: Evet almam lazım çünkü ofisime mobilya alacağım o parayla. Ki böyle daha toplar komple ofis bile alabilirim kendime bilmiyorum. Beni zor göndereceksiniz.
0: Bir avukatlık bürosu açacaksınız değil mi?
2: Şu anda var mobilyalarımda
0: var.
2: Ama memnun değilim. Daha deri falan bir şeyler alabilirim. Deri de bilmiyorum ya da daha şatafatlı bir şeyler. Onun için o 5000'i alacağım.
0: Hayatınızda şatafatın ayrı bir yeri var mı peki? Var mı öyle bir merakınız?
2: Aslında yok. Şu anki mobilyalarımı bir görseniz zaten şaşırırsınız. O ilkokul sırası gibi. Çok önemli değil aslında da.
0: Ben böyle gösterince gözleriniz parlıyor. O yüzden bir anda şatafat.
2: Belki de yurt dışına giderim. En azından 5'le de gidemem de. Toplayacağım ben onu Ersin Bey. Siz 5 olarak düşünmeyin. Bu bir adım olacak. Ben 5'er 5'er alacağım. Bir sürü şey yapabilirim.
0: Heyecan durumu nasıl?
2: Vallahi var ama bu sefer hiçbir şeyi kaçırmayacağım.
0: Hiçbir şeyi kaçırmayacağım diyorsunuz. Hazır. Konu başlığımızı görelim mi?
2: Görelim.
0: Buyurun, finalin final sorusunun konu başlığı geliyor. Güzeller güzeli İstanbul'un önemli simgelerinden Galata Köprüsü final sorumuzun konu başlığı. Galata Köprüsü için ilk girişim 16. yüzyılda 2. Bayezid döneminde yapıldı. Sultan 2. Bayezid Leonardo da Vinci'den bir tasarım yapmasını istedi. Ancak Leonardo'nun tasarımı padişahın onayını alamayınca proje rafa kalktı. İlk modern köprü 1845'te 1. Abdülmecit'in annesi tarafından ahşap olarak inşa ettirildi. Cisri Cedid ya da Valide Köprüsü olarak bilinen bu köprüden yayalar 5, yüklü insanlar 10, yüklü hayvanlar 20, at arabaları 100 paraya geçiyordu. 1912'de bir Alman firması yeni bir köprü inşa ettirdi. 1992'deki yangına kadar bu köprü kullanıldı. Bugün tarihi Galata Köprüsü olarak anılan bu köprünün yerine günümüzdeki köprü yapıldı. Sorumuz gelsin. İlk modern Galata Köprüsü'nden 3 yüklü insan, 2 at arabası ve 4 yaya toplamda kaç paraya geçerdi? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5 saniye kaldı. Berivan Hanım hala hesaplıyor. Süre bitti. Bir şeyler yazdığınızı gördüm. Ama ne yazdığınızı sormadan önce final için seçeneğinizi hatırlatmak istiyorum ben.
1: Tamam.
0: Eğer yarışmacımız cevap verme hakkını kullanır ve doğru cevap olursa 5000 lira kazanacak. Ama bunun yanında cevap vermeme hakkı da var ki cuma akşamı olduğu gibi. O zaman 1000 lirayı kendisine takdim edeceğim. Ve yarın akşam yine bizimle birlikte olacak. Size veda etmek için tek bir seçenek kaldı. Cevap vermeniz ve o cevabın yanlış olması.
1: Şimdi şöyle Ersin Bey. Ben aslında hesapladım ama yazdım da. Bir siz konuşurken tekrar baktım da. Ben yüklü insanı 20 diye aldım. Ama o 20 değildi, 10'du.
0: Yüklü insanı 20 diye aldım dediniz.
1: Evet. Yaya 5, 5 kere 4 20. At arabası 100'dü, 220 cepte. Ama gidip 60 ekledim 3 yüklü insanı 20 aldığım için. Ama 10'du bence. Yani

0: Cevap 250 olacaktı. Ben 280 yazdığım için cevap
1: Bir
0: vermeyeceğim.
1: görelim isterseniz onu, ne yazdığınızı. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum
0: Tamam.
1: dediniz. Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediğiniz için 1000 TL'yi yarışmacımıza ben takdim ediyorum.
0: Bu çıkarsa çok üzülürüm.
1: Acaba iyi mi ettiniz cevap vermemekte yoksa kötü mü ettiniz?
0: İyi ettim.
1: Hangi hesap doğru? İşte final sorumuzun cevabı geliyor. 250 doğru cevaptı. Siz 20 olarak hesaplamıştınız ama
0: evet
1: 10 doğrusuydu. Eğer onu hatırlasaydınız o zaman 250 yazacaktınız oraya.
0: Ya onu hatırladım ama Ersin Bey, ben işte at arabasından önceki 20 neydi? Yüklü hayvan mıydı?
1: At arabasının şöyle. Yaya 5.
0: Tamam.
1: Yüklü insanlar 10. Yüklü hayvanlar 20.
0: Tamam.
1: At arabaları 100 paraya geçiyordu.
0: Olsun, yine de mutluyum. Yani 280 olsaydı gerçekten kahrolurdum. Neyse. Güzel,
1: siz
0: bir 5000
1: dahakine... 5000 toplayacağım Ersin Bey. Ben çok iddialıyım. Bu kez kesin dikkatli dinleyeceğim, alacağım dediniz ama...
0: Ama
1: öyle görünüyor ki 1000 toplamaya devam edecek. Ben kazanması için elimden gelen gayreti yapıyorum. Tane tane okuyorum
0: Doğru.
1: size. Ama...
0: Doğru. Kısmet demek lazım herhalde Ersin Bey. Ama yarın alacağım 5'i. Yine büyük büyük konuşayım da. Biner biner 10 yılda toplarım artık herhalde ofis parasını.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: İlaçlarınızı almanız lazım.
2: Gene mi ilaç?
3: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
4: Babasının ismi Hilmi.
5: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
2: Babası bile ayırt edemez şimdi.
6: Bugün sende bir fevkaladelik var.
1: Ben de mi? Ne gibi?
2: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
7: Kasayı soymuşlar bey.
8: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
9: Hayır, olamaz.
10: Soyguncular, bugün 18'de, TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz, ne yapacağız? Kalamış'ta çok güzel bir otele konuk olduk efendim. Buranın mutfağında çalışacağım. Hakkı şefimle birlikte deniz ürünleriyle yemek yapacağız. Yani öyle deniz ürünü dediysek aklınıza balık gelmesin. Böyle dokunamayacağım ürünlerle. Bakalım ben bugün nasıl yemek yapacağım? Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ben hemen şefimin yanına gideyim. Kolay mı sandın? Başlasın. Efendim, ben şefimin Hakkı Oruç'un mutfağına geldim bugün. Bakalım ben bugün neler yapacağım. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz mutfağımıza.
0: Hoş buldum. Tam bir şef profili yok mu kendisinde? Tam bir şef. Böyle
1: çok
0: hemen eline bıçağını alıp tık tık tık tık tık bir şeyler yapacak gibi duruyor.
1: Evet, öyle olmamız gerekiyor.
0: Nasıl gidiyor?
1: Vallahi yoğun geçiyor.
0: Değil mi?
1: Bayağı aynen. İşlerimiz çok yoğun şu aralar. Düğünler falan başladı, düğün sezonu başladı.
0: Değil mi? Hemen aynen. Otelin mutfakları bir hummalı çalışmaya giriyor efendim.
1: Tabii. Toplantılar, düğünler vesaire.
0: Evet, ben biraz konuyu yani uzatıp böyle şunlara dokunmamak için. Böyle bugün antapot ve...
1: Karides ve antapot yapacağız. Tuba Hanım. Dokunabilecek misiniz?
0: Bilmiyorum, hiç denemedim dokunmayı da ama...
1: dokunacaksınız.
0: Evet, ben normalde mesela balık aldım, çupra aldım eve. Onu bir de eldivenle yıkıyorum. Hiç dokunamıyorum balıklara.
1: Aa.
0: Bugün...
1: Vallahi dokunmanız lazım.
0: Bugün kolay mı sandın da derken...
1: Yani evet, bayağı bir kolay değil bu işler yani gerçekten.
0: Bilmiyorum nasıl dokunacağımı da ama...
1: Vallahi istiyorsan önce bir başlayalım. Korkmanıza gerek yok.
0: Aa.
1: Çok basit. Görüyorsunuz. Yani...
0: Size basit.
1: Hiçbir şey yok yani korkacak.
0: Vaa diye böyle bir anda canlanırmış elimde.
1: Şimdi bunları ne yapacağız? Önce marinasyon yapacağız. Hı hı. Sonra ızgarada pişireceğiz.
0: Bu da ahtapot değil mi?
1: Bu da ahtapot, evet.

0: Daha önce pişirmiştik biz bunları. Zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı. Pişirdik ve parçaları böldük.
1: Evet. Bakmayın böyle göründüklerine, çok lezzetli oluyorlar ama ben tabii bunun mutfağına girip hiç denemediğim için bana şu an garip geliyor olması çok normal.
0: Yani.
1: Hemen şeflerimiz demesin Tuğba ne var ki onda falan diye ama.
0: Demesinler.
1: Öyle herkesin bir uzmanlık yani alanı var değil mi?
0: Her şey bir iki vardır. Buradan başlayacaksınız siz de inşallah.
1: O zaman şefim
0: konusuna.
1: Hiç vakit kaybetmeden başlayalım mı? Hadi buyurun.
0: Tamam.
1: Evet şefim,
0: evet, Tuban,
1: karideslerle birlikte evet geldik.
0: Tuz, karabiber ve yağla beraber baharatlandıracağız, tatlandıracağız.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ızgaratacağız.
1: Ne kadar yağ dökeceğim?
0: Biraz daha koyabiliriz. Çok az o çünkü. Biraz daha koyabilirsiniz. Baharat üzerine, evet. Tuz ve karabiberimizi alalım oradan. Şu karabiberimiz
1: çok yoğun Tuban bir mutfakta evet çalışıyoruz şu anda.
0: Şu anda.
1: İnanılmaz yoğun.
0: Ben size şuradan şeyi de vereyim.
1: Harıl harıl pardon bir çalışma var. Ben de araya kaynadım
0: tuzlu
1: böylece.
0: Tuzlu şöyle. Tuzluğumuzu da biraz atalım. Evet. Ters düz yapalım şöyle. Arkalı önlü.
1: Ters düz.
0: Evet şöyle. Aynen.
1: Süper. Ne kadar emanet.
0: Alıştığınız zaman biliyor musunuz?
1: Alıştım mı?
0: Gerçekten alıştım.
1: Sanki yani emanet tutuyor yani gibiyim.
0: İlk defa yaptığınıza göre çok çok süper şu an.
1: Ben normal yaptığım hayatta yani balıklara bile zor dokunuyorum şefim. Ne ama yapayım?
0: Bak karidesi dokunuyorsunuz. Balık geçtik karides yani. Çok
1: Lemon atladım
0: şey
1: bugün
0: yani
1: ben.
0: Aynen.
1: Evet şimdi.
0: Şimdi bunları ızgara atıyoruz.
1: Izgaraya gidiyoruz.
0: Evet.
1: Vuhuu.
0: Onları atalım ızgaraya.
1: Buraya mı?
0: Evet atalım oraya ızgaraya. Okeydir.
1: Ne kadar pişecekler?
0: Bunlar 15-20 dakika arası pişecekler böyle.
1: Tamam biz tamam şimdi ahtapota mı geçiyoruz?
0: Şu anda ahtapota geçeceğiz. Diğer yememize geçeceğiz.
1: O zaman sevgili seyirciler ahtapota geçelim. Hadi buyurun.
0: Hadi bakalım.

0: Evet, evet şefim. İkimiz aynı anda.
1: Aynen. Aynı anda söyledik.
0: Ahtapot.
1: Şimdi karidesimizi attık. Orbit düşüyor karideslerimiz.
0: Tamam.
1: Şimdi ikinci yemeğimizi başlayacağız. Ahtapot, mahlısı da ahtapot vereceğiz. Böyle bakır bir servis tabağımız var bizim. O yüzden ne servis edeceğiz?
0: Güzel sunumlu bir şey olacak. O zaman böyle kaçırmayın sevgili seyirciler. Sonuna kadar takipte kalın. Bence zaten 15 dakika program. Yani. 15 dakika. Mutfağa gittiniz, geldiniz, bitiyor.
1: Bitiyor.
0: Şimdi şefim şunlar...
1: Onlar pulları temizlenmiyor. Bunlar yenilebilir zaten. Burada sıkıntı yok.
0: Düşmüş de ben takayım dedim pulunu. Şöyle.
1: Evet.
0: Pulunu şuraya taktım.
1: Sakın eksik olmasın pulu. Yoksa yemezler.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Ha. Onlar sayılıyor tek tek.
0: Gerçekten mi?
1: Şaka diyorum canım.
0: Evet. Bir yerde benim patlamam gerekiyordu. Yani. Hakkı şefim beni böyle bomba gibi patlattı. Evet şefim, hemen başlayalım. Evet.
1: Şimdi bunu da alıyoruz tekrar Tuba Hanım elimize. Bunu da tekrar bir hafif tuz, karabiber ve zeytinyağını böyle tatlandırıp... Şuradan şöyle alalım.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Ben şov yapıyorum bugün size. Aynen. Sevgili seyirciler.
1: Şovmen Tuba Hanım.
0: O da olabilir, evet. Şöyle.
1: Bir şov programı başlarsınız ileride.
0: Şov programı. Yani. Olabilir aslında, olabilir. Böyle bir talk show.
1: Tabii canım.
0: Neden olmasın? Evet, şef.
1: Tamam. Şimdi bunu yine zeytinyağıyla beraber bir marinasyon yapalım.
0: Tamam.
1: Tekrar hafif bir ızgarada pişirip tereyağıyla beraber soteleyeceğiz.
0: Harika. Bugün burası çok kalabalık ve yoğun olduğu için ben diğer şeflere bakıyorum neler yapıyorlar diye. Dikkatim dağılabilir.
1: Tabii gözünüz bir yer oraya kayıyor, ben fark ediyorum sizi.
0: Çünkü çok güzel kokular geliyor. Evet. O zaman biz bunu yağlayalım, sonra...
1: Aynen, ızgarayı bir alt üst yapalım, şöyle kızartalım.
0: Tamam.
1: Ondan sonra servis edeceğiz.
0: Tamam, hadi buyurun sevgili seyirciler.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, biraz yağlayacağım bunu ben. Şefim orada kaldı. Ben kendi kafama göre burada takılacağım. Şöyle.
1: Aynı yöntemle.
0: Yağladım. Yeter midir şefim?
1: Yeterlidir.
0: Bol yağlı oldu mu?
1: Tamam, yeterlidir.
0: Evet.
1: Yine bu şekilde bir...
0: Ha, şöyle.
1: Beraber karışsın şöyle güzelce.
0: Pullarıyla beraber.
1: Güzeldi.
0: O zaman şefim şöyle.
1: Bunu da bu tarafa atalım. Evet.

0: Şimdi bazı programlarda sevgili seyircilerimiz diyor ki neden elinizde eldiven yok? Bazı işler eldivenli, bazıları eldivensiz yapılır.
1: Tabii
0: ben
1: ki.
0: Buraya gelirken ojelerimi sildim, tırnaklarımı da kısalttım. Buraya çok temiz bir şekilde geldim.
1: Kesinlikle öylesiniz. Gerçekten yani şu anda herhangi bir işine...
0: Evet, şu an herhangi bir problem yok. Evet şefim.
1: Evet.
0: Ne istiyorsunuz
1: orada
0: benden hemen yapayım?
1: Baharatlarımız var.
0: Mesela... Bunlar baharat
1: evet,
0: mı?
1: Evet, tabii. Taze baharat onlar.
0: Aa, ne kekik. Güzel kokuyor.
1: Taze kekik. Aynen. Taze kekik. Biraz daha bol atalım.
0: Kırmızı
1: pul biber.
0: Hadi bunu benden. Kırmızı
1: pul biber. Biraz, evet.
0: Oo.
1: Aynen.
0: Başka?
1: Biraz karabiber.
0: Ateş.
1: Domates sosu orada mı?
0: Toz biber.
1: Burada. Domates sosu da alalım.
0: Oo.
1: Bırak oraya.
0: Güzel kokuyu alabiliyor musunuz kameraman arkadaşlar?
1: Biraz da domates sosu ilave edelim içerisine.
0: Domates sosu.
1: Aynen. Tamamdır.
0: Oo.
1: Okey.
0: Biraz da soya,
1: soya
0: sosu.
1: Soya sos. Tamam.
0: Yeterli mi?
1: Okeydir. Ben dedim siz yapar mısınız?
0: Nasıl yapayım?
1: Hallerlerden hani böyle.
0: Ha şöyle şey mi?
1: Karıştıralım güzelce. Sallayalım böyle biraz.
0: Sanki güzel. Bu bir şey olacak gibi geliyor bana ama.
1: Yok yok, bir şey olmaz.
0: En hoşuma giden hareketler bunlar. Böyle öyle çok mi? Artistik hareketler değil mi şefim?
1: Aynen. Ve zevkli hareketler.
0: Değil mi?
1: Aynen. Sallayalım şöyle güzelce. Biraz alet çıkartalım. Sallayalım. Evet, sallayalım.
0: Çıkmıyor.
1: Çıkmıyor mu?
0: Biraz, bir siz bir çıkartın bakayım şefim. Ben çıkmıyor. Ben de mi çıkmıyor acaba? Hemen bir bakalım.
1: Biraz bekleyelim.
0: Geliyor yavaş yavaş.
1: Evet, ben kafamdasın onu şu anda. Okeydir, tamam. Atalım içerisine.
0: Aa, elimle mi atacağım? Maşamı
1: hayır,
0: ne yaptım
1: burada,
0: ben?
1: Şeyimiz burada, taşımız burada.
0: Şöyle. Oo. Ne kadar da ciddiyim bugün
1: kolay
0: ben.
1: Kolay mı sandınız Tuba Hanım bu işleri?
0: İşte istediğim cümle buydu. Hiç kolay değil şefim.
1: Tuba Hanım bu işler kolay mı sandınız siz?
0: Hiç kolay olmuyor.
1: Evet. Tabii dışarıdan yemesi kolay değil mi böyle?
0: Evet,
1: bizde,
0: evet.
1: Bize gelir biraz yemek. Arkadan neler yapıldığını kimse bilmiyor.
0: Evet, ben de işte bunu göstermek
1: gerçekten
0: istiyorum şefim.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şeyin kolay olmadığını.
1: Aynen.
0: Böyle bir günde bir şey öğrenemeyeceğimi. Bu işi yapmak için profesyonel olmak gerektiğini ben her zaman vurguluyorum.
1: Peki bunun aşaması var. Sarımsağını yapalım.
0: Sarımsağını sosuna geçeceğiz.
1: Evet. Bunu ızgaratıyorum.
0: Tamam ustam. Tamam şefim. Uzatın.
1: Sizde bir ışık görüyorum Tuba Hanım.
0: Evet şefim. Ben de
1: evet,
0: o ışığı Tuba gördüğünüzü söylediniz.
1: Evet. Size bir ışık görüyorum da.
0: Zorla söylettim. Evet.
1: Bu işi yapabilirsiniz gerçekten. Sizde o ışık var. Ama tabii zaman.
0: Zamanla tabii. Bu işin eğitimini almak
1: ya
0: gerekiyor.
1: Ya zaten yapıyorsunuz. Ben sizi izliyorum, geliyorum genelde.
0: Hangilerini izlediniz mesela?
1: Vallahi hangisini izledim? Bir ara garsonluk yapıyordunuz.
0: Garsonluk yapıyordum,
1: çay
0: evet.
1: Servis yapıyordunuz.
0: Aynen öyle.
1: İşte bir ara baktığımda aşçılık yapıyordunuz.
0: Bir yerlerde kebap yapıyordum.
1: Kebapçı. Aynen. Aynen.
0: Kebapçı.
1: Aynen. Bu tamamdır.
0: Tamam mıdır? Bunu
1: kapatalım. Bakayım.
0: Daha şimdi sunuma mı geçeceğiz?
1: Şimdi onu sunuma geçeceğiz, evet.
0: O zaman sunumu sürpriz olsun sevgili seyirciler. Hadi buyurun.
1: Tamam, bunu kaldıralım.
0: Biz karidesleri unutmadık değil mi bu arada şefim?
1: Hayır, unutmadık.
0: Baksanıza zaten... nasıl olmuş, nasıl
1: evet
0: pişmişler böyle?
1: Şekilleri gördünüz değil mi?
0: Aa, yani çok tam bir sunum tabağı.
1: Güzel bir şekil olmuş, aynen. Zaten bunlar pişti şu anda. Birazdan tabaklamasına geçeceğiz, servis edeceğiz. Yani.
0: O zaman tabaklamaya geçmeden önce bunun bir altına ne yapacaktık?
1: Kabak püresi var.
0: Ha, kabak püresini
1: altın,
0: yapacağız.
1: Kabak püresiyle beraber servis edeceğiz.
0: Tamam, o zaman kabak püresine geçelim efendim. Nasıl evet yapılacak o? Yine.
1: Rendelenmiş kabak atalım içerisine.
0: Hepsini atayım mı?
1: Atalım. Aynen. Şöyle kaşıkla beraber yanına uğrayasın.
0: Ben tek elimi kabak hallettim. Evet.
1: Aynen. Şimdi bunu biraz ezerek böyle şu şekilde ezer.

0: sevgili seyirciler, hem Ahtapot'un hem de Karades'in sunumunda sizi bekliyor olacağım. Hiçbir yere kaçmayın. Pardon. Şimdi böyle önce göze hitap etmesi gerekiyor. Bu her zaman öyleydi ama son yıllarda böyle tabaklamalar, süslemeler, bir şekilde sunum yapmalar. Tabii. Şimdi şunu şöyle götürmekle şimdi yapacağım tabaklamadaki farkı göreceksiniz. Arada bayağı fark olacak. İki böyle tane. Mi?
1: Evet, aynen.
0: Aa, bu çok başka bir şey oldu şu anda.
1: Okeydir. Bu şu anda tamamdır.
0: Bu şu an tamam sevgili seyirciler. Bakar mısınız? Oo.
1: Şöyle.
0: Çok güzel kokuyor şu anda sevgili seyirciler. Keşke bu kokuyu sizler de alabiliyor olsaydınız.
1: Aynen. Şu şekilde. Duvarı.
0: Of of of of of. Çok güzel oldu ya. Harika. Muhteşem.
1: Bu da hazırdır. Tuğba Hanım'la bugün mutfağa girdik. Aslında güzel şeyler çıkarttık. Ahtapot ve karides yaptık. Tabii kendisi balığa bile dokunamıyordu. Burada balığa dokunmasını da öğrendi herhalde. Bundan sonra balığa dokunabilir. Mutfağımıza geldiği için teşekkür ederiz Tuğba Hanım'a. Bir sonraki programda inşallah başarılı dilerim.
0: O zaman biz programımızı artık kapatalım sevgili seyirciler. Ben bugün Kalamış'ta çok güzel bir otelin mutfağına konuk oldum. Hakkı Şef'imle birlikte çok güzel çalışmalara imza attık. Daha çok onun imzası var tabii ki. Çok teşekkür ediyorum
1: rica
0: size.
1: Kolay mı sandınız?
0: Hayır. Hiç de kolay değil. Efendim, bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Kolay gelsin. Görüşmek üzere.

Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhaba. Bendeniz doçent doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojinin ilginç sorularından bir tanesini soruyoruz ve gündelik hayatta kullanabileceğimiz pratik bilgilerle bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bu haftaki sorumuz herkesi çok ilgilendiren bir soru, bundan eminim. Sorumuz, öfkeyi kontrol etmek mümkün mü? Şimdi herkes zaman zaman öfkeleniyor. Öfkelenmeyen bir insan olması mümkün değil ama öfkeyi nasıl ifade ettiğimiz önemli. Bazen bir hata yapıyoruz. Aslında öfkeyle ilgili sorunlarda gerçekten öfke mi suçlu? Bunu iyi bir analiz etmemiz lazım. Çünkü bizim psikoloji açısından baktığımızda öfke masum bir duygudur. Ve öfkeyi aslında severiz. Bizim için sorun, öfkeli insanın öfkesini ifade etme davranışları. Yani sorun aslında şiddet ve saldırganlık. Öfke masumdur. Ve her insanın ihtiyaç duyduğu bir duygudur. Öfke engellendiğimizde ve haksızlığa uğradığımızda ortaya çıkar ve bizi engelleyen engelin üstesinden gelmemizi sağlar. Ama biz bunu şiddet ve saldırganlık olarak kullanırsak, maça giden taraftar koltuğu söküp sahaya fırlatırsa, araba kullanan sürücü koltuğunun altında beyzbol sopası taşırsa, evde çocuk en ufak bir şey yaptığında patara kütere dalarlarsa çocuğa, işte bunun adına şiddet ve saldırganlık diyoruz. Öfke problemi şiddet ve saldırganlık ortaya çıktığında bizim için problem haline geliyor. Şimdi peki, şöyle bir gözden geçirin kendinizi, şöyle güzelce bir değerlendirin. Hangi durumlarda çok öfkelenip istemediğiniz davranışlar yapıyorsunuz? Sevdiklerinizi kırmak, üzmek, daha sonra utanacağınız bir takım davranışlarda bulunmak.

olmak, ya şunu şöyle yapmasaydım, öfke bana burada zarar veriyor dediğiniz bütün davranışları bir gözden geçirin. Bütün o durumları bir gözden geçirin. Şimdi size öfke problemleriyle baş etmenizde çok fayda sağlayacak bir yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntemi şöyle bahsedeyim. Şimdi araçta çok öfkelenenler var, araçta kızanlar var. Bir aile fotoğrafı koyun. Aile fotoğrafını her baktığınızda zihniniz doğru tarafa doğru gelir ve şu soruyu sorarsanız kendinize. Ya şu anda öfkelenmek işime yarayacak mı? Aile, çocuklarınız, eşiniz, bu görüntü genelde bizim kendimizi iyi hissettiğimiz keyifli tarafımıza denk gelir. O yüzden aile fotoğrafları kurtarıcıdır. Bankada çalışıyorsunuz, bankacısınız. Bankalar öfkelenmek için her zaman küçük tatlı sürprizler çıkarır banka çalışanlarına. Orada bir tane aile fotoğrafı olsun. Çok işe yarar. Bakın bunu ekstra bir size öneri olarak veriyorum. Ama şimdi asıl öfke problemleriyle nasıl baş edeceğimize dair yapacağımız çalışmayı küçük tatlı tahtamızı kullanarak size aktaracağım. Siz de hemen bir not kağıdı çıkarın. Şu anda evet. Hemen bir not kağıdı çıkarın. Bir A4 kağıt, bir kalem edinin. Çünkü buradaki adımları beraber yapacağız. Tam öfkeyle baş etmek için tam 4 tane adım var. Birinci adıma hemen tahtama doğru geçip birinci adımı yazıyorum. Birinci. Sevgili dostlar, gayet büyük bir cesaretle ve rahatlıkla kendinize şu soruyu sorun. Beni öfkelendiren durumlar hangileri? Hangi durumlarda öfkeleniyorsunuz? Önce bunun bir farkına varmanız lazım. Şimdi kağıdınızı 4 tane sütuna bölüp birinci sütunla durum yazıp altına sizi öfkelendiren şeyi yazın. Mesela bu ne olabilir? Küçük yazayım şöyle. Şöyle bir uydurma örnek verdim. Eşimin geç kalması. Bakın şöyle bir şey canlandırın zihninizde. Bu arada sizi öfkelendiren durumu unutmadan benim örneğimi anlatayım önce. İndiniz aşağı. Eşiniz dedi ki çıkıyor muyuz? Hadi çıkalım. Bir yere yetişmeniz lazım. Bir yere gidiyorsunuz. Hadi çıkalım dediniz. Beraber kapıya doğru giderken siz kapıyı açtınız. Çıktınız. Bir baktınız eşiniz yok. Sonra kapıda başlıyorsunuz beklemeye. Bekliyorsunuz. 3 saniye, 5 saniye. O beklemelerde 5 saniye genelde 20 saniye gibi gelir insana. 30 saniye, 50 saniye derken gelmiyor ve zihniniz bir takım şeyler kurmaya başlıyor. Zihninizden bir takım şeyler geçmeye başlıyor. Neden eşinizin gelmediğiyle ilgili. Ve eşiniz kapıya geldiğinde ya diyorsun neredesin deyip bir aranızda tartışma başlıyor. Ve sonra birkaç saat geçtikten sonra ya ben niye eşimle tartıştım? Niye onu kırdım? Niye üzdüm diye pişman oluyorsunuz. Durum benim örneğimde bu. Şimdi sizler kaleminizi alıp sizi öfkelendiren bir durumu yazınız. O sırada ben ikinci bölüme geçiyorum. Düşünce. Şimdi bu ikinci aşamada şunu yapacağız. Burada gördüğümüz durum beni öfkelendiren durum. Mesela bu ne olabilir biliyor musunuz? İşe gidiyorsunuz, arabayla birinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Bekle, geçtiniz. İkinci kırmızı ışık yandı, durdunuz. Yavaş yavaş öfkeleniyorsunuz. Üçüncü kırmızı ışık yandı, durdunuz. Sarı ışık yanar yanmaz bir arkadan korneye bir bastı. Allah sizi delirtti işte, çıldırttı. Durum böyle bir şey. Durum basit, bulması basit bir şey. Ama şimdi asıl kritik yere geldik. İşte bu kritik yerde, bu durumda beni öfkelendiren düşünceyi yakalamamız lazım. İşte çözüm de zaten burada saklı. Şimdi bu örnekte eşimin evden geç kalması, hani ben kapıya çıktım, beraber çıkıyoruz zannediyorum. O arada geri dönmüş, gelmiyor. Ben onu bekliyorum, 1 dakika, 1,5 dakika bekleyeceğim sadece ama biraz daha uzun geliyor bana o süre. Hani orada kapıda dururken aklımızdan geçen bir takım düşünceler var ya, işte aslında beni öfkelendiren şey eşimin geç kalması değil, aklımda o sırada geçen düşünceler. İşte bu düşünceleri tespit edeceğiz. Şimdi siz de kağıdınızın birinci sütununa durumu yazdınız, ikinci sütununa düşünceyi yazacaksınız. Ben de buraya bir düşünce uydurayım. Bana değer vermiyor. Düşünsenize ben kapının önünde beklemişim, şöyle düşünüyorum. Bana değer vermiyor. Bana değer verseydi gelirdi. Niye gelmiyor? Niye beni işte adam yerine koymuyor? Beni boş yere bekletiyor. Beni birazcık düşünüyor olsa şu anda burada olurdu falan gibi düşünceler zihnimin içine döndükçe

öfkem artıyor ve az sonra yapacağım davranışın da şiddeti artıyor ister istemez. Şimdi sarı ışık yandı, korna çalındı. Kimisi bu kornayı, bakın diğer verdiğim örneğe döndüm şimdi. Trafikteyim, kırmızı ışıkta durdum, ikincisine geçtim, üçü, bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum, lanetlenmiş gibi bütün kırmızı ışıklara yakalanıyorum. O sırada sarı yandığı anda, korna bastığı anda ben o kornayı şöyle düşünüyorum, şöyle duyuyorum. Bana hakaret etti. Arkadaki o kornayı bir hakaret gibi duyarsan öfke davranışı ortaya çıkabilir. İşte oradaki düşünceyi yakalamanız lazım. Hadi siz de sizi sürekli öfkelendiren o durumda aklınızdan geçen düşünceyi yazın. Çocuğunuzu tuttunuz. Servis geldi. Çocuk 7 yaşında. Servise bindirilecek. Evden çıkması lazım. Sonra da siz işe gideceksiniz. Bakın ne kadar yaşanılan bir hikaye bu. Çocuk evden çıkmıyor. Çekiyorsun gelmiyor. Servisçi oradan tak tak tak kornaya basıyor. Süre daralıyor. Çocuk çıkmıyor. Servis için ne kadar öfkelendiren bir durum. Çocuğu çekiştirdikçe o da ağlamaya başlıyor. Ayakkabısını bağlarken sorun yaşanıyor. Bu kıyafeti giymeyeceğim diyor. İşte tuvalete bir kez daha gitmem lazım diyor. Su ver diyor. Uzattıkça uzatıyor işi. Senin öfken artıyor. Ama o sırada aklından geçen düşünce şu. Çocuk evden çıkmadığı için ben işe geç kalacağım. Aslında seni öfkelendiren şey, işe geç kalmayla ilgili düşüncen olduğu için çocuğa orada toleransın düşük oluyor. Oysa ki çocuğa sinirlen, çekiyorsun çıkmıyor. Bir dakika durup, koltuğa onu oturtup, karşısına oturup, neden çıkmıyorsun, bir sorun mu var, sıkıntın var, bana anlatır mısın dediğinde, çocuk o yüz ifadeni gördüğünde senin, o onu bağışlayıcı, onun annesinin alışkın olduğu yüz ifadesini sen de gördüğünde rahat rahat çıkacaktır. Zaten çocuğun evden çıkmakla seni öfkelendirmesinin nedeni senin orada, o sıradaki yüz ifade, ona toleransının olmamasıyla ilgili yüz ifadesi. Şimdi düşünceyi yazdık. Eşim geç kaldı, ben bana değer vermiyor diye düşündüm. Şimdi asıl sorunun çıktığı alana geldik. Bu alan davranış alanı. Şimdi sevgili dostlar, öfke ne zaman bir problemdi? Şiddet ve saldırganlığa döndüğünde. Öfke ne zaman problem oluyordu? Siz pişman olduğunuz ve suçluluk duyacağınız bir davranış yaptığınızda, öfkelendiğinizde. Maç esnasında da öfkelenip de sahaya tribünü fırlatan kişi sonunda bunu kendisini izlediğinde bundan gurur duymaz. Bu çok utanç verici bir şeydir. Ya da trafikte kavga eden biri 3 gün sonra ya trafikte ilk kavga ettim demez. Ben ne yaptım, ne kadar saçma sapan bir şey yaptım. Hiç tanımadığım biriyle trafikte kavga ettim der. O yüzden buradaki davranış genelde sonunda bizim pişman olduğumuz bir şeydir ve iyi analiz edilmesi gerekir. Benim örneğim de şu. Eşim kapıdan çıkmadı, geç kaldı. Bana değer vermiyor diye düşündüm ve kapıya gelir gelmez

0: Neredesin be kadın?
1: Aslında gün nasıl başlamıştı? Biz güzel güzel işte evden çıkacağız, işte arabamıza bineceğiz. Gitmeye çalıştığımız yer böyle güzel bir şey olsun. Hani bir sinemaya gitmek ya da konsere gitmek gibi olsun. Ya bakınız bu ne kadar çok yaşanıyor hayatımızda. Sinemaya ve konsere gidecekken iki dakika geç kaldı diye bir tartışma yaşıyorsun. Ne o konserden bir şey anlıyorsun ne de o sinemadan bir şey anlıyorsun. Aslında kendi kendine yaptın her şeyi. Yine geldi bir düşünce seni ele geçirdi ve gündelik hayatının kalitesini düşürdü. Zevk almak için, keyif almak için, hayatını keyiflendirmek için yaptığın bir aktivite bir anda zulme döndü. Aslında bunu yapan sensin. Şu durumda, bu duruma insanlar birçok zaman girer. Düşünsenize kırmızı ışıkta duruyorsunuz. Kırmızı ışıktan sarıya döner dönmez öfkelenen kişiyi bir düşünün. O zannediyor ki dünyada sadece sarı ışık yandığında kornayı duyan o. Oysa ki o sırada bile trafikte 10 tane araba var. Trafik İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. Trafikte çok öfkeleniyor insanlar. Kimisi kıpkırmızı bir suratla trafikte böyle direksiyonu sıkarken, kimisi müzik dinleyip gayet keyifli bir zaman geçirebiliyor. O zaman sevgili dostlar unutmayın, sorun durum değil. O durumda aklımızdan geçen düşünceler. Aksi takdirde trafik sıkıştığında herkesin çok öfkeli olması gerekirdi. Hatta Norveç'te de insanlar trafikte kavga ediyor olması gerekirdi. Norveç'teki insanlar öfkelenmiyor mu? Hayır, öfkeleniyor. Sadece düşüncelerini daha iyi idare edebiliyorlar. Davranışı buraya yazdık. Bakın iş nereye geldi. Çok basit. Sadece iki dakika işimi bekleyecekken bana değer vermiyor düşüncesi üzerinden kavga çıkarıp ona bağırdım ve onun da enerjisini kaçırttım. Şimdi asıl kritik yere geldik. İşin önemli çözüm aşamasına. Buradaki düşünceyi alıyoruz. Ve acaba diyorum, bana değer vermiyor diye düşünmek yerine o sırada nasıl düşünseydim ona kızmazdım. Buraya bir alternatif düşünce. Tatlı minik tahtamız gerçekten bugün tatlı ve minik olduğunu gösteriyor. Biraz az yer kaldı ama her zaman onu bir şekilde getirebiliyoruz durumu. Şimdi geldik alternatif düşünceye. Bir durum var beni öfkelendiren. Aslında beni öfkelendiren şeyin bir düşünce olduğunu farkındayız şu anda. Ama bunu şu örnekte fark etmek değil sevgili dostlar. Sizlerin kendi örneğinizde o durumda sizi öfkelendiren, size ait o biricik düşünceyi bulmanız lazım. İşte o düşünce bir zihinsel virüs. Hayatınızdaki bu zihinsel virüsleri bulup da temizlerseniz hayatınız çok daha yaşanır hale gelir. Ve daha önemlisi ömrünüz uzar. Bu bir türlü baş edemediğim düşünceler, beni öfkelendiren düşünceler, korkutan düşünceler, bir şey yapmama engel olan, beni frenleyen düşüncelerin hepsi birer ömür kısaltıcıdır aynı zamanda. Şimdi burada nasıl düşünebilirdiniz? Siz elinizdeki kağıdı dörde böldünüz. Durumu, düşünceyi yazdınız, davranışı yazdınız. Şimdi öyle bir şey yazın ki son sütuna. Bu durumda nasıl düşünseydim öfkelenmezdim. Burada benim örneğim de çok basit. Aslında kapıdayken o geç kaldıysa onun geç kalışını düşünmeme gerek yok. Kapıdayım ve bir şey yapabilirim. O geldiği zaman gideriz. Yani sonuçta burada benim örneğimde düşünceyi değiştirmek çok kolay. Bir kişinin evde aniden bir işe çıkabilir ve bu belki benle alakalı olabilir. Ben bir şeyimi unutmuş olabilirim, o onu getiriyor bile olabilir. Aslında şunu söylediğinizde, ya ben kesin bir şey unuttum, o da onu getirmek için yukarı çıktı tekrar diye düşündüğünüzde öfkelenir misiniz? Hayır. Peki bana değer vermiyor dediğinizde öfkelenir misiniz? Evet. Yani aslında mevzu bu düşünce. O yüzden sizden ricam şu, bugünkü program kapsamında bu çalışmayı yaptığınızda bunu bir yetenek olarak, bir beceri olarak hayatınıza sokun. Düşünce tarzlarınızı, düşünce stillerinizi değiştirebilmeyi öğrenin. Düşüncenizi değiştirebilirseniz bir problemin size zarar vermesine de engel olursunuz. Herhangi bir durumdan, çünkü insanın başına büyük bir dert gelmez. Şuraya şöyle bir kez daha bakıyoruz. Burada durum var, düşünce var, davranış var ve bu düşüncenin neden olduğu bu kötü portreyi değiştirmek için de bir alternatif düşünce üretmemiz gerekiyor. Şimdi biz her zaman tabii ki stüdyoda ben anlatıyorum bunları. Sonuçta psikoloji biliminin bulguları bu konuda çok geniş. Fakat daha önemlisi sokağa çıkmak ve sizlere sormak. Ben şimdi bunları anlatırken hep şunu da düşünüyorum. Peki acaba sizler niye öfkeleniyorsunuz? Bunun için sokağa indik ve sizlere sorduk. Sizi öfkelendiren nedir diye sorduk. İsterseniz şöyle sizi ne öfkelendirir sorusuna ne cevaplar verdiğinize bir bakalım.
0: Planladığım bir şey olmaması. Yani böyle o kadar üstüne düşüyorum, plan yapıyorum ve olmayınca çok sinirlenirim aşırı.
2: Bir insanın bağırarak konuşması.
3: Gençlerin saygısızlığı öfkelendiriyor. Çok saygısızlar.
4: Şahsıma durduk yere hakaret edilirse öfkelenebilirim.
5: Benden habersiz eşyalarımın alınması, arkamdan iş çevrilmesi gibi şeyler.
6: İki yüzlü olan insanlar çok öfkelendiriyor.
7: Abi her şey öfkelendirebilir. Bir insan normal yolda yürüyüşü de öfkelendirebilir. Normal hayat meşerinde ufak bir olay da öfkelendirebilir. Bu olası duruma bağlı yani. Benim o anki ruh halime bağlı.
2: Yalan, samimiyetsizlik.
0: Yapılmasını istemediğim şeyleri yaptığında çocuklar öfkeleniyorum.
8: Beni sadakatsizlik öfkelendirir. Daha sonra arkadan konuşulması.
2: Acıktığım zaman öfkelenirim.
9: Kolay kolay da öfkelenme.
2: Düşünmeyen insanlar, beynini ambalajında kullanan insanlar.
3: İnsanların ikiyüzlülüğü.
10: Beni hiçbir şey kızdırmaz.
1: Yalan, düşüncesiz insanlar, beni haksızlığa uğratanlar. Ne kadar çok öfke biz kişiler arası ilişkilerden kaynaklanıyor fark ediyor musunuz? Öfkeyle ilgili çok net bir şey söyleyeyim size. Ne zaman öfkelenirsiniz sorusuyla ilgili. Haksızlığa uğradığımızda öfkeleniriz. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Haksızlığa uğradığımızda öfkelenmemiz gerekir. Çünkü doğada öfke duygusu olmasaydı muhtemelen bizler bu kadar modern bir dünya oluşturamayacaktık. Çünkü öfke sayesinde engelleri yıktık. Öfkelenen birisi bu öfkesiyle gidip bir felsefe doktrini oluşturabilir. Müthiş bir sanat eseri yapabilir. Çok güzel bir resim yapabilir. Güzel bir kitap yazabilir. Kimisi öfkelenip öfkelendiği kişinin kafasına bir şeyle vurabilir. İşte aradaki fark bizim bir kararımızla alakalı.

0: endişe de çıkabiliyor ve belki de değersizlik duygusu da çıkabiliyor. Şimdi burada bu soru sizi ne öfkelendirir sorusu aslında tahtamızdaki o durum kısmı. Ve bakıyoruz ki diğerleri bizi haksızlığa uğrattığında o öfke durumu ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci tarafına geçelim işin. Düşünce kısmını tabii burada bir kenara koyduk, onu çalıştık ama diğer kısım davranış. Sokakta yine sorduk. Sevgili dostlarımıza dedik ki, peki öfkelenince ne yaparsınız? Öfkelendiğiniz durumları anladık. Bunlar kişiler arası ilişkiler temelli. Bakalım bir de, acaba sizler öfkelenince neler yapıyorsunuz? Bir de onları dinleyelim.
1: Ben şimdi öfkelendiğim zaman 10'a kadar sayıp sakin olmayı öğrendim.
2: Öfkelendiğim zaman yemek yerim, sakinleşmeye çalışırım, eşimle konuşurum.
3: Hiçbir şey yapmam.
4: Ya öfkelendiğimde genelde oyun oynarım.
5: Ben de aynı şekilde cevap veririm ona.
6: Bazen ağlarım böyle.
7: Oradan direkt uzaklaşıp söylenmeye başlarım.
8: Genelde sessiz kalıyorum.
9: Onlara söylüyorum. Mesela şimdi minibüste gelirken bile böyle hani oturacak, açılır kapanır yerler var ya, orada duruyorlar. Büyükler ayakta duruyor. Kızım dedim, oradan çekilin de hani başka tarafa çekilin, büyükler otursun. Oralı bile olmadılar.
10: Duruma göre değişiklik gösterebilir ama karşımdaki insana karşı bir agresiflikte bulunmam.
0: Şimdi neler yapıyoruz sorusuna çok güzel cevaplar gelmiş. Birincisi saymak. 10'dan geriye doğru sayarım, 1'den 5'e kadar sayarım gibi şeyler. Gerçekten işe yarar mı? Hayır. Bu teknikler pek işe yarayan teknikler değildir. Çünkü artık öfkelenmişsinizdir. Öfkelendiğinizde daha çok hayvani tarafı devreye girer. Yani o saldıran, şiddet gösteren, ortalığı yıkmaya hazır o öfkeli kişi devreye girdiğinde saymakla falan uğraşmak pek işe yaramıyor. İsterseniz haftanın günlerini sayın, isterseniz 20'den aşağı 2'şer 2'şer gidin. Çok bir şey değiştirmiyor. Önemli olan şu öfkelendiğiniz durumları fark edip bu durumlara girdiğinizde düşüncelerinizi belirleyebilmek ya da bu durumlara az girmek. Mesela işe gidiyorsunuz, siz kırmızı ışıkta durduğunda öfkelenen birisiniz. Ya da kırmızı ışıkta arkadan korna çalındı, öfkelenen birisiniz. Yürüdünüz, durdunuz, korna çalındı, öfkelendiniz. Bir daha kırmızı ışık, bir daha kırmızı ışık. Bir de alternatif yol var işinize giden ve orada hiç kırmızı ışık yok. O zaman o yolu kullanırsan öfkelenme ihtimalini düşürmüş olsun. Çok basit, durumu değiştirmek. Saymak ne yazık ki çok işe yaramaz bu sayayım bilmem ne diyeyim. İkincisi, acıktığımda öfkelenirim dedi bir dostumuz. Ve sonra dedi ki, ne yaparsın öfkelenir? Yemek yerim. Acıktığında gerçekten öfkelenir mi insan? Cevap kocaman bir evet. Acıktığımızda öfkeleniriz çünkü doğada bütün avlanan canlılar acıktığında biraz daha öfkeli olurlar ki avın peşinden daha iyi koşsun. Hatta biraz daha yırtıcı ve vahşi olurlar ki av yapabilsin. Bu hala insanda da kırıntısı da olsa kalan bir şey. O yüzden öfkelendiğimizde, acıktığımızda öfkelenmekle ilgili biyolojik yapımızda bir karşılık var. O nedenle acıktığınızda öfkeleniyorsanız en azından çevreniz bunu bilsin ve siz de çok acıkacak kadar zaman geçirmeyin yeme düzeninizde. Bir diğeri oyun oynarım diyor. Öfkelendiğimde oyun oynarım. Bu duygu düzenleme davranışı fena değil. İşe yarıyorsa kullanılabilir ama sürekli her sorunumuzda oyun oynamaya başlarsak sorunlarımızı çözmeyi unuturuz. Çünkü oyun oynamak benim sorunumu çözmez. Sadece unutmama neden olur. Ama öfkelendiğim sorunlarımı öfkeliyken çözmek yerine oyunu oynadım ama sonra sorunumu unutmayıp onu çözüyorsam bu yöntem işe yarar. Ağlamak tabii ki en güzeli. Öfkelendiğimde ağlarım. Ne zaman ağlıyoruz? Öfkelendiğimiz kişiye gücümüzün yetmeyeceğini düşünürsek biraz daha ağlama ortaya çıkıyor. Aslında ağlamanın bir fonksiyonu var. Ağladığımızda çevremizdeki insanları yardıma çağırmış oluruz, yardıma davet etmiş oluruz. Yani aslında ağlamak çevreye benim şu anda size ihtiyacım var diye bağırmaktır. Bebekler bu yüzden annesinin sesini duyurmak için ağlar. Yetişkinler de çevresindeki insanlara ihtiyacım var diye seslenmek için ağlar. Bütün bunlar ağlamak tabii ki o da problemi çözmüyor. Ama en azından daha kötü bir şey yapmaktan daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi burada çok güzel cevaplar aldık ama tabii bir de bizim sizin gönderdiğiniz sorulara cevaplar verdiğimiz bir bölümümüz var. Bakalım bugünkü soru ne? Hemen bakıyorum. Zarfımızı çıkardım. Şöyle bakalım. Evet, demiş ki sevgili izleyenimiz, ben hiç öfkelenmiyorum. Bu bir sorun mu? Öfke çalışan psikologlar genelde öfkenin verdiği bu hatalı davranışlarla ilgili çalışırlar ama Ben hiç öfkelenmiyorum durumuyla karşılaştığımızda da bu işin psikolojisiyle ilgili yapılması gereken bir şeyler var. Çünkü hiç öfkelenmemek

öfkelendiğim zaman şiddet ve saldırganlık uygulamam gibi aslında hatalı bir şey. Siz onu da bastıracaksınız. Diyeceksiniz ki ben hiç öfkelenmiyorum. Onu görmezden gelecek. Öfkenizi bastıracaksınız. Sonra başka bir delik bulduğunda daha da güçlü çıkacak. O yüzden yapılması gereken şey az önce anlattığım hangi durumda öfkelendim, bu öfkeme eşlik eden düşünce neydi ve ben öfkelendiğimde hangi istemediğim davranışı yapıyorum analizini güzel yapıp bütün bu süreci değiştirmek için aslında sizin öfkenizin o tetikleyen düşünceyi bulmak. O düşünceyi değiştirdiğiniz anda öfkeyle baş edebilirsiniz. Bu davranışa dönen bir öfkeyle ilgili ama hiç öfkelenmiyorum diyenlere de şunu tekrar söylememiz lazım ki öfke sağlıklı bir duygudur. Doğru yere yöneldiğinde, doğru miktarda yöneldiğinde, doğru davranışla yöneldiğinde ve siz sıkıntı duyduğunuz durumu iletişim kurarak aktarabildiğinizde öfkeyi sağlıklı yaşamış olursunuz. O yüzden amacımız öfkeyi yok etmek değil, öfkenin şiddet ve saldırganlığa dönmesini engellemek diyerek bu ne yapmalı programının da sonuna geliyoruz. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida

0: ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya,

0: Dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalı?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz efendim? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Adım Rümeysa. Üniversitede havacılık okuyorum. 20 yaşındayım. Bu kadar.
0: Bu kadar mı Rümeysa?
1: Bu kadar.
0: Nerelisin Rümeysa?
1: Kastamonluyum.
0: Kastamonu. Arkadaşı tanıyor musun?
1: Kuzenim kendisi.
0: Kuzeni.
1: Ama artık tanımıyorum.
0: Peki hangi taraftan kuzeni?
1: Baba tarafından.
0: Baba tarafı neyin oluyor? Amca?
1: Halamın kızı.
0: Halanın kızı.
1: Evet.
0: Ararız nasıl? İyi mi?
1: Çok iyi.
0: Ne kadar iyi?
1: Küçükten beri beraberiz.
0: Hiç böyle kavga etmiyor musunuz?
1: Yok şu an ay küçükken şu an.
0: Kavga mago yok diyorsun.
1: Yok şu an yok.
0: Peki Rümeysa. O zaman hemen kuzenine yani rakibine geçmiş olalım. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhaba ben Duygu. Endüstriyel tasarım okuyorum. Tasarımcı adayım inşallah.
0: İnşallah diyelim.
2: 22 yaşındayım. Kuzenimi çok seviyorum. Küçükken tabii ki biraz kavga etmiş olabiliriz. Ama şu anda aramız çok iyi.
0: Çok iyi. Çok yakın arkadaş mısınız siz şu anda?
1: Evet öyle en de... yakın arkadaşım. En yakın arkadaşım diyebilirim şu anda.
0: İyi bakalım bu arkadaşlığınız, bu kuzenliğiniz bozulmasın diyelim şimdi. Arkadaşlar şu andan itibaren sizler rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Duygu, kuzenin yani rakibin sence seni yenebilir mi? Kim kazanır?
2: Yani ben yensem daha iyi olur ya. Aramızdaki rekabet biraz iyi olabilir.
0: Sence kim kazanır peki?
2: Ben kazanacağım.
0: Sen kazanırsın. Kuzenine yani rakibine şans bile dilemiyor Duygu Rümeysa.
1: Ben kuzenime güveniyorum. Onun gibi insafsız değil. Zaten kazansak da kaybetsek de beraber yiyeceğiz o parayı.
0: Burada bir anlaşma var ama ben aranızı bozarım bak.
1: Bakacağız.
0: Daha 5 sorumuz var bu etapta.
1: Bakacağız.
0: Her an her şey olabilir. Arkadaşlar kurallarımızı zaten biliyorsunuz diyelim. O yüzden tekrardan hatırlatmayacağım. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyorum. Hazırsanız bil bakalım ilk etabıyla başlayalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Hazır mıyız Rümeysa?
1: Hazırız.
0: O zaman efendim bil bakalımın ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Halk arasında bir durum karşısında sessiz sedasız kalan kişinin ne yemiş bülbül gibi olduğu söylenir. Evet tek ses geldi.
1: Dut yemiş bülbül.
0: Dut yemiş bülbül. Tabii ki de 1-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer soruyu okurken basarsan
1: evet.
0: Duyduğun kadarıyla cevaplamak tamam. Zorunda kalırsın. Bu risk tamamen size ait diyelim. Efendim şu anda Duygu 1, Rümeysa 0. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Bitkiler genellikle hangi mevsimde yaprak döker? Evet, tamam. Çift ses geldi.

0: Sonbahar.
1: Sonbahar, sonbahar doğru cevap. Çaya göndermiş olun efendim. Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Ama üç sorumuz daha var. Nasıl gidiyor?
0: İyi gidiyor. Ben kazanacağım, boşuna heveslenmesin.
1: Rümeysa, bu duyguyla arkadaşım sen kardeşim.
0: Kuzenim ilk defa böyle görüyor. Bir daha sorgulayacağım bu durumu.
1: Yani bir daha bir düşün. Ben kazanacağım.
0: Ona göre davranacağım, ona göre yani.
1: Bence de, ben kesinlikle. Aranız biraz şey olsun, açılsın. Gelelim üçüncü sorumuza efendim. İstanbul'un en geniş yüz ölçümüne sahip ilçesi neresidir?
2: Düzce.
1: Evet, çift ses geldi.
0: Düzce.
1: Düzce. İstanbul.
0: Doğru. Ay İstanbul mu?
1: Efendim, Düzce yanlış cevap, rakibe geçtik.
0: Üsküdar.
1: Üsküdar. Üsküdar'dayız ama Üsküdar doğru cevap değil efendim. Geldik yine sana. Git böyle. Böyle biraz
0: Arnavutköy.
1: Arnavutköy. Yanlış cevap. Geldik. Biraz oralarda dolanın. Böyle biraz Silivri taraflarına doğru bir gidin.
0: Tekirdağ mı?
1: Tekirdağ. İstanbul'un bir ilçesi olsaydı belki olabilirdi. Ama İstanbul maalesef İstanbul'un bir ilçesi değil. Geldik. Rümeysel, eğer bu soruya da doğru cevap veremezseniz otomatik olarak pas demek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Evet. Gitti mi Silivri'ye?
0: Silivri mi? Çatalca.
1: Çatalca. Doğru cevap soracağım alıştığımızı. Rümeysel'e göndermiş olalım efendim. İkiye birlik bir puan tablomuz varken Tekirdağlar dedik, Düzceler'den çıktık. İlçe demiştik ama oysa ki.
0: Çünkü yani Tekirdağ. Tabii ki bir daha sorgulayacağım.
1: Bence de Düzce yani.
0: Ben direkt Türkiye'nin haritasını falan bir ezberlemem lazım. İstanbul, Deniz ve Düzce dedim yani kendi sorgularım.
1: Olsun olsun. Bu saatten sonra artık bu heyecandan bazen böyle şeyler olabiliyor diyelim efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Değerli ve taşınamaz mallara ne ad verilir? Evet, henüz butonlara basan olmadı. Evet, tek çift ses geldi.
0: Servet mi?
1: Efendim?
0: Servet mi?
1: Servet. Yanlış cevap. Taşınamaz mallar. Taşınamaz. Yani bir yerden bir yere götüremezsin. İçinde yaşayabilirsin. Daha ne diyeyim?
0: Evet, kıymetli Duygu. Mi? Kıymetli.
1: Efendim? Kıymetli. Çok yanlış yerlerdesiniz. Yanlış cevap. Bak şimdi, sen nerede yaşarsın?
0: Evde.
1: Ev nedir?
0: Hane.
1: Hane nedir?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam, sen nerede yaşarsın?
0: İstanbul'da, evde.
1: İstanbul'daki
0: hanede. Binada.
1: Evet, onu...
0: Apartman dairesinde.
1: Yok mu?
0: Yok. Bir fikrim var.
1: Bir fikrim var, evet, alalım hemen.
0: Gayrimenkul mü?
1: Gayrimenkul doğru cevap. Özcan'ın alkışlarımız zor da olsa Rümeysa'ya göndermiş olalım. Değerli dedik, hane dedik. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Duygu, seninle yarışmak çok güzeldi. Ama seni buradan Tekirdağ'a doğru uğurlayacağız. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin rakibine, kuzenine?
0: Bugün şanssız günümdeymişim.
1: Çok iddialıydın aslında. Evet. Programın başında bayağı iddialıydın. Kuzenine şans tanımayacağını söylüyordun ama... Yanıldın mı sanki acaba biraz?
0: Yok, yanılmadım. Şanssızlık, yani şansın her zaman dönemez. Bugün de dönemedi. O yüzden ona başarılar
1: asla
0: diliyorum.
1: Asla hiçbir şey kabul etmiyordum. Evet. Efendim, bizler Rümeysa ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Rümeysa ile birlikte ikinci etaptayız. Rümeysa, rakibin Duygu'yu 3-1'lik galibiyetinde mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Düşüncelerini alalım.
0: Çok iddialıydı. Ben ona dedim.
1: Dedim yine.
0: Dedim yine. Ama sonuç olarak galip belli tabii ki benim.
1: İyi olan kazandı mı diyorsun?
0: İyi olan kazandı. O da iyiydi işte.
1: Yani ama 3-1 yani. Arada bir iki puan var sanki.
0: Olsun.
1: Olsun. Buradan Duygu'ya yine sevgilerimizi, saygılarımızı göndermiş olalım. Üzülmesin. Başka yarışmalarda Duygu. Olsun.
0: Aynen öyle.
1: Her zaman kazanacaksın diye bir kaydı yok zaten. Evet.
0: O kazanacağı yerde kazandı zaten.
1: Nerede kazandı? Söyle söyle.
0: Aşkta kazandı o.
1: Oo, yarışmada kaybeden aşkta kazanır diyelim. Evet. Efendim, şimdi bu etapta Rümeysa'yı neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi Rümeysa, bu etapımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan tamam. Bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak.
0: Tamam.
1: Ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Sevgili izleyenler, tekrardan hatırlatmış olalım. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
0: Hazırım, başlayabilirim.

0: sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Bilmeye çalışacağız. Tamam. Nasıldır bilmecelerle aran?
1: Hiç iyi değildir bu arada.
0: Umarım.
1: Keşke buradan başlamasaydık.
0: O zaman iyi tahmin etmen gerekiyor.
1: Tamam.
0: İyi düşün. 10 saniyen var. Süren başlayacak birazdan. Sorumu sorduğum anda. Sorum geliyor. Bize ışık verir, daha sonra erir. Süren başladı.
1: Mum.
0: Mum. Doğru cevap. Şu camın alkışlarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Rümeysa kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. Bir atasözümüz geliyor. Horoz ölür, nokta nokta çöplükte kalır. Süren başladı. Horoz ölürse çöplükte ne kalır?
1: Göz.
0: Efendim?
1: Göz.
0: Tamam da horoz ölür. Bir süremi durduruyorum arkadaşlar. Evet. Horoz ölür.
1: Göz.
0: Evet.
1: Aklıma geliyor ama tam çıkaramıyorum.
0: Evet, bir tamam da bakalım. Horoz ölür.
1: Göz ölür. Gerçekten aklıma gelmiyor.
0: Şimdi horoz ölür diyorum, sen göz ölür diyorsun gerçekten. Horoz ölür, nokta noktası çöplükte kalır.
1: Gözünü?
0: Göz ölmez. Gözü unut. Göz
1: tamam,
0: ölmeyecek.
1: Gözü unuttuk, tamam.
0: Gözü unutma da gözün ölmesini unut. Göz neden ölsün? Horoz ölür.
1: Gül. Ya ben eğlenebilir miyim?
0: Evet,
1: aklıma gelmiyor.
0: Maalesef artık süremi de durdurmuştum. Efendim cevabımız horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
1: Göz dedim zaten.
0: Ama gözü demiyorsun. Cümleyi tamamlamıyorsun. Rümeysa
1: mı tamam.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Biz yine Rümeysa'nın ilk sorudaki ödülünü hemen ben teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. Bizlere şeyler söylemek ister misin?
1: Teşekkür ederim bizi burada ağırladığınız için güzel Üsküdar sahilinde. Diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.
0: Biz teşekkür ederiz Rümeysa. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Hasan ben, 22 yaşındayım. İktisat öğrencisiyim. Mersinliyim.
0: Mersinlisin. Evet. İstanbul'da mı okuyorsun?
3: İstanbul'da okuyorum, evet.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Hasan. Hemen senin rakibine geçmek istiyorum efendim. Sizleri
2: merhaba.
0: Tanıyalım.
2: Tayfur ben, 44 yaşındayım. Turizmciyim. İstanbul'da yaşıyorum. Salacak'ta oturuyorum.
0: Siz nerelisiniz?
2: Aslen Alanya ama Aslen. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Ama İstanbul'da yaşıyorsunuz.
2: Evet.
0: Sizler de efendim.
2: Teşekkür
0: hoş
2: ederim.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak diyelim. Efendim Tayfun'du değil mi?
2: Tayfur, Rize.
0: Tayfur Bey.
2: Ama Tayfun'u daha çok duydum ben.
0: Evet, Tayfur'u daha çok duyuyoruz,
2: evet.
0: Ama Tayfur da
2: evet.
0: Gayet güzel bir isim.
2: Teşekkür
0: diyelim.
2: Ederim.
0: Tayfur Bey.
2: Felaket isim olsa da.
0: Sizce kim kazanır?
2: Şu arkadaş genç, dinç, iddialı görünüyor. Bilgileri daha taze. Refleksleri de daha güçlü. Yani ben seyrediyorsam favorim o olur.
0: Bakalım. Rakip rakibi seçiyor. Bakalım dur ortalık karışacak gibi. Efendim sizce kim kazanır?
3: Yani biraz rehavete kapılmamı istedi herhalde, o yüzden önden bir...
0: Manipüle de olabilir.
3: Aynen,
0: yani. Her an her şey olabilir.
3: Geldi. Manipüle etmeye çalışıyor herhalde.
0: Hasan.
3: İyi olan kazansın ya.
0: İyi olan.
3: Evet, evet.
0: İyi misin?
3: Hak eden. Yani öyle olduğumu düşünüyorum. Boş geçmedim az önceki soruları.
0: Hadi bakalım.
3: Bayağı.
0: O zaman efendim iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bil bakalımın ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor efendim. Bir futbol maçında iki devrenin toplam süresi kaç dakikadır? Evet.
3: 90.
0: Efendim?
3: 90.
0: 90. Doğru cevap. Hocam alkışlarımızı Hasan'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Elektrik akımı almak için kullanılan yuvaya ne ad verilir? Tayfun Bey.
2: Priz.
0: Priz. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Bire birlik bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Ama henüz ikinci sorumuzdaydık. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üç sorumuz daha var bu soruyla birlikte. Sorum geliyor. Kadınların hamilelik döneminde bazı yiyecek ve içeceklere karşı duydukları istek veya tiksinmeye ne isim verilir?
2: Aşermek.
0: Aşerme. Doğru cevap hocam. Aşerimizi Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Biraz erken bastı aslında.
2: Öyle bir kural, sorunun bitmesini...
0: Yok, sorunu yok ama normalde tamamını duyamamamız tamam. Gerekiyordu. Soruyu durdurmamız gerekiyordu.
2: Yani ben... Saymayabiliriz eğer haksızlık teşkil ediyorsa.
0: Yok, tamam. Şu anlık problem yok. İki birlik bir puan tablomuz var.

0: Tayfur abi. Tayfur abi diyebilir miyim?
1: Nasıl size? İsterseniz.
0: Efendim siz evli misiniz?
1: Hayır, bekarım. Yani yarı bekarım.
0: Yarı bekar.
1: Evet.
0: Peki. Neden böyle bir düşündün?
1: Ya şimdi arkadaş da ileride bunu yaşayacak. Belli hazırlıklara girerken bir bilgi depolaması yapması lazım. Ben hala evli değilsem bu bilgileri biliyorum demektir yani.
0: Peki, güzel kaçamak bir cevap oldu diyelim efendim. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 2-1-2 puan tablomuz var. Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan pirinçli köfteye ne isim verilir? Tayfur Bey.
1: Tamamen sallayacağım. İçli köfte mi?
0: İçli köfte. Yanlış cevap. Abi, Hasan. Hasan abi. Ne yapıyorsun? Var mı bir cevabı?
2: Tekrar alabilir miyim soruyu ya? Yumurtaya bulanarak.
0: Tekrar alabilir miyiz? Alabiliriz. Yumurtaya bulanarak yağda kızartılan pirinçli köfteye ne adı verilir diye sorduk. Bir köfte çeşidi. Güzel bir köftedir bu. Seven çok sever.
2: Yöresel bir adı mı var acaba?
0: Hemen rakibe geçiyorum hızlıca.
1: Kadın budu mu?
0: Kadın budu. Doğru cevap kadın budu köfte efendim. Kocaman sözü Tayfur Bey'e göndermiş olalım. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Hasan. Sağlık olsun be.
2: Ben
0: Hasan.
2: Yolda verdim cevabı. Mikrofon giderken böyle.
0: Evet ama biraz ama geç kaldın değil. Olsun sağlık olsun Hasan. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Yani daha hızlıydı benden Tayfur Bey. Tebrik ederim.
1: Bilmeden cevapladım son soruyu. Öyle söyleyeyim.
2: Tebrik ederim kendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim.
1: Başarılı.
0: Dostluk kazandı diyerek bizler Tayfur Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Tayfur abi, 3-1'lik galibiyetle rakibi gönderdin. Neler söylemek istersin, düşüncelerini alalım.
1: Tek kalınca daha çok heyecanlanıyorum yani. Heyecan bölünüyordu, şimdi tamamen benim üstümde. Biraz daha gerginim ilk aşamaya göre. Tabii soru seviyesi de zorlaşacak. Bu da
0: yani,
1: tabii.
0: Yani kişiden kişiye göre değişebilir derim. Efendim bu etapımızda 3 adet sormumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Ve tabii ki de bilmecelerimiz olacak bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz. Hazır mıyız?
1: Hazır.
0: Efendim ilk sorumuz geliyor. İlk sorum bir bilmece. Nasıl bilmecelerle aran?
1: Yani şansıma bağlı. Daha önce öğrendiğim bir bilmece ise bilirim ama hani...
0: O zaman çok... umarım öğrendiğin İnşallah. Yerden gelir İnşallah. Diyelim. Sorum geliyor. Soğuk adamım burnluyum, toprağın altıdır yurdum.
1: Ha, bu havuç yani.
0: Havuç daha süremi başlatmadan doğru cevap soracağım artık sorumuzu. Tayfur Bey'e göndermiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Soğuk adam dedik, bunun da birazcık üstüler.
1: Soğuk.
0: Soğuk efendim, bizler de biraz üşüyoruz. Ama yarışmanın heyecanı bizleri ısıtıyor
1: diyelim. Tabii. Şu an hissetmiyorum soğuk.
0: Evet, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde vermiş olduk. Havuç, kardan adam.
1: Evet.
0: Yaptırız mı kardan
1: evet,
0: adam yapar mısın?
1: Çocukken telefon yoktu bizim zamanımızda. Sosyal aktivitemiz o yöndeydi.
0: Havuç koyardık.
1: Evet.
0: Kömürden gözler.
1: Kaşkol. Kırmızı bir kaşkol. Kırmızı beyazı yakalamak için. Çocukken tabii.
0: Evet. Yapmıyorsun artık.
1: Yok, kar yağmıyor. Kar yağmıyor diyelim.
0: Yağsa yapacağım diyelim. Yani. Belki. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Aldırma deli gönlüm. Giden gitsin. Sen nokta nokta söyle içimden. Ya. Boş ver.
1: Tam bir saniye kala haber verin, cevap verin. Ben sevdiğim şarkı geldi.
0: O zaman duyalım mı
1: yani,
0: senden bu
1: yani
0: şarkı?
1: Söz Sezen Aksu, söz müzik Sezen Aksu, Atilla Özdemiroğlu aranjman, Onno Tunç gitarı çalıyor. Sertab Erener söylemişti. Giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver.
0: Boş ver, koyacağım bunu alkışlarımı. Gönderirken ben ufak da olsa bir kuple sizden duymak istiyorum.
1: Yok şarkıyla.
0: Aldırma.
1: Deli gönlüm giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Yani benden bu çıkıyor.
0: Ama sanki senden çıkacak gibi. Son kez.
1: Aldırma deli gönlüm giden gitsin.
0: Sen şarkılar söyle.
1: İçinden boş ver.
0: Alkışlarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Bizi ne kadar trollese de efendim. Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Tayfur Bey kazanmış olduk. Geldik artık bu etabımızın son ve üçüncü sorusuna. Papucunu nokta nokta giydirmek. Bu bir...
1: Şeytana papucunu ters giydirmek.
0: Yok yok, papucunu nokta nokta giydirmek. Direkt tamamlamamız gerekiyor boşluğu.
1: Atasözü mü bu?
0: Evet.
1: Papucunu ters giydirmek.
0: Papucunu ters giydirmek. Doğru cevap. Evet. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cevap. Cev

0: göndermek istiyorum efendim. İkinci etabımızı da bu şekilde tamamlamış olduk ve ben hemen ikinci etabımın ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim, bu ödül sizde kalmak şartıyla. İsterseniz bir üst etaba geçerek daha fazla kazanma şansımız var. Geçelim mi?
1: Geçelim.
0: O zaman bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Tayfur Bey, yüzünüz kuyruğuna geldiniz evet. Diyebiliriz. Efendim, bu etapımda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağı bu soruların konuları bulunmakta. Size bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa coğrafyaya mı geçelim?
1: Coğrafya.
0: İyi midir coğrafyalar?
1: Yani gastronomiye göre daha iyi. Sporla ikisi arasında kaldım ama...
0: O zaman coğrafyayı alıyorum ve açıyorum. Bakalım bu etapta Tayfur Bey'i nasıl sorular bekliyor efendim. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bu sorular toplamda süremiz bulunmamakta. Bir joker hakkı kazandınız bizlerden efendim. Takıldığınız tek bir soruda yardım alabilirsiniz. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz diyelim. Efendim tek cevap hakkımız bulunmakta. Tamam. Yani cevabı verdikten sonra eminim demeniz bizler için yeterli tamam. Olacaktır. Hazırsanız...
1: Hazırım.
0: İlk soruyla başlayalım mı? Gelsin mi? Sorum geliyor. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür?
1: Ben Alanyalıyım demiştin değil mi? Akdeniz.
0: Akdeniz cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Efendim, maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür diye sorduk. Akdeniz cevabı geldi. Akdeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım Tayfur Bey'e. Geldik ikinci sorumuza. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir?
1: Hatay'la Hakkari arasında kaldım ama hı-hı. Osmaniye il oldu. Şöyle söyleyeyim, Hatay'dan şüpheleniyordum ama Osmaniye il olduğu için normalde Hatay da Adana'ya komşuydu. Eminim diyeceğim, Hakkari ile Iğdır arasında gidiyorum ama Iğdır Van'a komşuluğu var mı ama Iğdır diyeceğim. Çünkü Hakkari hem Van'a hem Şırnak'a komşu.
0: Iğdır cevabındayız şu anda, yani, öyle miyiz? Iğdır cevabı geldi. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir diye sorduk. Iğdır cevabı geldi. Eğer Iğdır doğru cevapsa artık üçüncü sorumuza geçeriz. Tamam. Fakat yanlış cevapsa bu soruda elenmiş olacaksınız.
1: Yani görsel harita geliyor. Yani Van yakar seveni Van yakar. Ama
0: yakar seveni Van yakar. Güzel. Efendim Iğdır. Doğru cevap. Kocaman aşkınızı ben Tayfur Bey'e tekrardan göndermek istiyorum.
1: Osmaniye il oldu. Tek Adana'ya komşuydu Hatay. Osmaniye il olunca 4 yoldan
0: ama
1: oraya...
0: Ama Iğdır cevabı yoktu yani. Iğdır aklınızı nasıl bir anda geldi?
1: Şöyle, ben Ardahan, Kars'a il olunca Kars aşağıda Van'la komşu ve Ağrı'yla komşu.
0: Evet.
1: Ama Iğdır tam ovada kalıyor Ermenistan sınırında.
0: Evet.
1: Kars'ın bu tarafını il yaptılar. Doğu Beyazıt kalıyor arada.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bağlamıyor diye emin olmamakla birlikte o geldi.
0: Keşke aslında. Bu soruda kullanmasa mıydınız acaba
1: olsun,
0: jokerinizi?
1: Olsun, sorun değil.
0: Olsun,
1: sorun
0: sağlık değil. Olsun diyerek artık bu etabımızın son sorusuna geçiyorum sevgili izleyenler. İbiza adası hangi ülkeye aittir?
1: İspanya.
0: Cevabından emin misiniz?
1: Capri ile karıştırabilirim. İspanya diyeceğim.
0: Efendim, İbiza adası hangi ülkeye aittir diye sorduk. İspanya cevabı geldi. Eğer İspanya doğru cevapsa Tayfur Bey bugün bu etabın büyük ödülünü kazanmış olacak. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödülle Tayfur Bey'i uğurlamış olacağız. Efendim, İspanya...
1: Yanlış.
0: Doğru cevap. Kocaman aşklarımızı Tayfur Bey'e göndermiş olalım. Efendim 3-3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı verdik diyelim ve ben hemen büyük ödülümüzü sizlere takdim etmek istiyor muyum? Hı. Acaba? Tabii ki de sizlere vermek istiyorum. Fakat isterseniz kazandığınız bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
1: Tamam, riske ediyorum.
0: Risk hesabımız var.
1: Ediyorum.
0: Fakat... Kazandığınız ödülü ikiye katlayabileceğiniz gibi kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz.
1: Tamam, risk ediyorum.
0: Risk mi? O zaman biz Tayfur Bey ile birlikte risk etabına geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Tayfur Bey ile birlikte artık risk etabındayız. Bu etapta kazandığımız bütün ödülü ikiye katlayabilirsiniz ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Bu riski almayı siz seçtiniz diyelim. Ne hissediyorsunuz bu etap için?
1: Ya artık yarışmanın şeyini atlattım. Gerçek bilgimi burada ölçeceğim, öyle söyleyeyim. Hani yarışmanın da

0: anlam kazanabilmesi için bazılarımızın risk alması gerekiyor ki bu da çoğu kişiye mesaj olsun.
1: Evet, yine bir sosyal mesajımızı da vermiyor
0: olduk diyelim. Yok, sosyal değil.
1: Efendim.
0: Bireysel mesaj.
1: Bu etabımızda tek sorumuz var.
0: Tamam.
1: Ve alacağımız tek doğru cevap sizlere, sizlerin kazandığı büyük ödülü ikiye katlayabilir. Ve ben artık risk etabımın sorusunu açıyorum. Evet, güzel bir soru geldi sizler için. Gerçekten güzel bir soru.
0: Tamam.
1: Ben şöyle hemen zarfımı vermek istiyorum. Efendim, heyecanlı mıyız?
0: Yok, değil.
1: Değiliz.
0: Değil. Gayet. Soruyu düşününce heyecanlanıyorsunuz ama buldum yöntemini. Akışına bırakmak lazım.
1: Peki. O zaman ben yavaş yavaş soruya geçmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Geçelim mi? Zeytinin yağı alındıktan sonra geri kalan posasına ne isim verilir? Evet, Tayfur Bey bu etapta kazandığı ödülü ikiye katlayabilir. Vereceği doğru cevapla ya da vereceği yanlış bir cevapla da yani kazandığı bütün ödülü...
0: Kalanlar deseniz posa diyecektim de posasına ne ad verilir deyince ölesel bir adı olması lazım. Bunun o da hakim olduğum bir jargon değil yani.
1: Yok mu hocam?
0: Yok yok maalesef. Hiç. Şöyle bir seyircilere bakayım.
1: Seyircilere bakmayalım.
0: Yok.
1: Seyircilere bakmayalım.
0: Ya uydurabileceğim bir şey de gelmiyor aklıma. Ya hani...
1: Yani isterseniz tahminlerde de bulunabilirsiniz ki belki bir şansınız olabilir.
0: Kalan posası diyorsunuz. Hani zeytin ezmesi geliyor aklıma. Zeytinyağı geliyor. Başka gelmiyor hani.
1: Yani çekilmek istiyorsunuz.
0: Kaybettiğimi kabul etmek istiyorum öyle söyleyeyim.
1: Süremiz yok. Yok, İyi düşünün yani. İsterseniz. Biz son hani, kez soruyorum.
0: Yok, hafızamız hiç duymadığım bir şey. Hafızamı zorlasan da bir şey çıkmayacak. Sizi burada bekletmeyin boşuna.
1: Efendim, risk etabında Tayfur Bey çekilmek istedi maalesef. Zeytinin yağı alındıktan sonra geri kalan posasına ne isim verilir diye sormuştuk. Aslında çok da kolay bir soruydu. Değil mi?
0: Yani posaya kadar kolaydı. Siz posa deyince ben orada tıkandım yani.
1: Efendim, cevabımız pirina olacaktı.
0: Duyur üzülmedim hiç duymadım çünkü. Yani niye nasıl hatırlamadım diye hiç.
1: Olsun, sağlık olsun diyelim.
0: Çok teşekkür
1: efendim,
0: ederim.
1: Maalesef kazandığınız olsun. Bütün ödülü bu risk etabıyla kaybetmiş oldunuz. Ama bizim gönüllerimizi kazandınız diyebiliriz.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
0: Valla çok eğlendim, soğuğu unuttum. Güzel soru, böyle şeylerin çoğalması gerek. Hem vatandaşın yeni şeyler öğrenmesi, kaynaşması adına. Çok yararlı ve eğlenceli buldum. Teşekkür ve tebrik ediyorum.
1: Bizler teşekkür ederiz efendim.
0: Sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, buyurun.
0: Buyurun efendim, birazdan buyuracağım. Tamam. Ama rakibinize geçmem gerekiyor. Sefalar
2: Merhaba,
0: getirdiniz efendim.
2: Merhaba, teşekkürler, hoş bulduk. İmran ben de.
0: Sizi tanıyalım.
2: 33 yaşındayım, sağlık personeliyim.
0: İmran Hanım, hoş geldiniz. Sağlık personelisiniz, 33 yaşındasınız.
2: Evet.
0: Eşiniz mi?
2: Eşim. Bir yıldır evliyiz.
0: Bir yıldır. Evet. Şeyi burnunda bir evet. Çift diyelim. Efendim, o zaman ben hızlıca rakibinize yani eşinize doğru
2: tamam.
0: Geçmek istiyorum. Abicim geldim sana. Seni tanıyalım.
1: Ben Bulut, ben 36 yaşındayım. Elektrik teknisyeniyim. Karımı çok seviyorum. Bir yıllık evliyim.
0: Nerelisin?
1: Orduluyum.
0: Ordulu. Peki siz?
2: Bayburt ama bir yıldır orduluyum ben de.
0: Bir yıl, siz de artık ordulu musun hanım?
1: Hayır, orduluyum.
0: Şey, Bayburtlu musunuz?
1: Ha, orduluyum.
0: Ordulusunuz.
1: Aynen.
2: Maalesef diyecektim.
0: Maalesef diyecekti sanki.
1: Karımdan ufak bir şey oluyor ama hayır, orduluyum.
0: Peki efendim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Ve artık o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. İmran Hanım, sizce kim kazanır?
2: Ben kazanmak istiyorum ama eşime de güveniyorum.
0: Yani?
2: Siz... Gönlümden geçen kendim ama eşim de iyidir.
0: Gerçekten çok güzel bir aşkın arasında kaldım. Ben çekilmek istiyorum. Şöyle efendim. Bulut Bey.
1: İyi olan kazansın diyorum. Yani ben de kendime güvenmiyorum şu an ama.
0: Eşiniz de çok güveniyor ama.
1: Yani o zaman yapacağız.
0: Siz eşinize de güvenmiyorsunuz sanırım.
1: Güveniyorum tabii.
0: Ha, güveniyorsun.
1: Güveniyorum. Ben kendime güvenmiyorum. Kendime eşime çok güveniyorum.
0: Peki o zaman efendim, iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Evet, ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. Kayınbiraderinizin annesi sizin neyiniz olur?
1: Evet.
0: Efendim?
1: Kayınvalide.
0: Kayınvalide. Doğru cevap. Şu an canlı arkadaşlarımızın Bulut Bey'e göndermiş olalım. Kayınbirader. Yani

0: Senin ya abin olur ya kardeşin olabilir.
1: Ondan bilmiyorum ben demek ki.
0: Yok mu senin?
1: Erkek kardeşim yok, abim de yok.
2: Benim erkek kardeşim var.
0: Aynı şey. Aynı şey. Nerede oldu? Olsun, sağlık olsun diyerek bu soruyu geçiyoruz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Peki, kayınvalideyle aranız nasıl?
1: Gayet iyi.
0: Ne kadar iyi ama?
1: Çok iyi.
0: Çok iyi. Hemen Bulut Bey'e dönelim. Efendim, gerçek mi söylüyor?
3: Doğru söylüyor.
0: Doğru söylüyor, iyiyim de.
3: Anne kızlar.
0: Sizin kayınvalideyle aranız?
3: Anne oğuluz. Hatta arkadaşız, o derece yani.
0: Süper derim. O zaman buradan sevgilerimizi, saygılarımızı öpüyorum, göndermiş olalım efendim. Ellerinden öpüyoruz. Geldik ikinci sorumuza. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Sorum geliyor. Genellikle soğuk algınlığına iyi geldiği için demlediğimiz hoş kokulu bitki hangisidir Bulut Bey?
3: Ihlamur.
0: Ihlamur. Doğru cevap. Cevaplarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Eğer hızlı davranamazsak otomatik olarak...
1: Bekliyorum.
0: Bulut Bey sizi yenmiş olacak. O yüzden bu soru sizler için çok önemli. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Bursa Spor futbol takımının maskotu hangi hayvandır?
1: Timsah.
0: Efendim?
1: Timsah.
0: Timsah. Doğru cevap. Cevaplarımızı İmran Hanım'a göndermiş olalım. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Bursa Spor'la aranız nasıl?
1: Çok kötü. Sadece Bursa'da yaşadık bir dönem. Görmüştüm. Stada oradan aklıma geldi.
0: Evet, bazen bazı şeyleri görmek gerçekten evet. Bazı yerlerde böyle işimizi görebiliyor. Efendim 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim 4. sorumuza. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören Pamukkale hangi ilimizdedir? Tek ses geldi.
1: Denizli.
0: Denizli. Doğru cevap. Kocaman arkadaşlarımı tekrardan İmran Hanım'a göndermiş olalım.
3: Bilmiyordum.
0: Ne güzel bir cevap. Bilmiyor da olabiliriz tabii ki. 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Artık son soruya kaldık. Bu soruya hanginiz doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim diyelim. Sorum geliyor. Efendim, bilinen bir deyime göre can sıkıntısıyla yüzü asık olan insanların yüzünden düşenin kaç parça olduğu... Dedim, sorumu kestim. Bulut Bey.
3: 1000 parça.
0: Söylenir. 1000 parça. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Bulut Bey'e göndermek istiyorum. 3-2'lik bir puan tablomuz var. İmran Hanım.
1: Bastım aslında ve biliyordum 1000 olduğunu.
0: Şu an ben çok üzüldüm. Ama önce eşiniz bastı.
1: Neyse, güveniyordum zaten ona. Haklı çıkardı beni.
0: Efendim bizler bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum eşime. Bol şans. Güveniyordum, yüzüme kara çıkarmadı.
0: Süper diyelim efendim. Mutluluğunuz daim olsun diyerek ben artık ikinci etaba geçmek istiyorum. Bulut Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim efendim. Evet sevgili izleyenler, Bulut Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Bulut abi, eşini yani rakibini 3-2'lik bir galibiyetle eledin. Neler söylemek istersin?
3: Çok üzgünüm.
0: Hiç üzgün durmuyorsun yani. Bizi kandırma. Hiç üzgün dur. Gayet keyifli duruyorsun.
3: Evet, aslında keyifliyim.
0: Biraz yani, üşüyorsun sanki.
3: İyi olan kazansın demiştim.
0: Evet.
3: Bilmiyorum, son soruda tutamadım kendimi.
0: Ve iyi olan kazandı mı diyorsun?
3: Sanırım öyle oldu.
0: Evet, buradan eşine de bol bol sevgiler gönderelim.
3: Umarım çok bu seviyorum akşam kendisini.
0: Eve seni alır değilim bu sözlerinden sonra.
3: İnşallah, o çok soğuk.
0: Sokakta kalamam diyor. Evet efendim, hemen hızlıca bu etabın kurallarından bahsetmek istiyorum. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyerek hızlıca ben ilk soruma geçmek istiyorum. Hazır
3: Tabii
0: mıyız?
3: Tabii ki, hazırım.
0: İlk sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece efendim. Sorum geliyor. Her gün yeniden doğar ama hiç büyümez.
3: Güneş.
0: Güneş. Doğru cevap. Daha süreni yeni başlatmıştım. Kocaman artıklarımızı Bulut Bey'e göndermiş olalım. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Gelsin mi? Nasıl şarkılar ara?
3: Çok kötü ara.
0: Umarım iyi olan yerden gelir İnşallah. Diyelim. Yandırdın kalbimi aman, ay gaşları keman. Bu derdime inan yar, sensiz yaşayabilmeyerem. Ey sevgili nokta nokta, bu derdime inan. Bir...
3: Ey sevgili yar olabilir mi?
0: Değiştir. Ey sevgili ne olabilir? Bir Azerbaycan. yöresinden.
3: Sevgili yar, yarim, yaram.
0: Süremiz olmak üzere.
3: Canan.
0: Canan. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Rulus'a göndermiş olalım. Meksesizce bu şarkıyı duyabilir.
3: Maalesef. Yani şarkıyı bilmiyorum. Nasıl söyleyeyim?
0: Tahmin mi ettin?
3: Yani tahmin tabii ki.
0: Peki o zaman duyamıyoruz sevgili canım. Benden de duyamazsınız çünkü rakip...
3: Üzgünüm, özür
0: dilerim. Yani yarışmacı okumamış. Bizim de yapacak bir şeyimiz yok. Efendim, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde Buluk Bey kazanmış oldu. Geldik bu etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor, bir atasözümüz geliyor efendim.
3: Buyurun.
0: Soğanın acısını yiyen bilmez, nokta nokta bilir. Süren başladı.
3: Çeken bilir, koklayan
0: değiştir,
3: bilir.
0: Değiştir, değiştir, değiştir, değiştir. Süremiz dolmak üzere.
3: Maalesef.
0: Doldu. Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir demiş
3: koklayan
0: adalarım.
3: Dedim.
0: Aslında demediniz. Keşke söyleseydiniz.
3: Koklayan dedim.
0: Koklayan
3: doğrayan
0: da kaldık. Aynen. Doğrayan olacaktı. Aynen. Doğru cevabımız ama olsun. Sağlık olsun.
3: Olsun. Teşekkür
0: yine
3: ederim.
0: İki sorumuzun ben ödülünü sizlere takdim etmek istiyorum.
3: Teşekkür
0: güle
3: ederim.
0: Güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
3: Yani yeni yarışmacılara başarılar diliyorum. Gayet keyifliydi, güzeldi.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
3: Sağ olun.

Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyifle izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın.

Hatice Özten, Karadeniz'in sisli yaylalarından İstanbul'un kalabalık mutfaklarına uzanan bir yolculuk onunki. Küçük yaşta omuzlarına yüklenen sorumluluklar, zamanla yüreğinde hiç sönmeyen bir üretme tutkusuna dönüştü. Zorluklara rağmen yılmayan, kendi yolunu emeğiyle açan bir kadının hikayesi bu. Şimdi onun mutfağında emeğin, kültürün ve vazgeçmeyen bir yüreğin hikayesine tanıklık ediyoruz.

Hatice Özten kimdir? Namı diğer Hacuka diyorum. Hacuka babasının kızı, Rize Çayeli doğumlu. Ailesinin 9 kız bir erkeğin en kutsuğu olan Hacuka. Orada babasının nazlı kızı, Hatice'lere genelde köyde eğer ki iki Hatice varsa, evde Hatice'ler varsa ya Hacuk ya da Hacuka denir. Babam da beni Hacukam diye sevdi. Babasının kızı olarak o şekilde dünyaya geldik ve nazlı kızı olarak da büyüdük elhamdülillah. Rize Çayeli'liyim, Eşref'in Ahmet'in Hacukasıyım. Evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 oğlan, 1 kızım var. 2 oğlan, oğlanlar büyük, kızım küçük, nazlı kızım. Aynı kendim gibi kızımı da nazlandırıyorum. 24 yıllık evliyim. Elhamdülillah 17 yaşına evlendim bu hayata. Herkesin daha yeni adapte olurken ben 17 yaşında bir evlilik hayatına başladım. Allah'ın izniyle İstanbul'a taşındım. İstanbul'da taşındığımdan beri, 17 yaşından beri mücadele etmeyi hiçbir zaman bırakmadım. Şimdi biz Karadenizliler her zaman bir hikayeleri ve hayalleri olan insanlarız. Aslında çoğu Karadenizli kadının bir hedefi var.

Şimdi hedef ve hayaller derken 17 yaşında evlendiğin zaman tek hayalin nedir? Mutlu bir yuva, çoluk çocuk. Şimdi çoluk çocuk oldu, mutlu yuvan da var.

bir getire getireyim. Yani evde katkıda bulunmayayım. Bir gelir olarak aileme destekte bulunmayayım. Başladım işte börektir, sarmadır. İşte aslında bakarsan Karadeniz'imin böyle tek tük İstanbul'da pek bilinmese de bazı şeylerini tattırmayı ve çok beğenmeye başladılar. Bu sefer bu bende şey uyandırdı. Neden bir sosyal medya açıp da ben bunu ticarete dökmeyeyim? Yani ticaret derken ben oradan sipariş alıp çalışmaya. İşte kimi geldi, kimi gelmedi, bu benim hiç motivasyonumu düşmedi. Bazen olumlu ya da olumsuz tabii ki tepkiler aldım. Herkes senin yörenin şeylerini beğenmek zorunda değildi. Ama ağırlıklı olarak bir tane normal bir şey yaptıysam, ben Karadeniz kızıydım. Yani bildiğim şey nedir? İşte koleti, bazlama, işte karalahana sarması, işte hamsi koli, hamsili pilav. Zamanla öyle oldu ki insanlar onu da sevmeye başladı derken siparişler almaya başladım. Karadenizli komşusu olan vardı, Karadenizli işte gitmiş birkaç sene yaşamış gelmiş derken aa ben bu lezzeti hatırlıyorum deyip çocukluğuna giden oldu derken ben bu şekilde bu hayata başladım.

Şu gördüğünüz mekanımda, aynı bu sokakta bir festivalimiz oldu. Bu festivalde ilk önce konuk olarak davet edildim. Şöyle, benimle şöyle anlaşıldı. Yani dediler ki, sen gel Hatice Hanım, sosyal medyada bir kitlem var. Sen gel buranın hem reklamını et, hem de Karadeniz yöreni tanıt. İyi güzel. Ben geldim, güzelce standımı açtım. Karadeniz yöresine ait muhlamasından, Laz böreğinden baklavasına her şeyi güzelce koydum. Koyduktan sonra ilk gün bütün yemek firmalarına rağmen çok yüksek bir ciro yaptım. Ve artık standı bitirdim, ben gidiyorum. Yani şimdi biraz esprili olsun böyle hareket ama çok güzel. Ben gidiyorum, şu anki işte yatırımcım olan Serap Hanım dedi ki, nereye gidiyorsun dedi, yarın gelmeyecek misin? Dedim ki, tezgahım bitmiş dedim. Ben daha dedim bu saatte sonra dedim, nereye geleceğim dedim. Yok dedi, aşağıda dedi bizim salı ve cumartesi günleri pazarımız oluyor burada. Dedi ki, aşağıdan dedi alışverişi yapalım dedi. Hemen dedi eve git dedi. Sen yine yaparsın, sana güveniyorum. İlk önce bir yorgundum. Yapabilir miyim, edebilir miyim ama dedim ki, Hatice yaparsın. Gece eve gittim, sabahın 4'üne kadar ben o siparişi yetiştirdim. Yine ben o standı doldurunca, o standı o günde bitirince Serap Hanım bana sadece şunu dedi. Bir iş aklımda var. Burayla ilgili benimle bu yolculuğa var mısın? Ben ilk önce dedim eşim açı ya dedim. Herhalde kafa buluyor beni. Kim dedim bu teklifi eder ki dedim. Kim kime dedim bu kadar dedim masraf eder de koca bir dükkan açar ki. Ya dedim çakaydı herhalde. Gittim eve. Ertesi gün kalktım. İki yıl sonra gün aşırı bak. Bugün aramaysa ertesi gün aray. Hatice şefim, seni unutmadım, aklımdasın, aklımdasın. Kocama diyorum ki, ya diyorum bu arada yine aklımdasın diyor. Zaten şaka ediyor. Aradan 2-3 ay geçti. Bir baktık ki şakalar gerçek oldu. Şöyle, hani hiç irtibatı koparmadı. Bana güvendi, Allah razı olsun, ben de ona güvendim. Ben emeğimi koydum. O da tabii ki yani bütçesini koydu, yatırımcım oldu, Allah razı olsun. Şöyle de her zaman şunu derim, evet. Emek vardır ama o masa yokken emeğini gösteremezsin. Koyacak bir masa yoktur. Ha bir de şöyle derim, o masayı koyarsın ama üzerine koyacak, emek verecek ve o yemekleri koyacak emekçi de lazım. Aslında ikimiz birbirimizi orantıladık. Yatırımcımla beraber çıktığım bu yolda Allah hepimizi inşallah mahcup etmez diyorum.

0: Her şeyimiz hazır mı arkadaşlar? Yoğunluk başlamadan zeytinyağlılarımız, tatlılarımız, hep dolapları kontrol edelim. Hemen servise bakalım. Evet. Eksikler varsa hemen koyulsun. Çünkü servis başlıyor ve yoğunluk gelecek şimdi. Yoğunluk başlayacak.
1: Ben Serap Durmuş. 1997 yılından beri iş hayatının içerisindeyim. Bulunduğum grup firmalardan dolayı inşaat, enerji, yazılım ve finans alanlarında çalıştım. Hatice şefimle yaklaşık 1-1,5 yıl önce burada yapmış olduğum

0: bulunduğumuz bir festivalde tesadüfi tanıştık. Kendisinin katılacağından da haberim yoktu. İşte alanda gezinirken baktım biri böyle Laz müzikleri, muhlamalar uzatılıyor, şovlar yapılıyor. Kendisinin şov tarafı da çok kuvvetli. Lezzetler harika. Bir günlüğüne gelmişti. Ben dedi gidiyorum dedim, yok gitme. Sen ertesi günde gel buraya. O performanstan sonra zaten ben gıda işine bir yatırım yapmak istiyordum. Çünkü kendimin de bir hobisi, beni dinlendiren hobilerden biri mutfağa girmek. Bu alanda da bir yatırım yapmak istiyordum. Hatice Şef'in de o günkü performansı, lezzetlerini görünce kendisinin bu yatırıma layık biri olduğunu düşündüm. O yüzden de peşini bırakmadım açıkçası.
1: İşte. Ne yapıyoruz? Yöresel yerinden gelmiş muhlamamızı masamıza bırakıyoruz ve afiyet olsun diyoruz.
0: Şöyle söyleyeyim, ben de 1997 yılında sıfırdan başladım. En alt basamaktan. Şu an yönetici pozisyonunda söz sahibi olarak, şirket sahibi olarak bulunuyorum. Bir kere Hatice Şef'le özdeşleştirmek gerekirse kesinlikle kendinize güvenin, azimli olun ve çalışkan olun. Dünyanın birçok yerini gördüm. Bizim kadınımızın hiç kimseden bir eksiği yok. Sadece biraz destek almaları lazım ve kendilerine güvenmeleri lazım. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Kadın dünyanın temelidir. Kadın olmazsa dünyada renk olmaz. Kadın olmazsa düzgün nesiller yetişmez. Düzgün nesiller yetişmezse maalesef çekilmez bir hayat olur. O yüzden kadınların kendilerine güvenmeleri lazım. Azimli olmaları lazım. Ve hayallerinden vazgeçmemeleri lazım. Ve inşallah o kurdukları hayallerde kendilerine doğru bir yatırımcı, doğru bir destekçi, doğru bir arkadaş bulurlar.
2: Uşağım bir çay alabilir miyim?
3: Teşekkür ederim.
1: O kadar olumsuz, işte zorlu yıllardan sonra, yıl işte 2018-19 pandemi başlarında ben ilk profesyonel mutfağa hem şef hem de gerçekten sözü ve hatırı sayılır bir yerde işe başladım. Yani tek başıma bir sorumluluk. Mutfağa aldın sorumluluğunu. Bunun geliri var, gideri var, osu var, busu var, ne diysen. Sen bu yola adapte oldun. Biliyorsun şey de çok önemli. İzlenim yapabilecek mi, edebilecek mi? Ay girdi ama sanki ne olmuş? Şef olarak, ustabaşı olarak girdi. Tamam şef de demiyorum, ustabaşı olarak diyorum. Girdim tamam. Bunu beni takdir etsene. Bir de olumsuzluk şu. Negatif enerji veriyorlar ya, sen ne verirsen ver. Ben kendime güvendikten sonra senin negatif enerjin beni zaten hiç etkilemez ama o şekilde arkama bakmadan, insanların olumsuz yorumlarına bakmadan, tüm kadınlarda buradan tavsiyemdir. Kimsenin olumsuz yorumları seni düşürmesin. Önüne bak. Tabii ki ayrımcılık olacak, görüş ayrılığı olacak, o olacak, bu olacak. Ne olursa olsun sen tek yapman gereken hedefine odaklanma. Bu kadar.

0: Master kuzum buyurun. Evet, açıyoruz efendim.
1: Düştüğüm zaman beni motive eden neydi biliyor musun? Hayallerim ve hedeflerim. Bu çok önemli. Bir kadının, kadın da demiyorum. Yani bir bireyin, insanın, erkek ya da kadın fark etmiyor. Hayalleri ve hedefleri olduğu zaman o hedefe doğru gidersin. Hayallerim köy sınırlarında kalmadı. Ne yaptım? Hayallerimi kendi mutfağımda taşıdım. Kendi tenceremde pişirip sevgiyle insanlara yedirdim, içirdim.

Yani beni örnek alan insanlara şunu demek isterim. İyi birini örnek al yine. Yine güleyim. Hiç temazı. Ya yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki hayaller var. Şimdi bir insan kendi yaşantısına bir bakayım diyor ki, ya benim hayalim şundan ileri gitmesin. Deme bunu. Ama istiyorsan bunu kalben ve ruhen isteyeceksin. Öyle ben...

şu hayali kurdum. İşte ben hemen ona hemen olsun. Veyahut da ben bu hayali kurdum onun için asıl ya şöyle. Ne bileyim günaha gireyim, hak yiyeyim, insanların hakkını yiyeyim de o hayale ulaşayım. Böyle bir şey yok. Ne olur emeğinizle gelin. Hak yemeden, insan hakkına girmeden. İnsanlar tabii ki hayatta hata eder. Tabii ki kusursuz insanlar yoktur. Affetmeyi bilerek işte yola devam ederken ya hata biz kullar içindir. Evet ama kimseyi kırmadan o hedeflere ulaşın. Ben şu ana kadar kimsenin ne torpiliyle ne osuyla ne musuyla kendi tırnaklarımla kazıdım. Ve kendi isteğimle ve kendi azmimle bir yere geldim. Beni en çok bu övündürüyor ve şey yapıyor. Kimseye yalakalık etmesinler. Bir yere gelmek için kimsenin kölesi de olmasınlar. Hayallerine giderken tek başına. Ha baktın ki hayallerine gidemiyorsun. Hiç olmasa bunun için bir hayal kurdun, hedef koydun kendine bir yere kadar geldin. O da sana yetsin.

0: Evet, şef tabağımızı hazırladık gördüğünüz gibi. 5 çeşit. Hangi çeşidi istiyorsa yapıyoruz ama Karadeniz tabağımız da var, unutmayın. Şef tabağının dışında 4 çeşit Karadeniz yemeğimiz de var. İsterseniz onu da tercih edebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Müşterimize gidiyor. Hayallerim tabii ki bitmedi. Hayallerim, şimdiki hedefim nedir? Hem benim lezzetlerimi birçok insana, hani evet 200-300 değil, binlerce insan Hacıkan'ın lezzetlerini yesin istiyorum. Bir catering hayalim var. Ve catering'in dışında yine hemcinslerim olacak kadınlara. Buyurun gelsinler benim yanıma, ben onları eğiteyim. 1 ay, 2 ay ben onlara ellerini, o kollarını altın bileziği takayım. Gitsinler kendi işletmelerini, kendi işlerini atsınlar. Yani ben o kadınların elinden tutup, ben onu öğretip kendi işine ya da başka bir yerde de çalışsa bir usta olarak girmesini sağlamak. Bir sonraki hayalim de bu ikisi. Belki kendi çapıyla kalkacak da yemek yapacak, parasını kazanacak. Bir Allah razı olsun. Hatice şefin sayesinde ben bu çorbayı sattım ve parasını kazanıyorum demek bana hem dünyalığımı hem de ahiretliğimi kazandırır.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
2: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesini attırmıyor.
3: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir...
1: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
1: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden.
5: Telli babaya adak adadım vermek.
3: Neden?
5: Bir an evvel kavuşalım. Onun öyle bir abisi var ki sahneye adım attığını duysa ikimizi de kıtır kıtır doğrar.
3: Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
6: Misket kokan bağlarına, taşlı tozlu yollarına ay.
7: Hacımı nereden tanıyorsun?
3: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
8: Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha. Olamaz böyle şey.
9: Renkli Dünya birazdan TV4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
7: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir gün.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem. Kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.

0: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Her kullanımda ilk bilgi tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
9: Belki de kız kardeşidir.
8: Sanmıyorum.
10: Ben sözlüyüm efendim.
9: Hiç önemli değil.
8: Annem birdenbire rahatsızlandı.
11: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
9: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
12: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
13: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
8: Doğan yok mu?
11: Hastanızı kurtaramadım.
13: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
8: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
12: Sen annenle birlikte dönersin.
13: Doğan.
12: Murat.
13: Kızım Sevgi.
12: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
8: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
12: Sen bunun farkında değil misin?
14: Ömrümce aradım. Bugün 16.15'te TV4'te.
15: Benim hikayem Karadeniz'in köyünde başladı. Kendi mutfağımda da yazmaya devam ediyorum. Emekle büyüyor, azimle de devam edecek.

0: Benim hayatımın en mesut gecesi. Dünyalar güzeli kızım Ayşe ile...
1: Aman anneye daha doğal konuş Allah aşkına.
0: Yalan mı? Dünyalar güzelisin. Görünen köy kılavuz istemez ayol. Evet, biricik güzeller güzeli kızımla... ...mahallenin en kral delikanlısı dayı Mehmet'in... ...nişan törenlerini kutlamak üzere... ...burada bulunmakta bahtiyar ne de mutluyuz.
1: Ayıptır anne, dayı deme.
0: Ne varmış ayıp olacak ayol? Yiğit lakabıyla anılır. Efendicazıma söyleyeyim... ...bu nişan şartlı şurtlu bir nişandır. Önce başlık parası ödenecek... ...ondan sonra nikah kıyılacaktır. Sakın beni para canlısı bir kadın sanmayın. Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım? Parada pulda gözüm yoktur benim.
2: Aman ne aç gözlü karı bu be anne.
3: Gözünü toprak doyursun, toprak.
0: Söz erkeğin namusu, başlık parası da şerefidir. Erkek dediğim bastırır parayı, alır kızı. Öyle değil mi efendim?
1: Merak etmeyin, merak etmeyin. Bastıracağız parayı, alacağız kızı.
0: Madem öyle, törene başlayabiliriz. Buyurun Şefkati Bey, nişan yüzüklerini siz takın.
4: Müsaadenizle şu görevimi yerine getireyim. Damat bakıyorum, sabırsızlanıyorsun ha? Efendim, huzurlarınıza kızımız Ayşe Güngören'le... ...oğlumuz Mehmet Demir'in nişanlarını ilan etmekte bahtiyarım. Genç nişanlılara ömür boyu saadetler dilerim efendim.

0: cezası başlık parasını biriktiremedik gitti.
1: Nasıl biriktirelim? Kızın açgözlü annesi durmadan parayı arttırıp duruyor.
2: O da haklı, ne yapsın? Her şeyin fiyatı durmadan artıyor.
1: Ben bir iş bulup çalışsam bari.
2: Bunu kafandan çıkar. Ben gencecik kız kardeşimi yabancıların yanında çalıştırmam. Anamın çalışması bile benim ağrıma gidiyor.
1: Peki abi, kızma, sen bilirsin.
3: İyi günler Mehmet abi.
2: İyi günler.
4: İyi günler Mehmet Bey.
2: İyi günler Niyazi.
1: Bugün ben de seninle geleceğim tiyatroya. Evde sıkılıyorum tek başıma.
0: Bana bak, bu gelişlerin sıklaştı. Abinin tepesine attırmayalım.
1: Ne var bunda? Küçükken de götürürdün. O kadar alıştım ki tiyatroya.
0: O zaman küçüktün, şimdi kazık kadar kız oldun. Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver. Durup dururken abinle benim başımı derde sokacaksın.
1: Aa, ne olur be anne, götür beni de.
0: Hay Allah!
5: Ay, anne Mehmet geliyor. Maşallah aslanıma, Allah nazarlardan korusun seni.
2: Hayırlı işler.
5: Sağ ol benim yiğit evladım, sana da hayırlı günler, hayırlı işler.
2: Sağ ol validen.
5: İyi günler Mehmet.
2: Sana da Ayşe.
5: Şey, anneme biraz yardıma geldim de, işin çok muydu bugün? Şişt. Acaba öğleden sonra görüşsek mi?
6: Hadi kız, yeter mayıştın, işimize gücümüze bakalım artık. Mehmet'i de lafa tutma.
2: Eyvallah. Selamun aleyküm.
7: Hoş geldiniz.
2: Oturun, oturun çocuklar. Oturun aslanlar, oturun bakalım. Selamun aleyküm.
7: Aleyküm selam.
8: Bu hayat pahalı, ne olacak yahu?
9: Haklısın, işin içinden çıkılır gibi değil.
10: Yo yo, öyle olmayacak. Bak, üstteki problemi bir daha gözden geçir bak.
1: Tebrik ederim Erol Bey.
11: Teşekkür ederim.
6: Gene hayallere daldım bacım. İç bir demli.
12: Tiyatro değil, ahır burası. Ne kadar işe yaramaz adam varsa hepsi bir araya toplanmış. Ben bu şartlar altına sahneye çıkamam.
13: Çıkamazsın. Neler bokamaydınız ona? Sakin ol kızım. Şikayetin neyse söyle de çaresine bakalım.
12: Bu tiyatroda her şeyden şikayetçiyim, anlıyor musun? Her şeyden. En başta da senden.
13: Aşk olsun. Sana karşı ne kusurumuz oldu?
12: Ne kusurumuz olmadı diye sorsan daha doğru olacak. Hadi hadi çekil başımdan! Ay, fazla kafa ütüledin!
13: Peki peki, sinirlenme! Sinirlerin yatışınca tekrar görüşürüz.
6: Hadi, hadi gidin hadi!
14: Ben oyunun yönetmeni olarak bu yaptığını yakıştıramıyorum sana.
12: Senin de Allah cezanı versin! Sen de defol git başımdan! Ay, hepinizden nefret ediyorum!
6: Peki, sen ne bekliyorsun burada?
14: Meral Hanım'ın emirlerini herhalde.
15: Bana bak arkadaş, bana hile sökmez. Bu kaçıncı bacak?
16: Ne bacağı, ne hilesi be? Hile yapan babandır.
15: Bırak şimdi numarayı. Başların babandan da, sülalenden de.
16: Ağzını bozma!
15: Ulan sen benim kim olduğumu biliyor musun ha?
16: Kim olursan ol be!
15: Ulan ben adamın anasını avradını!
2: Ağır ol delikanlı. Seni ilk defa görüyorum. Bu mahalleye yabancısın galiba.
15: Sen ne diyorsun be?
2: Ben diyorum ki, anamıza, bacımıza, avradımıza hiçbir zaman dil uzattırmayız.
15: Uzatırsan ne olur?

0: Bir tanem söyle canım, ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayramlarla, seyranlarla. İstersen gelsin bahar sümbüllerle, salkımlarla. İstersen dönsün dünya cümbüşlerle, çalgılarla. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. İstersen evlenelim davul.
1: Sen daha yapmadın mı? Bu ne öyle?
2: Erol'un resmi, benim için imzalayıp verdi.
1: Sen bu Erol'u fena taktın kafana!
2: Bak ama, ne kadar yakışıklı, ne kadar sevimli! Hem öyle nazik, öyle kibar ki!
1: Olmadık, hayallere kapılma kızım!
2: Zaten bu evde bana hayal kurmak bile yasak!
1: Hayal kurmak iyi hoştur ama, bir de bunun acı yanı vardır! Hayal kırıklığı!
2: Zaten ben ne yapsam, ne söylesem kabahat!
1: Abuk subuk konuşma kızım! Erol kim, sen kim? Aa, davul bile dengi dengine vurur canım! Zaten Erol Meral'le nişanlı. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
3: İstersen seninle Avrupa'ya gider, orada evleniriz. Düşünsene, basında flash haber olur. Gazetelerde çarşaf gibi resimlerimiz çıkar. Bizim için de büyük bir reklam, büyük bir sansasyon olur.
4: Peki ya tiyatro? O ne olacak?
3: Boş ver tiyatroyu şimdi.
4: İyi ama ikimiz birden çekip gidersek tiyatro kapanır. Bir sürü insan da işsiz kalır. Bunca ailenin ekmek kapısı ne olacak?
3: Bize ne bundan? Bugüne kadar ömrümü tiyatroya harcadım. Oraya her zaman aldığımdan fazlasını verdim.
4: Bencillik ediyorsun ama.
3: Bencillik mi? Unutma, ben elinden tutmasaydım şu anda sen bir hiçtin. Bir de bana bencil diyorsun.
4: Yardımlarını unutmuş değilim ben.
3: Konuyu değiştirme rica ederim. Benimle evlenmek istemiyorsan sana yalvaracak değilim.
4: Beni yanlış anlama ne olur. Fakat evlenmek üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir konu.
3: Artık benim düşünmeme gerek kalmadı. Kararımı verdim. Aşkından ölsem de evlenmem seninle.
4: Bak, dinle Meral.
3: Sen beni dinle. Şu anda hayatının en büyük fırsatını kaçırdın. Bin yıl yaşasan benim gibi bir kadın bir daha çıkmaz karşına. Pişman olacak. Ayaklarıma kapanarak yalvaracaksın. Ama ben bir daha asla sana dönmeyeceğim. Hadi. Güle güle.
5: Telli babaya adak adadım Mehmet.
6: Neden?
5: Bir an evvel kavuşalım diye. Hani bir sinemaya gitmiştik. Oradaki kız da adamıştı. Hani ağacın altında kavuşmuşlardı sonra.
6: Nasip Ayşe, ben de senden vazgeçemem. Ama ille de şu başlık parası denkleştiremedik gitti.
5: Artık sabrım kalmadı Mehmet'im. Bir an önce evlenmek, evimin kadını, çocuklarımın anası olmak isterim.
6: Üzülme, merak etme, olacaksın.
5: Neredeyse doğuma kaçacağım. Ne zaman Mehmet'i?
6: Anan insafa geldiği gün.
7: 200 bin demiştik ama o günün parasıyla demiştik. Ayol, ondan sonra her şeye zam geldi. Her şey ateş pahası kardeşim.
2: İyi ama bunun sonu yok ki Hatice Hanım teyze.
1: Kız doğru söylüyor. Başlık parasını yetiştirmek için dilimiz bir karış dışarıda koşuşmaktan soluğumuz kesildi anacığım.
7: Benim ne günahım var kardeş? Hayatı ben pahalılaştırmıyorum ki. Arap petrolüne zam yapar da başlık parası olduğu yerde durur mu?
1: Uzun lafın kısası. Şimdi ne istiyorsun?
7: Aa, bak, ben insaflı bir kadınımdır. Sizden büyük bir fark isteyecek değilim. %50 zamla başlık parasını 200 binden 300 bine çıkardık.
2: Anne!
7: Bastırın parayı, alın kızım. İşte böyle hemşire.
1: Merak etme, bastıracağız parayı, alacağız kızı.

0: tereyağı sudan kovdurup işimden ekmeğimden mi ettireceksin ha?
1: Bravo, bravo! Seni candan yürekten kutlarım. Gerçekten çok başarılıydın.
0: Kusura bakmayın efendim, kızım bir cahillik etti işte.
2: Özür dilemene gerek yok Fatma Hanım. Kızın çok kabiliyetli.
1: Evet, patron doğru söylüyor. Kızınız bu işte çok başarılı olabilir.
3: Beni mahcup ediyorsunuz, çok teşekkür ederim.
2: Yaşa Zeynep abla, yaşa!
0: Hoş geldin evladım.
4: Hoş bulduk anacığım. Zeynep nerede?
0: Uyuyor evladım.
4: Bütün gün özleyip duruyorum onu. Bir yüzünü göreyim bari.

0: Şu benim kardeşim, melek gibi bir kız, öyle değil mi anne?
1: Allah bağışlasın, öyle, öyle evlat dostlar başına.
0: Allah bahtından güldürsün.
1: Amin.
0: Biliyor musun anne, onu bir evlenmiş, yuvasında mutlu görsem, hayatta başka hiçbir şey istemem.
1: Sen hele kendi yuvanı kur da sıra ona da gelir ya.
0: Haklısın anne, haberlere bakılırsa başlık parası gene artacak galiba. Aa. Çünkü kayınvalide yine tezgahı kurmaya başladı.
2: Çabuk ol münasebet Selim, çabuk ol!
3: Ay, hayatımda senden alerjik bir tip görmedim! Nereme değsen kaşınıyor!
2: Hii, yavaş ol sultanım, kaşınıyor! Dur, çabuk dur, ol, şişman! Hadi.
4: Oluyorum canım, oluyorum!
2: Ay. Alo! Aa, buyurun veteriner bey! Evet, sahi mi söylüyorsunuz? Kurtaramadınız mı? Vay başımıza gelenler! Korkunç bir facia bu!
3: Ne o yoksa?
2: Sakin olun sultanım! Maalesef Fifi'yi kurtaramamışlar.
3: Olamaz! Fifi ölemez, ölemez!
1: Başınız sağ olsun! Yakını mıydı merhum?
2: Çok! Ah, ah. Köpeğiydi!
3: Aa, köpek sensin! Fifi'me köpek deme!
1: Evet!
3: Aa, beni bırakıp gitti Fifim!
2: Metin olun sultanım, büyük acınızı hürmet ediyorum ama sesiniz kısılacak! Allah geride kalanlara ömür versin!
3: Ben de ölmek istiyorum! Ah Fifi, siz yaşayamam, ben yaşayamam!
2: Sıranız geldi Meral Hanım, hazır mısınız?
3: Defolun işsiz herifler, defolun! Çıkmıyorum sahneye, çıkmıyorum!
2: Felaket abi, karı gene azdı, sahneye çıkmam diye tutturdu!
5: Olmaz öyle şey, git gene haber ver, sırası geldi!
2: Sen de o yürek varsa git kendin haber ver, koskoca evde az kalsın kafamda parçalanıyordu!
3: Gelmeyin, çalışamam artık! Fifim öldü, yasıma saygı gösteren işsiz herifler!
5: Başınız sağ olsun sultanım ama çalışmazsanız mahvoluruz!
2: Yalnız çıkarınızı düşünüyorsunuz! Sözleşmeyi unutmayın, sultanım morali bozuk olursa sahneye çıkamaz!
5: Sözleşmenin sırası mı, işi tatlıya bağlayalım kardeşim!
6: Evet, tatlıya bağlayalım, tatlıya bağlayalım!
3: Ben acı çekiyorum, siz iş düşünüyorsunuz işsiz herifler!
5: Nasıl düşünmem, seyirci ne olacak, kapatalım mı bu tiyatroyu?
3: Ne halt ederseniz edin, yas ilan edin! Ay üstüme varmayın!
2: Duydunuz monşer, sultanımı rahat bırakın, orum var!
5: Ölüm senin, orum varım, batsın Fifi'nin de canı çıksın!
6: Çıksın! Yapma patron, sen bize lazımsın!
5: Ulan ben değil, o lazım, o!
7: Dinle Meral, sözleşmeye yazılmayan şeyler de vardır. İyi niyet, arkadaşlık, dayanışma gibi. Senin yüzünden işsiz kalacak arkadaşlarımızı düşün. Onların ailelerini düşün. Ekmek parası bu.
3: Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Ben büyük acılar içindeyken siz utanmadan iş düşünüyorsunuz. Bugüne kadar hepinizi sırtımda taşıdığımı unutmayın. Sayemde dünyanın parasını kazandınız. Hah, artık herkes başının çaresine baksın. Ben o tiyatroya dönmem bir daha.
7: Gelmiyor. Telefonu yüzüme kapattı.
5: Allah'ın cezası! Yerine kimi buluruz, kimi oynatırız?
2: Bizim terzi Fatma'nın kızı Zeynep'i.
5: Hadi
7: bana bakın. Fena fikir değil mıstığın ki! Zeynep hem yetenekli, hem güzel bir kız. Bu işi kıvırır bana kalırsa. Üstelik de çok güzel bir sesi var.
2: Sesi çok güzeldir ya!
5: Bize ses değil, isim gerek! Şaka değil, başrol bu! Milyonlar yatıyor bu işin içinde!
6: İsmi olan bir sanatçı, bir yıldız bulmalıyız.
7: Başarı kazanacağına eminim. Reklamla da onu çok kısa bir zamanda öne kavuştururuz.
6: Kimseyi bulamazsak tiyatroyu kapatmamız gerek.
2: İyi tabii!
7: Kapatmamak için bu şansı kullanalım. Nasıl olsa battı balık yan gider.
5: Koş çağır onu bana!
2: Peki!
5: Anasını da!
2: Başüstüne patron!
1: Allah kahretsin şu Meral karısını! Fakir fıkaranın ekmeğiyle oynuyor.
8: Gelmezse tiyatro kapanır mı yani?
1: Kapanırsa yandık! Bu sefer başlık parasını hiç biriktiremeyiz.
2: Fatma teyze, patron seni çağırıyor.
1: Vay başımıza gelenler, kovulduk galiba. Hesabımızı kesecek herhalde. Bak şu Meral karısının ettiğine! Sen burada bekle kızım.
2: Fatma teyze, patron Zeynep'i de çağırıyor.
8: Beni de mi?
1: Zeynep'i mi? Allah Allah!
5: Fatma Hanım!
1: Efendim?
5: Kızına büyük bir şans tanımaya karar verdik. Hı. Ona bu oyunun başrolünü veriyoruz.
1: Yani Zeynep sahneye çıkıp artist mi olacak?
7: Evet, benimle birlikte başrol oynayacak.
8: Neler söylüyorsunuz, gerçek mi bu?
7: Gerçek tabii.
1: Mümkün yok olmaz efendim! Yoo!
5: Deli misin Kadir, gel olamazmış!
1: Onun öyle bir abisi var ki, sahneye adım attığını duysa, ikimizi de kıtır kıtır doğrar. Sonra buraya gelip tiyatroyu hepinizin başına yıkar. Ay affedersiniz!
6: Siz onu bize bırakın, biz onu hallederiz.
1: Değilsiz. Bütün dünya bir araya gelse gene de faydası yok. Nuh der, peygamber demez.
8: Ya.
1: Aa, ben 40 yıllık oğlumu bilmez miyim ayol?
5: İyi ama bu işin ucunda büyük para var. Ya. Gecede 10.000, ayda 300.000. Bir aylık da avans veririm. Bu fırsatı kim kaçırmak ister?
8: Anne, düşünsene abimin başlık parasını hemen öderiz bu avansla.
1: Peki ya abin, onu nasıl idare edeceğiz?
5: Ona duyurmaya mecbur muyuz?
7: Öyle ya, takma bir isimle çıkar sahneye. Başka çaremiz yok Fatma teyze. Herkesin ekmek parası bu. Düşünsene, üstelik kızın yıldız olacak.
8: Ah, inanamıyorum, yıldız olmak kim, ben kim?
7: Böyle konuşma Zeynep.

0: Sen çok yetenekli bir kızsın. Bu işi başaracağına eminim.
1: Duydun mu anne?
2: Ben duymuşum, duymamışım ne olacak? Abin duyarsa ne halt ederiz, sen onu düşün.
0: Arkadaşlar, bundan sonra artık Meral gelmeyecek. Ama üzülmeyin, tiyatromuz kapanmayacak. Onun yerini alacak yeni bir yıldız bulduk. Hepimiz kendisine yardımcı olacağız, değil mi arkadaşlar?
3: Tabii, tabii, tabii.
1: Sağ olun. Hepiniz sağ olun.

0: Bak göreceksiniz. Zeynep çok büyük bir yıldız olacak. Ama o kalın kafalı abisi her şeyi limonsu diyor. Kardeşinin sahneye çıktığını bir duyarsa alimallah hepimizi kıtır kıtır doğrar.
1: Merak etme, duyurmayız. Daha ölmedik.
2: Abi. Zeynep Hanım kızımızın başarısı mahallenin onurudur.
3: İcabında hepimiz Zeynep kızımıza yardımcı olacağız.
0: O zaman kulağınızı dört açın. Biz tiyatrodan dönmeden ne yapıp edip bu kahveden çıkmayacaksınız. Marangoz tutkalı gibi yapışıp kalacaksınız. Anlıyorsunuz değil mi?
1: Peki biz ne zaman evimize gideceğiz?
0: Ben gelip parolayı verince. Bana bir çay, demli olsun. Parola bu, tamam mı?
2: Bana bir çay, demli olsun.
0: Şimdi biz bu akşam tiyatrodan... Evet, nerede kalmıştık arkadaşlar? Şimdi bu maç futbol tarihinin en önemli maçıdır arkadaşlar. Bu maçın önemini mahalle olarak bilmekteyiz değil mi arkadaşlar?
4: Tabii.
0: Bana bir çay, demli olsun. Unutmadınız değil mi? Tamam. Şimdi maça gelince arkadaşlar...
5: Sonunda Talih bizim yüzümüze de güldü galiba. Kısmet ayağımıza geldi, geldi ama... Mehmet'in korkusundan ne halt edeceğimizi bilemiyoruz. Bir duyarsa yandığımızı...
6: Sen hiç merak etme hemşire. Evelallah biz el birliğiyle onu mışıl mışıl uyutur işi hallederiz.
7: İnşallah. Zaten aşkımdan uyur gezer olmuş ayol. Gözü benden başka neyi görüyor ki?
6: Yalnız kızın istikbali değil, mahallenin şerefi de söz konusu. Merak etme, hepimiz arkadaşız hemşire.
5: Söz bir, Allah bir. Tamam mı?
8: Söz bir, Allah bir.
5: Allah razı olsun dünya.

0: İşte geliyor.
1: Güzeller güzeli kızımız, göz bebeğimiz, yıldızımız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Yahu kimse yok mu? Senin ocaksı da mı yok? Mahalle boşalmış sanki. Hiçbir evin ışığı yanmaz. Ortalıklarda kimseler yok. Sokaklarda kedi, köpek hiçbir şey kalmamış. Nereye gitti bunlar yahu?
1: Ben nereden bileyim? Bana kimse bir şey söylemedi ki. Zaten sabahtan bir acayiplik vardı bu mahallede. Sanki herkes aklını oynatmış gibiydi.
2: Seni candan yürekten kutlarım Zeynep. Bu gece bir volkan gibi patladın. 40 yıllık profesyonellere taş çıkarttın.
3: Her şey bir rüya gibi geçti. Bana güvenenleri utandırmadığım için çok mutluyum. Sizlerin yardımı olmasaydı bu işi beceremezdim. Hepinize teşekkür ederim.
2: Asıl biz sana teşekkür ederiz. Seninle çalışmak büyük bir zevk oldu.
4: Ha canım evladım.
5: Zeynep abla, gazeteciler geldi.
6: Çabuk al içeri.
5: Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Buyurun.

0: Ya abim görürse? İkimizi de yakar, kül duman eder alimallah! Felaket! Rezalet! Büyük rezalet!
1: Üzülmeyin sultanım, kimse sizin yerinizi alamaz! Basını bilirsiniz, yeni bir haber buldular, egzajere ediyorlar! Onu şişirmek için kim bilir kaç para almışlardır!
0: Kimmiş bu? Ben bütün ömrümü sahneye verdim, seyircimin gönlüne taht kurdum! Kimse beni oradan indiremez! Yıkarım o tiyatroyu başlarına, yıkarım! Herkes benim aleyhimde, herkes bana düşman! Ama onlardan bunun hesabını soracağım! Hepsini önümde diz çöktüreceğim!
1: Altın sesli güzel kız! Seyirci onu çok sevdi!

0: Bu oyun bütün sezon kapalı kişi oynar.
1: Ulan yedin gazeteyi be. Bırak da biz de okuyalım. Gel şunu bırak.
2: Ben gazeteyi okumadan ne hasta sepeyi gel sevalı çağırıyorsun ha?
3: Bak hala okuyalım. Yeni bir başta gel. Allah Allah. Ne kadar bak. Kitapları kuruyorum. Al kitaplarını oku kitaplarını oku. Okey oyun. Al oyun. Allah Allah.
4: Affedersiniz.
5: Buyurun.
4: Gazeteciyiz.
5: Bu mahallede oturan öyle bir yerini tanımıyorum.
4: Ama bu mahallede oturduğunu söylediler.
5: Neciymiş bu hanım?
4: Sahneye yeni çıktı, artist. Şov yıldızı.
5: Yok öyle biri. Bizim mahalle namuslu mahalledir. Artist martist, barınamaz buralarda.
0: Gel kardeşim, o dediğiniz artist hanımı ben gayet iyi tanıyorum.
4: Müsaadenizle.
0: Müsaadenizle. Evet, o dediğiniz artist hanım eskiden bu mahallede oturuyordu ama meşhur olunca taşındı.
4: Ne tarafa taşındığını biliyor musunuz?
0: Sanırım Laleli taraflarında bir yere. Çok karışık bir adres, kimse tarif edemiyor.
4: Teşekkür ederim.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisiyim.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
13: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
10: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Al kardeşim. İşte başlık parası. Güle güle harca. 300.000 aman yarabbim. Teşekkür ederim kardeşim. Ama acelesi mi vardı canım? Biz yabancı mıyız? Buyurun oturun. Acelesi var var. Hayırlısıyla fiyatlar artmadan bir an önce bu işi bitirelim de kızımızı alalım. Hı? Ayşe'nin tapusu sizindir. Bundan sonra eti sizin, kemiği bizim. Hepimize hayırlı olsun.
13: Ay vallahi gözlerim yaşardı. İçimden kana kana ağlamak geliyor. Nermedime kavuşacağım Allah'ıma bir şükür.
12: Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Eğer Mehmet başlık parasının kız kardeşi tarafından ödendiğini öğrenirse hepimiz sapı yutarız. Bu evlilik işi de suya düşer.
13: Allah korusun.
12: Onun için bu iş aramızda kalmalı. Sen başlık parasından vazgeçmiş görünmelisin. Sen hiç merak etme kardeşim. Aramızda teklif mi var? Ben aslanımın nabzına göre şerbet vermesini çok iyi bilirim.
14: Ne tuhaf. Düne kadar kulisten seni hayranlıkla seyrederdim. Yakınımdaydın ama gene de uzaktın benden. Çok uzaklarda bir yerde.
15: Senin gibi tatlı bir hayranım olduğunu bilmiyordum.
14: Bir gün seninle sahneye çıkacağım. Aklıma gelir miydi hiç?
15: Tiyatro bu işte. Bir sürü rastlantılar ve güzelliklerle dolu. Tıpkı senin başarın gibi.
14: Başarımı sana borçluyum Erol. Bunu hiç unutmayacağım. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.
15: Ve bu beraberliğimizin hiç bitmemesi.
16: Anlayamadım. Yani şimdi başlık parasından vaz mı geçtiniz?
12: Ya.
16: Nasıl oldu bu iş?
12: Evet aslan oğlum. Kızımı sana helalinden ve de başlık parası almadan vermeye karar verdim. Bu da benim size düğün hediyem olsun.
16: Yapma, etme valide hanım. İzin ver de başlık parasını bastırayım, şerefimi kurtarayım.
12: Aman oğlum, ben kendim vazgeçtikten sonra senin şerefine halel gelir mi? Sen o parayı karına, yuvana

0: Çoluk çocuğuna harcarsın. Böylesi beni daha çok memnun eder.
1: Meğer sen ne muhterem, ne melek gibi bir anaymışsın. İzin ver de şu mübarek elini öpeyim.
0: Estağfurullah.
1: Artık bu andan itibaren hayalim sayılırsın.
0: Hayalimle seninim Mehmet'im. Artık evlenmemiz olasılıklaştı. Bundan sonra kıvanç içinde yüzeriz. Ay, ay kalbim!

0: Tebrikler Zeynep. Duyuyor musun? Bu alkışlar benden çok senin.
1: Teşekkürler.
2: Ama alkışlar...
1: Allah nazardan korusun evladım. Kızım diye değil ama bir içim suydun vallahi.
2: Aman anne.
0: Gerçekten öyle.
3: Harika bir oyun çıkardın Zeynep abla. Seni alkışlamaktan avuçlarım patladı.
0: Her gece daha başarılısın. Durmadan aşama yapıyorsun. Bu gidişle sana ayak uyduramayacağım galiba.
2: Bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok.
4: Resim çekebilir miyiz?
0: Tabii, buyurun. Tabii.
5: Ocağı kapatardık.
4: Ocağı mı? İyi ama daha erken değil mi?
5: Ne erkeni be, neredeyse horozlar atacak. Kapatıyoruz arkadaşlar, hadi toparlanın. Hadi toparlanın arkadaşlar, kapatıyoruz. Duymadınız mı? Kapatıyoruz dedim. Sağır mısınız ulan? Ne dediğimi anlamadınız mı? Kapatıyoruz. Otel mi burası be? Sizin eviniz barkınız yok mu? Uykunuz da mı gelmedi be mübarekler? Düne kadar kılıbıktınız da şimdi kazak mı kesildiniz başımıza be? Hay Allah'ım, sen bana sabırlar ver ya Rabbim. Anlamadım gitti bu işi ya.
1: Bu gece fazla oyalandık. Abiyle yakalanırsak mahvolduk Zeynep.
0: Bu devirde bu kadar tutucu bir insanın olması beni şaşırtıyor doğrusu. Gerekirse ben konuşurum.
1: Aman hiç şakası yoktur. Bir tarafını kırıverir.
0: Zeynep için bu tehlikeyi göze alabilirim.

0: Sağ ol evladım, iyi geceler.
1: Size de.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Güle güle. Hadi sene kız, neredeyse abin gelecek. Allah Allah, Allah Allah!
2: Bana bir çay, demli olsun.
3: Oldu.
2: Tamam mı Rıza baba, tavşan kanı, anlaşıldı mı?
4: Hadi, yaşamlar,
2: yaşamlar.
5: Allah efendim! Hadi eyvallah!
6: Hayda! Bu ne iştir be Mıstık? İki saattir kovuyorum, gitmiyorlar. Sen kahveye ayak basar basmaz, ağırdan boşanır gibi fırlayıp çıkıyorlar. Ulan, yoksa sende veba mikrobu mu var?
2: Olabilir Mehmet abi, bu ara ortalıkta salgın hastalık varmış diyorlar. Çay kalsın, uykumu kaçırır. İyi geceler!
6: Bana bak, bu mahallede bir takım dolaplar dönüyor. Elbet ne olduğunu çıkaracağım. Rıza baba bak, eğer biliyor da benden saklıyorsan, vebali boynuna.
7: Ben ne bilirim evlat, benim dünyadan haberim yok. Bu ocağın başında hayatım kaymış zaten.
8: Günaydın sultanım.
9: Ne oldu, ne haber?
8: Haberler kötü. Tiyatro her gece ağzına kadar tıklım tıklım dolu. Oyun kapalı gişe oynuyor. Bir aylık biletler satılmış. Gişenin önünde kuyruk hiç bitmiyor.
9: Olamaz! İnanmam buna!
8: Gözümle görmeseydim ben de inanmazdım sultanım.
9: Peki kimmiş bu şıllık?
8: Bizim terzi Fatma'nın kızı.
9: Ay o uğursuz karının kızı mı? Heh. O karıdan da ancak böyle bayağı bir kız çıkar zaten.

0: Ama ya ama yok. Ben yerimi kimseye kaptırmam. Parçalarım o karıyı, parçalarım!
1: Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten

0: Seninle birlikte dünyanın en mutlu insanıyım Zeynep. Bu mutluluğun bir ömür boyu sürmesini isterim.
1: Senin bu isteğin yıllarca rüyalarımı süsledi. Sonunda rüyalarımın gerçekleştiğine inanamıyorum.
0: Benimle evlenir misin Zeynep? Seni abinden isteyeceğim.
1: Ben seninim. Sana bağlanmışım. Yalnız abimle konuşurken sakın sahneye çıktığımı söyleme. Her şey berbat olur.
0: Bu kadar mı korkuyorsun abinden?
1: Bilmem. Sayıyorum. Kırılmasını istemiyorum belki. En önemlisi de seni kaybetmek istemiyorum.
2: Demek kız kardeşime talipsin.
0: Evet. Onunla evlenmek istiyorum. Size kendimi tanıtayım. Adım Erol Okan. Sanatçıyım. Bir tiyatroda çalışıyorum.
2: Yeter, yeter. Daha fazla tanımak istemem seni. Benim oyuncu takımına verilecek kardeşim yok.
0: Mesleğimin utanılacak bir yanı yok Mehmet Bey. Namusumla hayatımı kazanıyorum. Kız kardeşinizi geçindirecek kadar da param var.
2: Bizim parada falan gözümüz yok. Karşımızda adam arıyoruz. Fakir de olabilirdin. Bir şoför, tornacı, bir işçi de olabilirdin. Ama sahneye çıkan hanım evlatlarına enişte demem ben.
0: Tanımıyorsun beni. Senin kadar delikanlıyım ben de. Senden erkek çabacını istemeye geldim.
2: Geldiğin gibi git. Teklifini de duymamış olayım. Dur biraz. Dur. Acımı nereden tanıyorsun?
0: Tiyatrodan. Annesinin yanında görmüştüm.
3: Beğendin mi yavrum?

0: güzel olmuş, ellerine sağlık anneciğim.
1: Seve seve yaptım. Gelinliğini elimle dikeceğim diye söz vermiştim. Şimdi sıra Zeynep'imin gelinliğinde.
0: Hayırlısıyla inşallah.
2: Zeynep! Zeynep!
3: Bana bak Zeynep! Bir daha tiyatroya gittiğini duyarsan mı ayaklarını kırarım? Oralarda soysuz heriflerle kırıştırıp beni rezil ettin.
4: Neler söylüyorsun abi?
3: Erol diye biri geldi bana. Seni istedi benden.
4: Bunda kızacak ne var?
3: Aklı başında olan bir abi kızar. Ne işin var senin tiyatrolarda?
1: Ben götürdüm oğlum. Küçükken de götürürdüm.
3: Artık büyüdü anne. Ben onu gözümden bile sakındım. Sen seyirin soysuzlarıyla kırıştırmasına göz yumdun. Tiyatroya götürmeseydin bunlar gelmezdi başımıza.
1: Ağzını toplasana sen! Neler söylüyorsun?
4: Annemi suçlama abi. Erol'u seviyorum. Kimse onunla evlenmeme mani olamaz.
0: Yap buraya gelme!
3: Kes bu sesini, karışma sen! Benim kız kardeşim bir artist parçasını sevecek ha! Olamaz böyle şey!
4: Öyleyse açık konuşalım abi. Ben sahneye çıkıp şarkı da söylüyorum. Ve yaptığım işten de gurur duyuyorum.
1: Dur buraya gel! Dur! Dokunma kızıma! Elini kaldırırsan hakkımı helal etmem. Kız kardeşin şerefimize leke sürecek hiçbir şey yapmadı. Söylediklerinden de utan.
3: İkiniz de sırtımdan vurdunuz beni. Anamla bacım alnıma kara leke sürdü.
2: Yıllardır bu mahallenin bekçisi oldum. Kadınına, kızına kem göze baktırmadım. Düşene koştum, canımı ortaya koydum. Arkamdan vurdunuz beni. Bacımı sahnelere attınız. Yıktınız beni!
1: Sinirlenme oğlum. Kız kardeşin kötü bir şey yapmadı ki. Tiyatroda şanlı şerefli bir yıldız oldu. Alın teriyle de dünyanın parasını kazanıyor.
3: Tiyatrosu da kirli, parası da yere bassın.
1: Yo, o kadar uzun boylu değil. Alın teriyle kazanılmış bir paradır o. Sen mahpus damlarında yatarken ben namusumla çalışıp o beğenmediğin tiyatrodan aldığım parayla hem sana baktım hem de kızımı büyütüp yetiştirdim.
3: Keşke bakmaz olsaydın. Onu nasıl sahneye çıkarırsın? Sen anam, o da kardeşim değil artık. Nikahıma da gelmenizi istemiyorum. Cenazeme de.
1: Bu yaptığına pişman olacaksın oğlum. Ama sana hakkımı helal etmeyeceğim. Burada işimiz yok artık. Yürü Zeynep.

0: Zeynep, ne yazık ki sana iyi bir haber veremeyeceğim.
1: Biliyorum. Abimle bütün bağlarımız koptu. Annemle beraber evden ayrıldık bugün.
0: Buna ben sebep oldum.
1: Hayır. Eninde sonunda olacaktı nasılsa. Ne yapalım, alışacağız.
0: İnan böyle olmasını istemezdim. Sana bu acıyı unutturmaya çalışacağım Zeynep.
1: Senden başka güvendiğim kalmadı zaten. Bundan sonra her şeyim sensin.
2: Bu dünya ikimize dar gelir. Ya o, ya ben.
3: Siz sultanım, siz tabii.
2: O kız sahnede oldukça bu dünyada rahat huzur yok bana. Kurtulmalıyım bu beladan.
3: Sizi ondan kurtaracak dostlarım var sultanım.
2: Konuş onlarla. Kaç para isterlerse veririm. Bir şey düşünsünler, kurtarsınlar beni şu...
3: Hiç merak etmeyin. Üç gün o terzinin kızı ortadan kaybolsa... ...gelip ayaklarımıza kapanırlar.
2: Öyleyse hemen harekete geç. Artık sabrım kalmadı. Kalmadı!
4: Hadi, inat etme. Nikaha gel de şu kırgınlık bitsin artık.
5: Ne olur anneciğim, benim hatırım için bağışla Mehmet'i.
6: Bağışlamam kızım. Yüreğim çıra gibi yanıyor ama bağışlayamam. Biz ne yaptık ona? Durup dururken bizi sokağa attı. Ne nikahına giderim, ne de hakkımı helal ederim.
1: Ağlama anne. Sen ömrünü abimle bana harcadın. Helal ekmek yedirdin ikimize de. Kırgın olmakta haklısın. Ama gene de bağışlamalısın.
6: Gelip elimi öpmeden affetmem onu.
5: Bu mutlu günümde sevdiklerimin yanımda olması en doğal hakkım. Ne olur anneciğim, beni garipler gibi yalnız bırakmayın.
1: Annem gelmese bile ben geleceğim Ayşe. Her şeyi göze alarak geleceğim.
5: Çağırdım. Ne olur Mehmet, benim hatırım için hiç olmazsa bugün bir olay çıkarma.
7: Sen de biraz utanma olsaydı bugün buraya gelmezdin. Senin gibilerin bu insanların arasında yeri yok.
1: Abi, lütfen.
7: Abin değilim artık. Sen benim gözümde öldün. Çık git buradan, defol! Gözüm görmesin seni bir daha.

0: baby.
1: Zeynep bacım. Zeynep bacım. Sakın üzme kendini.
2: Bu yaptığın doğru değil Mehmet abi.
3: Sana hiç yakıştıramadık bunu.
2: İnsan gül gibi kardeşine değil, köpeğine bile yapmaz bunu.
4: Size ne be? Bu bizim kendi aile sorunumuz. Karışmayın.
2: Bizim mahallede bir aile gibiydi. Zeynep'e yapılmış bir hakaret, bize de yapılmış sayılır. Kusura bakma ama ben gidiyorum.
3: Biz de gidelim, burada yapacak işimiz kalmadı artık.
2: Gidelim.
5: Beni mazur görün efendim, şahitlikten istifa ediyorum.
6: Ben de istifamın kabulünü rica ediyorum efendim.
1: Hay Allah, burada da taksi yok. Bak sen burada bir dakika bekle, ben şimdi bir taksi bulur gelirim. Hadi.
4: Sen üzülme, ben şimdi iki şahit bulur işi hallederim.
7: Öyleyse bir de gelin bul kendine.
4: Anlamadım.
7: Annenle kız kardeşinle barışmazsan evlenmem seninle. Yürü anne gidelim.
1: Zeynep Hanım, buyurun. Sizi gideceğiniz yere kadar götürelim.
8: Teşekkür ederim. Arkadaşımı bekliyorum, neredeyse gelir.
9: Madem nikahtan vazgeçtiniz, müsaadenizle ben de gidiyorum.
4: Nereye?
9: Tiyatroya. Zaten zar zor yer bulabildik. Matineye anca yetişebilirim.
10: Allah, merak ediyorum. Nerede kaldı bu kız? Hiç böyle bir şey yapmaz.
11: Merak etmeyin, trafik sıkışmışlar herhalde. Neredeyse gelir.
10: İnşallah başına bir şey gelmemiştir.

0: Alo. Erol Bey'i bağlayın. Çok önemli. Çok acele. Ben Mıstık, Mıstık.
1: Evet, ben Erol. Tamam, söyle Mıstık.
0: Çok kötü bir şey oldu. Çok kötü. Zeynep ablayı kaçırdılar. Vallahi billahi. Gözümün önünde kaçırdılar Erol abi. Meral'in kıytırık menajeri kaçırdı. Nereye mi? Bana kalırsa Meral'in daha evine götürmüşlerdir. Tamam abi, peki.
2: Dur ulan! Doğru mu dediklerin?
0: Bırak beni! Zeynep bacımı başı dertte!
2: Ulan o benim bacım değil mi? Doğru söyle yoksa boğarım seni!
0: Kaçırdılar!
3: Bırakın diyorum! Bırakın!
4: Başardık sultanım, başardık!
3: Ne istiyorsunuz benden? Niçin getirdiniz beni buraya? Tiyatroyu senin gibi kurtarmak için. Tiyatro benim gibi gerçek sanatçıların yeridir. Senin gibi değil.

0: Emin misin?
1: Ayıbettin abi, o Meral karısıyla kaç defa geldim buraya?
0: Dikkatli olmuştuk.
1: Peki abi.

0: Hop, durun bakalım. Kimi istiyorsunuz?
1: Açın lan.

0: karışma hanım evladı!
1: Şerefinize güzelim! Gidelim buradan!
2: Durun! Bir yere gidemezsiniz!
1: Vay dişi şeytan vay! Demek tiyatroculuğu bırakıp macera filmleri çevirmeye başladın!
2: Ah! Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşabiliyorsun? Bastı bacak!
1: Tanıtayım kendimi! İşte kartvizitim! Ben Deniz Mıstık!
2: İntikamım korkunç olacak!
1: Bırak olsa başlarının çaresine bakarlar ama seyirci beklemez ki, yürü! Polise haber vermeniz lazım!
2: Erol fırlayıp gitti, tam anlatmadı ki!
1: Ay Allah kahretsin! Ah, çok yavrum. Az vaktimiz kaldı, yetişemeyecekler! Halka bildirelim, bugün perdeyi açamayacağız!
2: Durun, perdeyi açacağım yavrum!
1: Hoş, herkese bildir, hazırlansınlar!
2: Bu tiyatroyu kapamaya kimsenin gücü yetişmeyecek!
3: Canım yavrum!

0: Doğanistan'ın dans ettiği kız kim?
1: Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum.
2: Ben sözlüyüm efendim.
1: Hiç önemli değil.
0: Annem birdenbire rahatsızlandı.
3: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
1: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
4: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
5: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
0: Doğan yok mu?
3: Hastanızı kurtaramadım.
5: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
0: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
2: Sen annenle birlikte dönersin.
5: Doğan.
2: Murat.
5: Kızım Sevgi.
2: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
0: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
3: Sen bunun farkında değil misin?
6: Ömrümce aradım. Bugün 16.15'te TV4'te.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
8: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Yıldız kadrosu. Taraf üstü. Küsür hatları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Taraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Taraf, taraf dünyası.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde.

0: Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar.

0: İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
8: 25 yıldır
9: yıldır hep seninle.

Hiç kimsem olmadı benim hayatta. Ne yürekten seven, ne aşkı bilen. Kapılmış giderken bir çılgınlığa, en umutsuz günde

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mutfakta Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün sizler için yine iki tane şahane tarifler hazırladı. Biz bunları sık sık zaten yapıyoruz. En sevdiklerinden seçiyor değil mi Ela?
0: Evet.
1: Bugün hangi tarifler var?
0: Meyveli kek ve piyasa böreği.
1: Evet, özellikle bu meyveli kek gerçekten çok lezzetli oluyor. O zaman bu tarifleri merak ediyoruz ve birazdan yapmaya başlayacağız. Biz evet. Hemen önlüklerimizi giyelim, tariflerde buluşalım.
0: Hadi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet ya, çok heyecanlıyız gerçekten. Bu tarif çok lezzetli. Çünkü bağışıklığı güçlendiren C vitamininden zengin, çocuklar için çok güzel potasyum da kaynağı, şahane ve şekersiz de bir tarif yapacağız.
0: Evet.
1: Nasıl başlayalım Ela'cığım? Her zamanki gibi ne yapacağız? Önce senden ne rica edeceğim? Muzlarımızı doğramanı isteyeceğim.
0: Evet.
1: O yüzden biz burada çocuk bıçağı kullanacağız. Ona bakın. Önce malzememizi sayalım mı pek seninle birlikte bir? Başlamadan
0: tamam.
1: Önce.
0: Fıstık esmesi,
1: evet.
0: Yaban mersini, çilek, muz, yulaf, çikolata.
1: Evet, tariflerin içindekileri çok güzel gerçekten. Çilekleri Ela ile beraber doğradık. Gerçekten
0: evet.
1: De yani her mevsimde bulabildiğimiz de bir şey. Yaban mersinleri, dondurulmuş meyvelerden de burada kullanabilirsiniz. Biz burada çocuk bıçağı kullanıyoruz tabii ki. Keskin olmasın, çocukların kullanabileceği bir versiyon olsun diye. Şimdi Ela'cığımdan ne rica edeceğim? Bana muzlarımı doğramasını isteyeceğim.
0: Evet.
1: Verebilir miyim sana? Çok evet. Çok fazla doğramana gerek yok. Büyük de doğrayabilirsin. Ezeceğiz zaten onu burada, tamam mı?
0: Evet.
1: Al bakalım. Sen bunu doğra benim için.
0: Büyük de doğrasam olur yani.
1: Tabii tabii, büyük büyük doğrayabilirsin.
0: Tamam.
1: Muz gerçekten hani hem bağışıklık için tabii ki çok iyi ama bir yandan sindirim sistemini çok destekleyen de meyvelerden bir tanesi. Potasyumu çok yüksek. Kas kramplarına karşı çok koruyucu etkisi var. O yüzden ve doğal bir enerji içeren bir ürün tabii ki. O yüzden burada kullanmayı seviyoruz. Ben hemen şunun içerisine böyle hızlı hızlı doğrayacağım. Senin doğrama... Ay sen bitirmişsin bile, harika. Burada iki tane küçük muz gibi düşündük. Hepsini de koysak olabilir gibi de duruyor.
0: Tamam.
1: Ekleyelim. Ne kadar güzel doğradım. Ay döktüm.
0: Oha.
1: Döktüm. Şimdi bunları şöyle güzelce ezelim, tamam mı? Burada hani çok rondo ve blender gibi şeyler kullanmak istemedim. Muz zaten çok kolay ezilebilen ürünlerden bir tanesi. Onu güzelce ezeceğiz. Denemek ister
0: tamam.
1: Misin sonrasında? Ben biraz ezeyim, sonra sen de deneyebilirsin.
0: Sonra sen de birazcık kolay... Kolaylaştırınca ben sonra seni
1: evet, isteyeyim. Evet, kolaylaşınca sen denersin. Çok güzel olur bence de. Şöyle birazcık ezmiş olayım. Çatalla da ezebiliriz de ben bunda biraz daha hızlı ezildiği için bunu tercih ettim. Bence diğer muz da içerisine tam olarak girebilir gibi duruyor. Bunun düzeyini biz yaptıktan sonra süslüyoruz da Ela ile. Çok
0: evet.
1: Güzel oluyor. Ela yine böyle çilekler, yaban mersinleri her şeyden bolca koyuyor. Olgun muz olması sebebi işte bu yüzden. Yani hem ezilmesi çok kolay olsun diye hem de tabii ki daha tatlı bir tat da verdiği için öyle yapıyoruz aslında. Vereyim mi? Kolaylaşmaya başladı. Vermemi ister misin
0: tamam.
1: Denemek? Tamam. Dur.
0: Olur. Azıcık kolaylaşmış. Şuradaki bir tane muz kalmış ama.
1: İşte o kalanı sen yap bakalım bizim için. Hadi
0: tamam.
1: Bakalım. Ezmeye başla.
0: Bunlar mı?
1: Evet, içerisinde tamam. Şimdi Ela'cığım yaptıktan sonra ne yapacağız? Pardon, önüne geçtim. Bir yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ekliyoruz. Bu arada fıstık ezmesi olur, bu fındık olur. Yani bir kuru yemiş ezmesi de olur. Antep fıstığı gibi ama tahin de çok güzel olur. Ben şimdi Ela hazır ezerken içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da fıstık ezmemizi ekliyorum. Devam
0: tamam.
1: Edebiliriz Ela'cığım. Şimdi istersen ezildi. Onu alalım. Sana şu kaşığı vereyim. Karıştırmak ister misin biraz?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım dur. Şunu da şöyle yapalım. Tamam, sen onu karıştırabilirsin.
0: Tamam.
1: Güzelce böyle karıştır karıştır
0: bence
1: karıştır.
0: Bence de çok güzel olacak.
1: Evet, bence de güzel olacak. Önüne yine şunu almak için geçtim. Bir bakayım nasıl yapıyorsun. Ah, çok güzel olmuş ya. Karıştırdık. Şimdi çilek biliyorsunuz çok güzel bir C vitamini kaynağı bizim için. Özellikle çocuklarda bağışıklık destekleme özelliği çok güçlü. Çileği bu anlamda çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Burada 250 gram kadar çilek kullandık. Yani bu aşağı yukarı 15 tane çilek gibi düşünebilirsiniz. İçerisine ekleyelim mi?
0: Ekle.
1: Ekliyorum. Bakalım beğenecek miyiz?
0: Çilekle daha iyi olacak.
1: Evet evet, çilekle çok güzel olacak, göreceksin.
0: Çilekle
1: burada frambuaz da çok yakışıyor.
0: Büyük yine geldi.
1: Evet. O büyüğü alayım hakikaten, doğru söylüyorsun. Evet, karıştır bakalım onu da. Karıştır. Bunu da sen de devam edebilirsin. Bana oradan yaban mersinini de verebilir misin ben onu karıştırırken?
0: Yaban mersini.
1: Evet.
0: Bunu daha hızlıca geldi.
1: İyi yaptın. Yaban mersinde mor olan her şeyin antioksidanı gerçekten çok yüksek oluyor. Ekleyebilirsin
0: istersen. Ben birazcık karıştırayım.
1: Tamam. Antioksidanı çok yüksek, o yüzden bu da yine hem bağışıklığı güçlendirdiği gibi enerji kaynağı, iyi bir enerji kaynağı aslında. Çocuklarda da çok da faydalı. Hepsi yeterli zaten, tam 100 gram. Onu da ekledik. Ay, ben yardımcı olayım mı? Senin orada en sevdiğin şeyi, malzemeyi de bana getirebilirsin de. Bitter ya. Çikolatamız var orada.
0: Evet, çikolatayı da alayım.
1: Al bakalım.
0: Aldım. Bir tane daha burada 60... kalmış anne, büyük.
1: Öyle mi? 60 gram kadar. Bunları ben böyle küçük küçük doğradım. Damla çikolata da olabilirdi elbette ama her yere yayılması anlamında bu formunu ben çok seviyorum. Sen istersen karıştırabilirsin birazcık
0: tamam,
1: daha.
0: Tamam, ben karıştıracağım.
1: Dene bakalım güzel oluyor mu? Bitter formu %70-%80 gibi olsun. Yani kakao oranı çok yüksek olsun. E vitamininden daha yüksek oluyor öyle olduğu zaman tabii ki. Ve şekeri çok daha düşük içermiş oluyor. O yüzden özellikle hani çikolata kullanacaksak bu tip tariflerde bitter olması bizim için çok önemli. Ve şimdi bütün bunları böyle de pişirebilirsiniz elbette ama yulaf bunu biraz daha bağlayıcı bir forma getiriyor aslında. Yulafı da oradan bana uzatabilir misin? Hem olsa da ben de bunun tam olarak karışmasını şöyle yardımcı olayım sana. Yoksa sen tarifi bayağı güzel yaptın. Dökebilirsin.
0: Anne dökeyim mi?
1: Yavaş, kontrolü dökelim. Hepsini bu sefer dökme. Bir yavaş yavaş dökelim. Bir bakalım. Bir çay bardağı kadar olması yeterli. Biraz daha dökebilirsin. Dök.
0: Tamam.
1: Ben şöyle alayım. Tamam.
0: Tamam. Yeter mi?
1: Bir bakalım. Şöyle karıştırdıktan sonra aşağı yukarının kıvamından anlayacağız zaten. Çok az daha dökersen bence çok güzel olacak.
0: Tamam. Zaten az kaldı biraz.
1: Evet, şöyle. Çok güzel. Yulafı da koyduk. Burada öğütülmüş bir yulaf da tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama böyle hani biraz daha büyük olması benim daha çok hoşuma gidiyor tariflerde. O yüzden biz
0: elinden... Ben birazcık karıştırayım.
1: Al bakalım, karıştır. Içinden. O sırada ben de o zaman ne yapayım? Kabımızı getireyim. Onun içine dökeceğiz çünkü.
0: Tamam.
1: Güzel oldu mu sence? Nasıl? Güzel görünüyor değil mi?
0: Evet, güzel görünüyor.
1: Bir sürü meyve eklenebilir bu tarife. O yüzden meyvelik ekliyoruz. Tamamen tercih bize kaldı. Bence güzel oldu. Şimdi tarifimizi bunun içerisine dökelim. Yayalım. Bu böyle biz bunu pasta gibi de oluyor. Piştikten sonra biraz da üzerine tekrar meyvelerle, aynı meyvelerle süslediğiniz zaman belki birazcık fındıkla da gerçekten çok güzel bir görüntüsü de oluyor. Şöyle şimdi onu güzelce bir dağıtalım. Bakın böyle hem şekli hem kendisi lezzetli. Harika bir meyveli kek elde etmiş olduk. Şimdi ben bunu fırına götüreceğim ve ortalama fırında da yine fanlı ayarda pişiriyorum. 180 derecede kontrollü pişirin. Yulaf bazen hızlı yanabiliyor. Aşağı yukarı böyle bir 15 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. O zaman ben hemen kekimizi fırına götürüyorum ve pırasalı börek tarifimiz de burada olacağız.
0: Anneciğim, siyah pırasalı börekte.
1: Evet, şimdi pırasalı börek yapacağız. Özellikle pırasa sevmeyen çocuklar için gerçekten çok güzel bir alternatif. Ela'cığım, bize malzemeleri sayar mısın?
0: Pırasa, mısır unu, yumurta, yoğurt.
1: Evet, üzeri içinde birazcık çörek otu, içerisinde bir miktar kabartma tozu ve tuz da olacak. Gerçekten çok sağlıklı, çok da güzel bir tarif aslında.
0: Evet.
1: Bunu özellikle de hamileler tüketebilirler. Çünkü pırasa folik asitten çok zengin. Bebekler, yani yeni doğanların nöral tüp defektini önlemek için çok faydası olan bir şey. Yaz, kış bulunur ama ana dönemi aslında kış aylarıdır. O yüzden bu dönemde tüketmek gerçekten çok da faydalı. Başlayalım mı tarife?
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman, başlayalım. Şimdi böyle bir pişirme kabımızın içerisinde hepsini aynı kapta yapma şansımız var. Aynı kapta karıştırabiliriz. Ne dersin?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım. Şimdi ben sana içerisine koyacağım birazcık. Burada biz 4 tane dal, bazen bu boyutuna göre değişebilir. 3 dal da olabilir. Çok büyükse eğer 3 tane, küçükse eğer 4 tane kullanabilirsiniz. İnce ince doğranmış pırasalarımızı ekliyoruz. Şöyle yayalım birazcık. Ela'cığım, sen de bana yumurtayı getirebilir misin?
0: Tamam.
1: Hemen şöyle ekliyorum. Yeterli. Yumurta içine koyabilirsin. Koyacak mısın? Ben mi koyayım?
0: Sen koy.
1: Tamam. Yumurtayı ekleyelim. O sırada biraz da yoğurdumuzu sen yine bana getir. Ben yumurtayı biraz şöyle karıştırayım. Bunları ayrı ayrı kaplarda yapabilirsiniz ama tek kapta çok daha hızlı oluyor tabii ki. Onu da alalım Ela'cığım. Ekle yoğurdun hepsini. 4 yemek kaşığı kadar burada yoğurt kullanacağız.
0: Ama anne suyu da var.
1: Bir şey olmaz. Ekleriz.
0: Ben ekle.
1: Evet, ekledim bir de. İçerisinde tuz ve kabartma tozumuzu da getirebilir misin? En sonunu ekleyelim.
0: Tamam, tuz ve kabartma tozu.
1: Karbonat da olur elbette burada. Hani evimizdeki hangi malzememiz varsa. Bu tariflerde hep şunu düşünün. Yani ben burada pırasa kullanıyorsam herhangi bir sebzeyi de kullanabilirim getirdim aslında burada. Pırasa olur, brokoli olur, karnabahardan yapabilirsiniz. Koyacağız. Şimdi onların içine ekleyebilirsin bir tane.
0: O tuzu i̇şte da... hangisini?
1: İkisini tuzu. Ekle.
0: Tuzu mu?
1: Ekle, evet.
0: Tuzu koyalım.
1: Koy bakalım. Aşağı yukarı yarım çay kaşığı yeterli oluyor. Tamam. Ve şimdi mısır ununa geldi sıra. Mısır unu evet yani çok zararlı olan bir un grubu olarak düşündüğümüz bir şey değil ama çok çok tüketiminde glisemik indeksi yüksek. Yani diyabet hastalığına çok tercih ettiğimiz bir ürün değil ama glutensiz bir alternatif. O anlamda aslında elimizi kolaylaştırıyor. Ve börek yaparken mısır unu gerçekten çok da lezzet veriyor. Onu da hemen karıştırdım. Yine 4 yemek kaşığı gibi kullandık.
0: Evet. Anne en çok mısır unu olmuş bence.
1: Evet ama o karışacak içerisinde şimdi bak. Böyle yapacağız. İçerisinde iyice karışmaya başlayacağız.
0: O zaman onu şöyle yapacağız. Şöyle şöyle evet. Şöyle ve sonra da olacak.
1: Çok değil daha mi? Böyle minik doğradığınız zaman yine bunu kalıplara dökerek de küçük böyle hani minik minik kekler de muffin kalıplarında yapabilirsiniz. Şurasını da alayım dedim de. Tam karışsın. Sen karıştırmak ister misin birazcık?
0: Alın.
1: Ben diğer kaşığı.

0: Şimdi alayım o soda. Bak sana küçük kaşık da verebilirim. Ah, tamam, bu daha rahat karışır. Sen de karıştır. Çocuklar çünkü pırasayı çok fazla sevmiyorlar ama aslında pırasa hücre yenilenmesi, yine bağışıklığın güçlenmesi anlamında çok faydalı sebzelerin başında geliyor. Hatta demin Ela da sordu, anne soğan kokuyor sanki dedi. Evet, pırasa aslında soğangillerle aynı aileye ait olan sebzelerden bir tanesi. O kükürtlü bileşiklerden çok zengin. Bu aslında faydasını sağlayan bir şey bize. Çiğ tüketilebilen bir şey bu arada. Ama tabii çoğunlukla olarak pişmiş olan versiyonlarını daha çok tercih ediyoruz. Güzel oldu. Ben biraz daha tam karışımını sağlayayım. Sonra bunu da kekimizin yanına gönderelim. Kek
1: en
0: zaten pişmek üzeredir şimdi.
1: Bence. Efendim? En altta bence yoğurt kalmış, tamam. Anne.
0: Alabilir miyim şurayı? Şöyle, evet, teşekkür ederim. Şimdi iyice şöyle buralara yollayalım. Üzerine süsleme yapalım mı artık? Tamam. Çörek otumuzu ekleyelim, hadi getir bakalım. Çörek otu, susam, chia tohumu, keten tohumu ne seviyorsak üzerine ekleyebilirsiniz. Sen yavaş yavaş onları ekle bakalım.
1: Elimle mi?
0: Ekleyebilirsin.
1: Bak bence şöyle. Elimle daha iyi olur.
0: Tamam, ekleyelim onları da. Şunları alayım önünden. Çörek otu hakikaten diyabetik hastalarda da kullandığımız bir şey gerçekten. Şekerin düşmesine yardımcı olan çok güzel bir şey. Mide rahatsızlıklarımız varsa çörek otu gene bu anlamda faydalı. O yüzden hani tariflerde belki hep börekle çağrışan bir şey çörek otu ama kahvaltılarda böyle peynire ekleyebilirsiniz, lor peynirine karıştırabilirsiniz. O zaman da çok güzel oluyor gerçekten. Güzel güzel ekle bakalım Ela'cığım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor.
1: Şu köşeleri de
0: ekle. Çok güzel olur tabii ki. Yumurta var içerisinde, yoğurt var. Bu da bir yandan da böreğin protein içeriğini çok arttırmış oluyor aslında. Tok tutuyor, doyurucu bir şey. Kahvaltı olur, yemek yanı olur. İşte yanında belki bir ayranla bir öğün bile bununla yapabilirsiniz aslında. Tamam mı? O zaman şimdi kek muhtemelen pişmek üzeredir. Bunu da ben hemen kekimizin yanına götüreceğim. 180 derece fırına koyuyoruz. Benimkisi 20 dakikada pişti ama tabii fırına göre değişiklik gösterebiliyor. Genellikle bu tip durumlarda üzerinin kızarmasını bekleyin birazcık. Üzeri kızarana kadar pişirmemiz yeterli. Nasıl oldu?
1: Bence güzel oldu. Bence şimdi şöyle şöyle
0: yeter
1: de dağıtabiliriz.
0: Yeter bence, yetmez mi?
1: Bence yeter.
0: Bence de yeter, gayet de güzel oldu.
1: Bu birazcık çok gelmiş olabilir.
0: Evet, o birazcık fazla olacaktı hepsini koyarsak. Şimdi ben bunu da fırına götürüyorum. O halde sunumlarda buluşuyoruz.
1: Anneciğim çok güzel olmuş.
0: Evet, gerçekten çok ama çok güzel kokuyor hakikaten de. Bir de Ela bizim yaptığımız o keki çok güzel süsledi. Adeta bir pasta elde etti. Gerçekten çok da lezzetli görünüyor.
1: Evet.
0: Bu tarifler gerçekten çocukların sevmediği şeyleri değerlendirmek için yaptığınız aslında bir çözüm gibi düşünebilirsiniz. Özellikle pırasalı börek çocuklar için çok faydalı olacaktır. Çok tatlı veya çikolata seven çocuklarınız varsa eğer de bu keki yapmayı ihmal etmeyin. Gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Ela, senin favorin hangisiydi?
1: İkisi.
0: İkisi de karar veremedin mi? Benim favorim pırasalı börek. Genelde Ela da diğerini daha çok seviyor. İnşallah
1: hayır,
0: sizler
1: de.
0: Öyle mi? Hadi o zaman. Siz de inşallah bizim kadar beğenirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Sera Özcan. Yarışmamıza İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım ve bu yıl 5. sınıfa geçtim. Uzun zamandır müzikle ilgileniyorum. Piyano çalıyorum ve TRT Çok Sesli Çocuk Korosu'nda şarkı söylüyorum. Yarışmayı da uzun zamandır ailece takip ediyoruz. Bugün buranın bir parçası olmak benim için çok önemli. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Çiğdem Nazaydın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Yarışmaya İstanbul Ataşehir'den katılıyorum. Profesyonel bir satranç oyuncusuyum ve satranç milli takımı arasında yer alıyorum. Hobilerim müzikle ilgilenmek, dans etmek ve takı tasarlamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Ali Kerem Türkmen. 10 yaşındayım. 4. sınıfı bitirdim, 5. sınıfa başlayacağım. Süper Kumbara'ya katılmak istedim. Çünkü bilgi yarışmalarını çok severim. Hobilerim tenis oynamak, yüzmek, kültürel geziler yapmak. Süper Kumbara'daki bütün çocuklara iyi şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Merhabalar, ben Yusuf Çınar Özcan. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. İstanbul Başakşehir'de yaşıyorum. Aslen Bayburtluyum. Süper Kumbara yarışmasını severek takip ediyorum. Süper Kumbara yarışmasına olmayı çok istiyorum. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Sera var, ikinci masamızda Ali Kerem, üçüncü masamızda Çiğdem ve dördüncü masamızda Çınar. Arkadaşlar, heyecan gitti diye düşünüyorum.
5: Gitti, evet.
0: Az önce bana dediniz ki tam başlamadan önce programa, Yeliz abla biz çok oynadık, çok güzel, keyifli zaman geçirdik. O yüzden heyecanımız kalmadı. Doğru mu?
5: Evet. Doğru. Evet.
0: Seracığım, çok eğlendik mi öncesinde?
5: Evet.
0: Şimdi daha çok eğlenmeye hazırız o zaman. Seni tanıyalım Seracığım, tekrar hoş geldin.
5: Ben Sera Özcan. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında piyano çalmak, şarkı söylemek ve el işi, resim yapmak falan var. Hı hı. Bunun haricinde de dışarıda arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Arkadaşımla dans koreografileri yapıyoruz
0: bazen. Şahane. Aynı zamanda TRT çocuk korosundasın,
5: evet,
0: değil mi? Onu da söyledin. Peki sen ileride kariyerinde nasıl devam edeceksin?
5: Ben ileride sanatçı olmak istiyorum.
0: Harikasın. Peki sanatçı olmak istiyorsun, müzik mi, heykel mi?
5: Müzik ve dans diyebiliriz.
0: Müzik ve dans, buradan devam edeceksin.
5: Evet.
0: Başarılarının devamını diliyorum. İyi ki geldin Seracığım. Ali Kerem.
6: Merhaba, benim adım Ali Kerem Türkmen. 10 yaşındayım. 4. sınıfı bitirdim. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim tenis oynamak, yüzmek ve basketbol oynamak. Büyüyünce ilk hedefim beyin cerrahı olmak. Herkese iyi şanslar diliyorum.
0: İlk hedefim beyin cerrahı olmak. Aslında şimdi kuliste sizlerle konuştuk. Biz beraber çok uzun sohbet ettik kuliste sevgili kardeşlerimle. Ali Kerem, dedin ki ben mühendis olmak istiyordum ama fikrim değişti. Sonra beyin cerrahı, bir de beyin cerrahı olamazsan başka bir düşüncen daha vardı.
6: Ha, bilgisayar mühendisi.
0: Tamam.
6: Onu da olamazsam oyunculuk düşünüyorum.
0: Onu da olamazsam oyunculuk. Peki hepsi çok farklı birbirinden. Neden oyunculuk?
6: Ya oyunculuk çünkü yani başkası tarafından izlenip ünlü olmak bana göre çok güzel bir şey.
0: Ama bak, oyuncu olmadan da şimdi herkes seni izleyecek. Nasıl bir his burada olmak?
6: Çok güzel, çok heyecanlıyım.
0: İyi ki geldin Ali Kerem'cim ve Çiğdem'cim. Hoş geldin.
7: Hoş buldum. Merhaba, ben Çiğdem Nazaydın. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. 2,5 yaşında Aras adında küçük bir kardeşim var.
0: Aras'a sevgilerimizi gönderelim.
7: İleride yazılım mühendisi olmak istiyorum ben de. Türkiye satranç milli takım havuzunda yer alıyorum.
0: Ve
7: profesyonel bir satranç oyuncusuyum.
0: Kaç tane kupan vardı?
7: 13 tane kupam vardı.
0: Harikasın arkadaşımız, tebrik ediyoruz. Ve çok da madalyan vardı değil mi Çiğdem?
7: 60 tane madalyam var.
0: Tebrik ederim seni. Yani bu işe gönül koydun, severek yapıyorsun.
7: Evet.
0: Bir de galiba ufak el işleri yapıyorsun, değil mi?
7: Takı İşleriyle uğraşıyorum. Bir de flüt çalıyorum. Size de bir tane takı yapmıştım.
0: Teşekkür ederim. Alabilir miyim? Bayılıyorum. En sevdiğim şey sevgili izleyenler. Kardeşlerim böyle benim için özel şeyler yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ah bayağı hediye paketi de var. Hemen açalım. Gel sen de yanıma. Gel şöyle hemen. Hemen şöyle açmak istiyorum. Çok heyecanlı. Çok... Aa, bir de Yeliz yazıyor. Bakar mısınız? Görebiliyor musunuz? Hemen takacağım. Şöyle taktım. Gözüküyor mu acaba şöyle Yeliz? Sevgili yönetmenimiz görebiliyor mu bilmiyorum şu anda. Gel yanıma. Şöyle göreceklermiş. Teşekkür ederim. Çok kıymetli bir hediye benim için. Teşekkür ederim Çiğdem'ciğim.
7: Rica ederim.
0: Şöyle. Programımıza şans getirsin değil mi arkadaşlar?
3: Evet. Umarım.
0: Çiğdem'ciğim teşekkür ederim. Bir de flüt çalıyorsun.
7: Evet.
0: Acaba bizim için böyle bir performans, bir heyecanımız iyice gitse olur mu?
7: Olur.
0: Hadi bakalım. Duygu ablamız getirdi flütü. Ne çalacaksın bize Çiğdem'ciğim?
7: Ben Samanyolu'nu çalacağım.
0: Ah Samanyolu çok severim. Hadi bakalım.

0: Şahanesin. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz ve Çınar'cığım hoş geldin.
1: Merhabalar, ben Yusuf Çınar Özcan. 10 yaşındayım. İstanbul Başakşehir'den yarışmaya katılıyorum. Fobilerim futbol oynamak ve masa tenisi oynamak.
0: Çok seviyorsun futbolu. Evet. Konuştuk seninle az önce. Yani çok sevdiğin için mi bu mesleği yapmak istiyorsun? Yani hayalin ne ilerisi için?
1: Futbolcu olmak hayalim. Hı-hı. Onu alamazsam da masa tenisiyle ilgileneceğim.
0: Neden masa tenisi?
1: işte izlediğim için.
0: Hı-hı. Keyif aldın izlerken.
1: Keyif aldım.
0: Futbolcu olamazsan masa tenisi.
1: Evet.
0: Masa tenisiyle kariyerine devam edeceksin.
1: Evet.
0: Sen netsin ama galiba futbolcu olacaksın.
1: Evet.
0: Gözlerinde o ışığı görüyorum. Çok isteyerek çünkü içeride de konuştuk. Çok istiyorum dedim. İnşallah arkadaşlar bütün hayalleriniz gerçek olur. Ben inanıyorum size. Bugün harika bir ekip olacaksınız. Ona da inanıyorum. O zaman başlayalım mı artık?
1: Evet.
0: Duyamıyorum bir dakika. Benim burada bir sihirli değneğim vardı. Bunu böyle getirince duyamadım.
2: Evet.
0: Tamamdır. O zaman Sera için gelsin harf tablomuz.
3: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 40 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Bez, tahta, kağıt gibi maddeler üzerine yapılmış resimdir. Süremiz başladı.
3: Tablo.
0: Düşündü Sera ve kararını verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza ilk 40 puan atar mıyız? Bravo. Şanslısın Seracığım. Sanatçı olmak istiyordun, ilgileniyorsun
3: evet.
0: da değil mi? Güzeldi senin için. Ali Kerem'le devam edelim.
4: Edirne'nin E'si.
0: Edirne'nin E'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Küçük deniz araçlarını suda hareket ettirmeye yarayan bir ucu yassı ve uzun ahşap parçadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, en sevdiğim kısım. Ekip çalışması. Küçük deniz araçlarını suda hareket ettirmeye yarayan bir ucu yassı ve uzun ahşap parçadır. Ne olabilir? Bir düşünelim küçük deniz araçlarını. Bir de şunu düşünün arkadaşlar, ahşap bir parçası var bunun. Hareket ettiriyor. Ne olabilir? Bir fikir var mı? Açalım mı bir kutu? Tamam, açalım bir kutu. Çınar ve Çiğdem'den bir cevap geliyor galiba.
1: Emin değilim ama dümen.
0: Dümen mi görelim? Olmadı. Çınar, senin var mıydı bir fikrin?
2: Ben de dümen diyeceğim.
0: Arkadaşlar, suda hareket ettirmeye yarayan bir ucu yassı ve uzun ahşap parça. Parçalar hatta, ne olabilir? Çok şaşıracaksınız açılınca. Hadi bir kutu daha açalım. Ali Kerem?
3: Kürek.
0: Kürek mi doğru cevabımız, görelim? Bravo. Çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı arkadaşlar?
2: Evet.
0: Harikasınız. Çiğdem'le devam ediyoruz.
1: Annem Sinem'in sesi.
0: Sinem Hanım'ın sesi 30 puan değerinde ve danstan geliyor sorumuz. Dünya genelinde popüler olan bir tür salon dansıdır. Süremiz başladı. Çok severim. Böyle elbiseleri giyeriz, çok güzeldir o dansı yapması. Hadi ekip çalışması.
3: Vals.
0: Vals mi doğru cevabımız, görelim? Harikasın. Ali Kerem'cim, biraz kopya verdim galiba, değil mi? Böyle bir elbiseleri giyeriz deyince sen bir böyle ifaden değişti, düşündün.
3: Aslında aklıma gelen şey, biz 4. sınıfta yıl sonu gösterisinde vals yapmıştık.
0: Ne kadar güzel. O zaman belki programdan sonra figürleri biraz bize gösterir, öğretirsin diye düşünüyorum, olur mu?
3: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederiz ve Çınar'la devam ediyoruz.
4: Babam Murat'ın M'si.
0: Murat Bey'in M'si 40 puan değerinde ve sebzelerden geliyor sorumuz. Hem taze hem de kurutularak tüketilen yeşil tüylü sebzedir. Süremiz başladı. En sevdiğim kısım. Hadi ekip çalışması. Ali Kerem.
3: Emin değilim ama armut.
0: Armut, tüylü sebze. Armut mu görelim?
3: Aa,
0: olmadı ama olacak arkadaşlar, size inanıyorum. Bakın, hem taze hem de kurutularak. Kurutularak kısmı biraz kafanızı karıştırabilir, onu düşünmeyin. Tüylü sebzeler neler olabilir? Çok güzel böyle yemeğini yapar annelerimiz. Zeytinyağlı da olur, böyle kıymalı da olur.
4: Sarma.
0: Sarma mı görelim? Tüylü sebze.
1: Bamya.
0: Herkes seraya katılıyor mu?
3: Evet.
0: O zaman Çınar, Çiğdem, Ali Kerem ve Sera'nın ortak çalışmasıyla kumbaramızı 40 puan ekler miyiz? Bravo Sera. Sera ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
5: Ceviz'in C'si.
0: Ceviz'in C'si 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyaları yapan veya satan kimselerdir. Süremiz başladı.
5: Kuyumcu.
0: Sera düşündü ve cevabını verdi. Eğer doğruysa kumbaramıza 60 puan ekler mi? Bravo Sera. Ali Kerem, hazır mıyız? Ne oldu, bir heyecanlandın?
3: Ben alkışlamayı unuttum da.
0: O zaman biz seni alkışlayalım. Kıyamam. Ali Kerem'le devam ediyoruz.
3: Annem Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin Hanım'ın yeğesi 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Değer anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
3: Kıymet.
0: Bu hızlı cevapla acaba kumarımıza 50 puan atar mıyız Ali Kerem?
3: Umarım, inşallah.
0: Hadi bakalım görelim. Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Çiğdem için geliyor tablomuz.
1: Halam Tuğba'nın T'si.
0: Tuğba Hanım'ın T'si 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor. Benim en sevdiğim kategorilerden biri. Genellikle kalabalık gruplar halinde yaşayan, arka ayaklarının üzerinde dik durmasıyla bilinen canlıdır. Süremiz başladı. Çok sevimli bir canlı. Sera?
5: Mirket.
0: Mirket mi doğru cevabımız? Bravo! Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın nasıl? Evet, çok güzel değil mi? Hiç yakından görme fırsatı olan?
5: Olmadı.
0: Çok ama bir çizgi filmde de yok muydu? Bir animasyonlardı galiba.
3: Kaptan Penguin arkadaşları biliyorum.
0: Değil mi? Orada da vardı.
3: Evet, orada var.
0: Çok sevimli bir hayvan gerçekten. Buradan görselini de görmüş olduk. Bize enerji geldi. Çınar'la devam ediyoruz.
4: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Üst kısmı ve pantolon bölümü bitişik giysidir. Süremiz başladı.
3: Tulum.
0: Çınar'dan çok hızlı bir cevap. Cevaplar çok hızlı geliyor arkadaşlar. Eğer doğruysa Çınar kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Bravo. Çok iyi bir ısınma turu geçiriyoruz diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz?
5: Evet.
0: Keyifler yerinde mi?
5: Evet.
0: Heyecan da gitti. O zaman ben bir kumbaraya gidiyorum. Bakalım kaç puanımız var kumbarada?

0: Arkadaşlar kumbarada 330 puanımız var ve 2170 puana ihtiyacımız var ödül için. Bravo. Harf tablomuzu Sera için alalım.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Şişelenmiş güzel kokudur. Süremiz başladı.
1: Parfüm.
0: Hepimizin sevdiği bir şey olabilir mi acaba? Hı? Görelim bakalım. Sera kumbaramıza 50 puan ekler mi? Bravo. Ali Kerem'le devam ediyoruz.
1: Vatanın V'si.
0: Vatanın V'si 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bölümüdür. Süremiz başladı. Bir bakalım, evet. Parmak uçlarıyla bilek arası. Ne oluyor burası? Burası ne oluyor?
1: Avuç.
0: Avuç mu doğru cevabımız? Harikasınız. Ali Kerem'ciğim, çok güzel baktın ama. Çok iyi düşündün. Hemen bakıp onayladın değil mi?
1: Evet.
0: Değil mi? Zaten böyle baktığımızda hemen doğru cevabı da buldun. Kutluyorum seni. Çiğdem'ciğim, son iki sorumuz kaldı ve son iki harfimiz Çiğdem için gelsin harf tablomuz.
1: Nazın neyse?
0: Nazın neyse 40 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan lokomotifin çektiği demir yolu aracıdır. Süremiz başladı.
1: Vagon.
0: Hızlı bir cevap geldi Şidem'den. Eğer doğruysa Çınar şöyle hemen alkışı hazırda tutuyor elini. 40 puanı Çiğdem kumbaramıza ekler mi? Harikasınız. Çınar'cığım çok centilmensin. Hemen böyle Çiğdem'i akşamak için hazırda bekledin. Kutluyorum seni de. Şimdi Çınar'cığım son harfimiz senin için geliyor. Görelim.
1: İlimin iyisi.
0: İlim.
1: İlim.
0: İlimin iyisi 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Parayla alınan, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği yerlere girmek için kullanılan belgedir. Süremiz başladı.
1: Bilet.
0: Eğer doğruysa bir alkış hazır tutsak mı acaba Çınar? Ha? Çınar için herkes. 40 puanı ekler miyiz? Harikasınız. Ekip bir hadi herkes birbirini bir kutlasın. Hadi herkes birbirini kutlasın. Bir çak yapalım yanımızdaki arkadaşlarımıza. Bravo. Şahanesiniz işte böyle şimdi. Nasıldı bu etap senin
1: Güzeldi.
0: Için?
1: Güzeldi.
0: Güzel miydi? Heyecan kalmadı değil mi Sara'cığım?
1: Yok.
0: Harika. Ali Kerem?
2: Bence de güzeldi. Heyecanım da gitti. Umarım ödülü kazanırız diyorum.
0: Kazanacaksınız. Ben bu ekibe inanıyorum arkadaşlar. Çiğdem?
3: İlk başlarda heyecanlandım. Bu yüzden bazı soruları bilemedim ama heyecanım var.
0: Ama olur öyle Çiğdem'cim. Çünkü biz bir ekip çalışması yapıyoruz burada. Sen bilemediğinde bir arkadaşımız yardımcı oluyor. Sen de bazı arkadaşlarımıza yardımcı oldun. Bence çok güzel bir başlangıçtı Çınar.
1: Bence çok iyi geçti. İlk gün.
0: Harikaydınız. Peki kumbaramızda kaç puan birikmiştir? Hadi hızlıca tahminleri alalım. Sera?
4: Bence 400 ya da 500
0: arası. 400 ya da 500 arası. Ali Kerem?
2: Ben büyük koyayım. 550.
0: Hadi bakalım Çiğdem.
3: 500-550.
0: 500-550. Çınar?
1: 530.
0: 530. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar çok yaklaştınız. 500'lere yakın 490 puanımız var ve kalan puanımız da hedefimize 2010. Şimdi ısınma turu bitti değil mi? Artık heyecan kalmadı. Nereye gidiyoruz?
1: İkinci tur.
0: Bir dakika, nerede benim yıldızlı değneğim? Nereye?
5: İkinci tur.
0: O zaman ikinci tura gidiyoruz. Şahanesiniz, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Hazırız diye düşünüyorum.
3: Evet.
0: Evet, sesler de yüksek geliyor. O zaman Sera için gelsin harf tablomuz.
4: Çamurun Ç'si.
0: Çamurun Ç'si 80 puan değerinde ve sanatçılarımızdan geliyor sorumuz. Arkadaşım Eşek, Domates, Biber, Patlıcan gibi şarkılarını severek dinlediğimiz sanatçıdır. Süremiz başladı.
4: Barış Manço.
0: Sever miyiz Barış Manço'yu? Kim sevmez ki, değil mi? Eğer doğruysa cevabımız, Serap Umbarımıza 80 puan ekler mi görelim? Harika. Nasıldı arkadaşlar? Barış Manço'yu da sevgi ve rahmetle anıyoruz. Arkadaşlar nasıldı? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Süpersiniz. Keşke bizi izleyebilseydi Barış Manço. O kadar güzel söylediniz ki arkadaşlar, gurur duydum sizinle. Şahanesiniz, teşekkür ediyorum. Bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz Barış Manço'yu da. Ali Kerem, seninle devam edelim. Gelsin harf tablomuz Ali Kerem için.
2: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve mutfak kategorisinden geliyor sorumuz. Pasta ve çörek gibi hamur işleri hazırlanırken kullanılan bir maddedir. Süremiz başladı. Pasta ve çörek. Hamur işlerini yaparken içine neler koyuyoruz? Bir düşünün bakalım Çiğdem.
3: Kabartma tozu.
0: Kabartma tozu mu doğru cevabımız? Ali Kerem, sen seviyor muydun pasta börek? Kek pasta sever misin?
2: Yani severim de fazla yemem yani.
0: Çünkü yapmazsın da, değil mi aynı zamanda? Peki Çiğdem'cim, sen sanki kek yapıyorsun. Anneye yardım ediyor muyuz mutfakta?
3: Evet.
0: Annelerimize yardım ediyoruz değil mi arkadaşlar?
3: Evet. Ben pudingli tatlılar da yapabiliyorum.
0: Pudingli böyle tatlılar yapıyorsun. Beyler, annelere yardım.
1: Ben yardım ediyorum.
0: Bir kere masada nasıl kalkıyoruz? Böyle hadi afiyet olsun anneciğim, eline sağlık.
1: Tabaklarımızı kaldırarak.
0: İşte bu. Teşekkür ederiz. Herkes kendi tabağını kaldırır, mutfağa götürürse annelerimize daha az iş kalır değil mi arkadaşlar? Bravo Çınar'cığım ve Çiğdem'le devam ediyoruz.
3: Kenan dedemin K'si.
0: Kenan dedemize sevgiler, 110 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kurumlarda istek, öneri ve sorunların yazılıp içine atılabileceği kapaklı yerdir. Süremiz başladı.
3: Saklama kutusu.
0: Saklama kutusu. Eğer cevabımız doğruysa 110 puanı ekler miyiz Tumbara'ya görelim? Olmadı. Kurumlarda istek, öneri ve sorunlar arkadaşlar. Şimdi oradan bir düşünelim. İstek, öneri ve sorunları. Ne olabilir? Tamam, bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Yardım edeyim mi? Sera?
4: Şikayet kutusu.
0: Doğru cevabımız şikayet kutusu mu görelim? Bravo. Tam diyecektim ki böyle öğretmenim, arkadaşım koluma vurdu dediğinde biz ne yaparız diye. Böyle parmak kaldırıp söyleriz ya öğretmenim. Çınar'cığım, senin için geliyor harf tablomuz.
1: Canım ablamın E'si.
0: Ah çok tatlısın. Canın ablan. E'si. İsmi ne?
1: Elif.
0: Elif'e sevgilerimizi iletelim. 100 puan değerinde ve ülkelerden geliyor sorumuz. Başkenti aşka bas olan ülkedir. Süremiz başlamadan cevap geliyor mu?
1: Türkmenistan.
0: Türkmenistan mı doğru cevabımız? Aran iyi coğrafyayla. Ha? İyi mi? Hemen düşünmeden evet cevap verdin. Gittin mi yoksa çok uzak oralara?
1: Hayır, gitmedim.
0: Ama bravo, düşünmeden hızlıca cevap verdin. Sera için gelsin harf tablomuz.
4: Kuzenlerim Derin ve Doğan'ın D'si.
0: Derin ve Doğan'a sevgilerimizi iletelim. 90 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Ceketlerin ön kısmına yerleştirilen küçük süs kumaşıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi en sevdiğim kısım. Ekip çalışması. Ekip yapar bunu arkadaşlar. Düşünelim ceketlerin ön kısmına yerleştirilen küçük süs kumaşı. Kumaşı hayal edin. Bir de ceketi hayal edin. Ceketin ön kısmına yerleştiriliyor bu. Ne olabilir? Çiğdem?
1: Olmuyormuş.
0: Neyi tahmin ettin?
1: Kravat diyecektim de bir
0: kravat mı? Olmadı galiba, görelim, olmadı. Ali Kerem, bir şey var sende.
2: Kutu açalım dedim de.
0: Kutu mu açalım?
2: Evet, bence de
0: açalım. Tamam, peki herkes istiyor. Bir kutu açalım. Çınar?
3: Yaka bandı.
0: Yaka bandı. Yaka bandı mı? Sanki değil mi? Biraz eksik. Yaka bandı mı doğru cevabımız? Ama yaklaştık. Ekip çok güzel çalışıyor şu an.
1: Yaka bandajı.
0: Yaka bandajı. Yaka bandajı mı görelim? Ne olabilir arkadaşlar? Ah, eskiden daha da çok kullanılırdı. Çok da şık. Çok kullandığımız bir böyle aksesuardı. Hadi tamam, bir kutu daha açalım. Siz az önce halay çekmiştiniz değil mi?
1: Yaka halaydan mandalı.
0: Yaka mandalı mı görelim? Arkadaşlar halay çekerken, Ali Kerem sen de mandalda emindin
2: evet,
0: galiba.
2: Öyle diyeceğim.
0: Halay çekerken ne sallarız?
3: Yaka mendili.
0: Yaka mendili mi görelim? Tabii siz az önce burada halay çekerken mendil sallamadınız. Aklınıza gelmedi ondan hemen değil mi? Şimdi arkadaşlar ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 930 puan birikmiş ve 1570 puana ihtiyacımız var. Şahane bir ekip oldunuz değil mi?
3: Evet.
0: Gurur duyuyorum sizinle. Ali Kerem'le devam ediyoruz.
2: Yumuşak ye.
0: Yumuşak G, 140 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Yüzüm güldü. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biridir. Nokta nokta nokta nokta bölgesi. Süremiz başladı. Neresi olabilir? 7 coğrafi bölgeden biri. Çiğdem?
1: Kuzeydoğu Anadolu bölgesi.
0: Kuzeydoğu Anadolu bölgesi mi görelim?
3: Güneydoğu Anadolu bölgesi.
0: Güneydoğu Anadolu bölgesi mi görelim? Çınar ve Çiğdem'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları ekledik arkadaşlar. Hemen size bilgi vermek istiyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığımız bilgi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt illeri bulunmaktadır. Yüz ölçümü Türkiye'nin %7,5'unu kaplayan en küçük bölgesidir. 8.876.531 nüfus büyüklüğüyle Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık %11'ini teşkil etmektedir. Buradan da bu bilgiyi vermiş olduk ve sevgilerimizi de iletmiş olduk. Çiğdem'le devam ediyoruz.
1: Yozgat'ın Y'si.
0: Yozgat'ın Y'si 80 puan değerinde ve teknoloji ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Bir adrese en kısa ve en hızlı rotadan gitmeyi sağlayan sisteme verilen addır. Süremiz başladı.
1: Navigasyon.
0: Hızlı bir cevap geldi Çiğdem'den. Eğer doğruysa 80 puanı Çiğdem kumbaramıza ekler mi görelim? Bravo. Ama arkadaşlar arabada böyle değil mi? Aileleriniz de açıyor navigasyonu, kullanıyorsunuzdur.
2: Evet.
0: Ya da böyle yolda yürürken de ben çok kullanmaya çalışırım. Ama navigasyon kullanmak böyle sanki bizim yön duygumuzu biraz kaybettiriyor gibi geliyor. Hı. Hani kendimiz aslında gittiğimiz bir yere, bazen arkadaşlarım işte evime geliyorlar. Her seferinde benden konum istiyorlar, navigasyonu açacağız diyorum ve artık ezberlemiş olmanız gerekiyor. Bu teknoloji de biraz böyle kolaycılığa kaçırıyor bizi değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: O yüzden bence de yine garanti olsun, navigasyonu açalım ama giderken de nereden gittik, hangi yollar, bunları da bakalım. Değil mi?
3: Evet.
0: Çınar'la devam ediyoruz.
3: Tokat'ın T'si.
0: Tokat'ın T'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor Çınar'cığım. Belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta su yürütmek. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. En sevdiğimiz kısma geldim. Ekip çalışması. Ekip yapar bunu. İnanıyorum ben bu ekibe. Ali Kerem, atasözleriyle aran iyiydi sanki senin ha?
1: Yani
0: deyimler,
1: iyi değil.
0: Atasözleri. O zaman tamam, ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Böyle belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak.

0: Ya böyle ben bir yerde duymuştum. Böyle tutuşmak anlamında.
1: Hani dumanı tutmak biraz zor olabilir ya o yüzden. Ama görelim bakalım, duman tutarken su yürütmek mi? Hayır, olmadı. Bir kutu daha açacağım ben bu güzel ekip için. Çınar?
2: Duman altından su yürütmek.
1: Yaklaştık ama. Duman
2: Altından.
1: altından su yürütmek mi görelim? Çok tatlısınız. Arkadaşlar dumanı atalım. Dumanı unutun şimdi. Dumanı denedik, olmadı. Şimdi böyle düşünelim. Ben size bir böyle ahır desem. Ahırlarda ne var?
2: Saman altından su yürütmek.
1: Saman altından su yürütmek mi görelim? Bravo. Seray'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu Seray için.
3: Şırnak'ın şeysi.
1: Şırnak'ın şeysi 120 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Çok uygun ve elverişli bir durumu anlatmak için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Haydi ekip yapar bunu. Yine güzel bir ekip çalışması yapalım. Ne oldu demin biri duman dedi, biri altından dedi, bulduk. Bence yine başaracağız. Çok uygun ve elverişli bir durumu anlatmak için kullanılan tabir ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir tane daha açalım. Az oldu bu. Yardım mı yoksa hangisi olsun? Kutu mu?
2: Daha iyi.
4: Yardım olsun bence. Ben yardım diyorum.
1: Böyle padişahlar ne giyer üzerlerine?
2: Ha?
1: Böyle padişahlar üzerlerine ne giyer? Hani fotoğraf çektiririz, böyle turistik yerlere gideriz. Böyle bir şey giydirirler bizim üstümüze. Neydi o? Bir şey giyeriz böyle, çok ağır olur. Fotoğraf poz veririz böyle sultan gibi. Nasıl?
2: Ya.
1: Geldi mi aklınıza bir şey? Gelmedi mi? O zaman bir kutu açalım. Şimdi gidiyorsunuz. Hiç gider misiniz tarihi yarımadaya arkadaşlar? Heh,
3: Biçilmiş kaftan.
1: Biçilmiş kaftan mı görelim? Bravo Sera. Ali Kerem'le devam ediyoruz. Alalım harf
4: Fas'ın fesi.
1: tablomuzu. Fas'ın fesi 100 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bulunan yeri göstermek amacıyla havaya atıldığında parlak ve renkli ışık yayan nesnedir. Süremiz başladı.

0: işaret bir şey.
1: Tam diyecektim ki siz ada cevapları vermişsiniz ya bize başvuru formlarında. Hani oraya götürür müsünüz acaba diye. Görelim doğru mu cevabımız? Ne kadar hızlı geçtiğini görüyor musunuz arkadaşlar? İkinci turumuz da bitmek üzere. Çiğdem için gelsin harf tablomuz. İki sorumuz kaldı ve iki harf. Hangisini seçecek bakalım?
0: Rabia'nın R'si.
1: Rabia'nın R'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Masrafsız ve emeksiz elde edilen şeyler insana hoş gelir anlamındaki atasözüdür. Bedava sirke, nokta nokta, nokta nokta. Süremiz başladı. Bedava sirke. Ne olabilir bedava sirke? Ali Kerem?
2: Bedava sirke baldan ucuzdur.
1: Baldan ucuz mudur doğru cevabımız ama sonu sanki uymadı. Görelim. Ucuzdur. Oydu aslında ama olmadı. Ne olabilir? Çiğdem?
0: Bedava sirke baldan pahalı.
1: Bedava sirke baldan pahalı mı acaba? Görelim. Olmadı. Sera?
3: Bedava sirke baldan uygundur.
1: Bedava sirke baldan doğru. Uygun mudur ama görelim. O zaman ben bir kutu açıyorum. İkinci kısımdan açabilirim.

0: misiniz?
1: Açın hocam.
0: Açın, tamam. İkinci kısmı açabilir miyiz sevgili reji? Açtılar sizin için. Ali Kerem.
1: Bedava sirke baldan tatlıdır.
0: Şimdi aklına geldi mi? Bedava sirke. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
3: Ben katılıyorum. Evet.
0: Katılıyor musunuz?
2: Ben
0: o zaman Çınar, Çiğdem, Ali Kerem ve Sera'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Şahanesiniz ekip. Çınar'cığım son harfimiz senin için geliyor.
4: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 100 puan değerinde ve konaklamadan geliyor sorumuz. Otellerde odaların temizliğinden ve gerekli malzemelerin temininden sorumlu olan kişidir. Süremiz başladı. Ne olabilir? Otellerde odaların temizliği.
1: Aa, bastım. Kat görevlisi.
0: Kat görevlisi mi görelim? Şimdi önce tahmin mi alsak, kumbaraya mı gitsek, yoksa bu tur nasıldı mı desek? Hadi bu tur nasıldı Sara'cığım? İyi miydi?
3: Bu tur çok iyiydi, evet.
0: Eğlendiniz mi?
3: Evet, çok
0: yüzler eğlenceliydi. Yüzler gülüyor, çok mutlu oluyorum sizlerin yüzü güldüğünde. Ali Kerem'cim senin için?
1: Harikuladeydi.
0: Harikuladeydi, şahanesin. Tabii o kadar deyimli atasözleri uğraşınca bulunca artık böyle harikulade falan demeye başladı. Şahanesin Çiğdem'cim.
2: Benim için çok güzel geçti. Hı-hı. Final turunda da inşallah kazanırız.
0: İnşallah heyecanın da gitti.
2: Evet.
4: Çınar... Çok güzel geçti benim için. Çok heyecanım gitti şu ana kadar.
0: Bir de çok güzel bir ekip olmadınız mı? Bu güzel ekip için de ben bir alkış. O zaman kumbaramızda kaç puan birikti sence Sera'cığım?
3: Kumbaramızda bence 1200 olabilir.
0: 1200 Ali Kerem.
5: 1500 diyeyim ben.
0: 1500.
5: 1500-1600 arası. Hı
2: hı. 1600-1700.
0: 1600-1700. Gittikçe arttırıyorlar.
5: 1700.
0: Çınar. 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. 1640 Çiğdem ve Ali Kerem yaklaştınız. Ve hedefimize kalan puansa 860. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
2: 5.
0: Evet. Herkes bildi. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
4: Evet.
0: Efendim nerede nerede? Bir dakika duyamadım.
4: Evet.
0: O zaman biz finale gidiyoruz. Harikasınız, teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza ve ben çok eminim ki arkadaşlarımız final için hazır, değil mi arkadaşlar?
4: Evet.
0: O zaman Sera için gelsin kategorilerimiz. Doğru yazım, genel kültür, meyveler ve duygular. Hangisi olsun Sera?
3: Meyveler E.
0: Meyveler E. Görelim sorumuzu. Reçeli de yapılan kırmızı renkli ekşim trak bir meyvedir. Süremiz başladı. Çok severim.
3: Vişne.
0: Düşündü şimdi oraları doldurdu değil mi kafasında Sera? Peki doğru mu? Yanıt görelim. Harikasın, bravo. Kaldı kaç soru ödüle? 4. Ali Kerem'le devam ediyoruz.
5: Duygular L.
0: Duygular L. Görelim sorumuzu. Yaşanan, karşılaşılan bir durumdan dolayı hissedilen hoşnutluk ve sevinçtir. Süremiz başladı. Ne olabilir? Bugün nasıl hissediyorsun?
5: Mutluluk.
0: Mutluluk mu doğru cevabımız? Evet, bravo.
5: Dönmüşüm, sığmayacağını sandım da.
0: Sen sığmayacağını mı sandın? Evet. Tam son dakika böyle son saniyede bildin. Kutluyorum seni. Çiğdem'le devam edelim.
2: Meyveler babam Ahmet'in ve kardeşim Aras'ın ağası.
0: Ahmet Bey ve Aras'ın ağası. Evet. Sevgilerimizi gönderelim ve sorumuzu görelim. Malatya ilimizle özdeşleşen bir meyvedir. Süremiz başladı.
2: Karpuz.
0: Malatya. Bir düşün. Malatya. Daha küçük. Ekip çalışması geliyor. Ekip çalışması geliyor. Herkesin eller
5: kayısı.
0: Bu sana gitti. Çınar.
5: Kayısı. Kayısı.
0: Çiğdem katılıyor musun? Çiğdem de katılıyor. Bu ekip cevabı doğru bildi mi görelim. Harikasınız. Benim anne tarafım Malatyalı arkadaşlar. Buradan tüm Malatyalılara da sevgilerimizi iletmiş olalım. Ve Ali Kerem'cim gözümden kaçtı sanma, Çiğdem'i kutladın. Çok centilmenceydi. Teşekkür ediyoruz ve Çınar'la devam ediyoruz.
4: Genel kültür ve...
0: Genel kültür ve sorumuzu görelim. Gelinin başını ve yüzünü örten dantel veya tülden örtüdür. Süremiz başladı. Gelinin başını örter, hani açarlar. Ne o? Ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Gelinin başını ve yüzünü örten dantel veya tülden örtü. Şimdi gelin düşünelim bir tane. Tamam mı? Gelinin böyle yüzünü örten bir şey var. Uzun olur hani. Gelinliklerde. Böyle damat açar. Ne o? Yok mu bir fikir? Düğüne gittik mi? Hiç.
2: Evet.
0: Çok katıldık değil mi düğünlere? Evet. Bir gelin hayal edin gördüğünüz gelinleri. Neler vardı? Çiçeği var.
5: Yanlışlıkla ben.
0: Dur hadi ekip çalışması bulacağız bunu. Gelin de çiçek olur değil mi? Başka ne olur böyle kafada? Başka o taçta bir şey olur hani. Tamam ben bir kutu açmak istiyorum. Açalım Ali Kerem.
5: Emin değilim ama şaval.
0: Şaval mı?
5: Evet. Biraz uydurdum da.
0: Biraz uydurduk ama uyacak mı bakalım görelim. Olmadı. Hadi tamam bir kutu açalım arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Ali Kerem.
5: Davak.
0: Ne? Davak ne demek acaba? Yine mi uydurdun? Şansa çıkar mı görelim. Olmadı. Bunlar?
5: Davük.
0: Tamam çok yardım edeceğim şimdi size ben. Davük. Doğru cevabımız Davük mü görelim? Olmadı. Arkadaşlar son 15 Çiğdem. Çiğdem ya. Biliyorsun bak neyi kaldırır böyle şurada uzun olur hani uzun.
2: Uydurdum ama devek.
0: Hayır uydurma bak uzun ol uzun böyle arkadan yürürüz. Ne o arkadaki ah. Olmadı. Tamam bir kutu daha açalım. Son 13 saniyemiz. Çiğdem.
2: Duvak.
0: Duvak mı doğru cevabımız acaba? Tam bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Çınar, Çiğdem, Ali, Kerem ve Sera. Acaba cevap doğru mu? Arkadaşlar niye bu kadar zorlandık duvakta? Aklınıza gelmedi.
2: Adı aklıma gelmedi.
0: Evet biliyorum ama hani hep deriz geldi. Ya değil mi böyle duvaklar biliyordum. Çok uzun olur böyle hayal ama kurar kızlar.
5: Ben adını gelin biliyorum gibi. Ama şey ay adını bilmiyorum ama yani biliyor şey.
0: İşte görüntü biliyorsun görüyorum. İsmi aklına gelmedi.
5: Ben de aynı şekilde ben de görüntüsünü biliyorum.
0: Tamam o zaman ben şimdi bir kumbaraya gidiyorum izninizle. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 2440 puanımız var ve sadece 60 puana ihtiyacımız var. Bu ekip bunu yapar arkadaşlar. Sera için gelsin kategorilerimiz.
6: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
7: Belki de kız kardeşidir.
6: Sanmıyorum.
8: Ben sözlüyüm efendim.
7: Hiç önemli değil.
9: Annem birdenbire rahatsızlandı.
10: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
7: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
11: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
12: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
9: Doğan yok mu?
10: Taslanızı kurtaramadım.
12: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
9: Artık ölüyorum Murat.
6: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
11: Sen annenle birlikte dönersin.
12: Doğan.
11: Murat.
12: Kızım Sevgi.
11: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
6: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
11: Sen bunun farkında değil misin?
13: Ömrümce aradım. Bugün 16.15'te TV4'te.
14: Saçımda istediğim o hacim, ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
15: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların hayatı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
6: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
7: Otel harika!
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
8: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira, Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Bu Perşembe A101'de aldın. Bingo Jet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
12: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla.

0: Duygular şırnağın şeysi.
1: Duygular şırnağın şeysi sorumuzu görelim. Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici heyecan durumudur. Süremiz başladı. Böyle heyecanlanmak. Ne derler? Hani böyle bir şey kutlamak derler. Bir şeyle kutlamak derler. Nasıl?
2: Şaşk.
1: Hayır hayır, böyle bakın heyecanlanıyor.
2: Coşku.
1: Bir daha alalım.
2: Coşku.
1: Katılıyor muyuz?
2: Evet.
1: Çınar, Çiğdem, Ali, Kerem ve Sera acaba bu cevapla ödüle gider mi görelim? Aa, bravo. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Sera. Bravo Sera. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ali Kerem. Bravo Ali Kerem. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çiğdem. Bravo Çiğdem. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Nasıldı arkadaşlar Seracığım?
3: Çok keyifliydi. İlk başta bir ben de çekinmiştim ama sonradan açıldım. Sorular da çok güzeldi.
1: Çok da güzel bir takım oldunuz. Kutluyorum
3: evet.
1: Sizi. Ali Kerem?
2: Olağanüstüydü. İnanılmaz güzeldi.
1: Harikulade. Olağanüstü. Sen bugün harika gidiyorsun. Çok güzeldi senin için de. İyi ki geldin.
2: Evet.
1: Böyle bayağı yeni terimler, deyimler de oluşturdum burada.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim.
2: Aslında biraz da eğitici yani.
1: Evet, teşekkür ederim.
2: Oradan
1: öğrendik değil mi bir sürü şey bugün?
2: Evet, aslında şu sirke sorusu var ya.
1: Evet.
2: Tam hatırlamıyordum, şimdi onu tam hatırlıyorum.
1: Neymiş?
2: Bedava sirke baldan tatlı.
1: Bravo. Artık unutmazsın Ali Keremciğim, Çiğdemciğim.
4: Çok eğlenceliydi. Ben çok memnun oldum ekiple de. Ekibe çok teşekkür ederim. Hep bizimle ilgilendiler.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok tatlı bir ekibimiz var. Ekibe de bir alkış o zaman.
4: Son soruda da zaten ben coşku diyecektim. Tam işte Çınar son saat.
1: Beraber. Zaten bugün arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Ben sizinle tekrar gurur duyuyorum. Bunu bir kez daha söylemek istedim. Ve Çınar'cığım, senin için nasıldı?
2: İlk başlarda çok heyecanlıydım.
1: Gitti heyecan. Çok azdı o heyecan.
2: Çok. Sonra kaynaştık. Sonra heyecanım gitti. Bir sürü takım olduk. Bir sürü cevapladık.
1: Çok güzel cevapladınız. Bence çok güzel anılarla buradan ayrılıyorsunuz. Bir de ödülle ayrılalım ama ödül nerede? Hadi bulun bakalım.
2: Orada.
1: Ne kadar çabuk gördünüz karanlıkların içinde.
2: Ben önceden görmüştüm ki, çok önceden.
1: Ne zaman gördü?
2: İlk geldiğinde. Yarışma tam bittiği an gördüm.
1: Ay, ödül abla geldi mi oraya? Ay, ödül ablamız burada, Duygu ablamız. Hoş geldiniz
2: evet.
1: Ödül ablacığım. Bir anda karanlıkların içinden çıkıyor. Ödül ablamıza da alkış.
5: Geliyor. Vallahi.
1: Geliyor diyor, bak nasıl heyecanlı. Ali Kerem nasıl heyecanlı, Çınar'cığım. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Çiğdem'cim iyi ki geldin.
4: Rica ederim.
1: Ali Kerem'cim iyi ki geldin.
4: Teşekkür ederim.
1: Ve Sara'cığım iyi ki geldin.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya, güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya, evet. Bugünkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas nehrinin, yani bugünkü anlamda Kocaçay'ın...
2: Kocaçay'ın iki yanında
1: iki bir şehir yanına konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato'yla işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet.
2: Düpedüz.
1: Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: ait. Evet. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapılar var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba
1: değil mi?
2: Benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı, ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent ve üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metelç Taunane ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış.
1: Kibele'ye adanmış bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Sütunlu Caddesi var.
2: Tabii tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik, değil mi?
1: Evet, yani etkilenmenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel, böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatına.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Girelim hocam ya. Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman
0: iki
1: arkeoloji.
0: Alman var. Posementir, evet. Ve Wörley. Richard Posementir ve Michael Wörley. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler. Hı. Resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtları.
0: Duvardaki. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki, evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kent de bu kirayı vermemeyi direnince
0: icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla
1: tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları,
1: evet,
0: toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapınağı.
1: Kutsal alanı tamamlayalım. Değil
0: aslında
1: mi?
0: Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Hı-hı. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Hı-hı. Nereden, hı-hı, nereye kadar uzanıyor ve, hı-hı, ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani. Evet. Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz, evet, önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya. Evet. Onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar. Ha, şurada.
0: Evet. Bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazılmış.
0: Öyle bir şey
1: buraya
0: kazılmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii. O
0: tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacısı daha yeni.
1: Değil,
0: bu
1: değil,
0: daha
1: değil,
0: eski,
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını dökmüş.
1: Anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Dor biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça,
0: üç parça olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış figürler.
0: Tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da deniliyor.
0: Bizans aslında. Ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt galeri var. Alt yalnız galerisi duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş onların figürleri görüyoruz. Savaş onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış Bizanslı olabilir. Tarafından. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı?
0: Kendi adı.
1: Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimlerden de daha kötü bir resim.
0: Evet.
1: Fakat şeyin kazı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
0: Neydi o?
1: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. yazıtlardan, resimlerden.
0: Veya vandallık diyoruz.
1: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler
0: evet,
1: bundan.
0: Mutlaka şüphesiz.
1: Yani
0: şüphesiz.
1: Evet burada bir vandallık olmuş ama tarihe de geçti, ileride takdir görebilir o bakımdan. Evet, bunu da söyledim.
0: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz var.
1: Bir şey var.
0: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
1: evet,
0: taşları
1: enteresan.
0: Var.
1: Enteresan, bana iyi geldi o.
0: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
1: Köşe taşları.
0: Evet, köşe taşları.
1: Yekpare döndürmüş onu.
0: Bir tane daha, üstüne bir tane evet. daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
1: Evet.
0: Bir hareketlilik kazandırmış.
1: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin tamam. altında da başka bir bölüm var.
0: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
1: Evet.
0: Oraya
1: evet.
0: da inelim isterseniz. İnelim. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi?
1: Tabii.
0: Günümüz yapısı.
1: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz, evet ya, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş, vandallık falan diyoruz ama evet. Bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini evet. anlayacak. Evet, evet yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş evet. Burası.
0: Ama güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile ilgili.
0: Kibele ile ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağda zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış
0: evet.
1: Burada. Bazı yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı hı. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanın biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze.

0: ilaçlarınızı almanız lazım.
1: Ay, gene mi ilaç?
2: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
3: Babasının ismi Hilmi.
4: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Babası bile ayırt edemez şimdi.
6: Bugün sende bir fevkaladelik var.
0: Ben de mi? Ne gibi?
1: Sen hala paydos etmedin mi?
0: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
5: Kasayı soymuşlar beyim. Anlaşılan kasayı sekreterimiz soymuş.
1: Hayır, olamaz.
7: Soyguncular, bugün 18'de, TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıldığı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expresso.

0: Saç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Twitch yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, paraf dünyası, güzellikler
1: dünyası. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüeli.

0: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
8: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Haman Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Haman Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedensin?
1: Pamukkale Üniversitesi'nde.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldun, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yani yeni, ilk kazım bu.
0: Evet.
1: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
0: Tam görevin nedir?
1: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Haman Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar süreniz var?
1: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
0: Bölüm bölüm kazacaksınız.
1: Evet, bölüm bölüm. Açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 yıldır Ayzonay kasasında çalışıyorum.
0: Ayzonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Ayzonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Bunu hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Ayzonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum, yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Ayzonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Çizim konusunda, kazıda karşılaşacakları koşullar konusunda da bilgi sahibi oluyorlar. Yani geldiklerinde çok zorlanmıyorlardır diye düşünüyorum aslında.
0: Ama siz de yardımcı oluyorsunuz
2: tabii
0: herhalde.
2: Tabii ki biz de yardımcı oluyoruz. Burada onları uygulamaya geçiyorlar yani.
0: Ayzonay'da sizin yeriniz neresi?
2: Ben depoda çalışıyorum, kazı deposunda. Gelen buluntular depoda teslim alınıyor ve depoda bunların çizimleri, tanımları, katalogları, envanteri yapılıyor. Benim asıl işim depoda.
0: Sonra oradan müzeye mi gidiyor?
2: Evet. Ondan sonra kazı bakanlık temsilcisi, kazı başkanı kararıyla envanterlik eserler müzeye teslim ediliyor.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Kolay gelsin. Kentiniz çok iyi bence, sahip çıkın.
1: Her zaman. Teşekkür ederiz.

0: Merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
1: Evet.
0: Sizi tanıyabilir miyim peki ben?
1: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
2: Benim adım Demeter Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
2: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
3: Selena.

0: Ay tanrıçasıyım.
1: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
0: Benim adım Sefiyöz. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
1: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
0: Sefiyöz.
1: Sefiyöz. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
2: Evet.
1: Aizona'yı seviyor musunuz?
2: Evet, seviyoruz.
1: Peki ben Aizona'yı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
2: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
1: Söyleyin bakalım.
2: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıçı olarak Kibele vardır.
1: Evet.
2: Bizler yaşadık.
1: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
2: Evet.
1: Başka?
2: Aizona'yı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
1: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
2: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
1: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
2: Evet.
1: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Bir şey değil.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
2: Evet.
1: Kolay gelsin. Ben de şehre doğru iniyorum. Hoşça kalın. Kolay gelsin.
2: Hoşça kalın.

0: Meter Stonone.
1: Evet.
0: Dağların tanrıçası, böyle Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça, dağların, ovaların, böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Hayzanoy'dan bir 4 kilometre falan geldik köy, evet, yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz ve burada böyle bir...
0: kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara. Evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle, evet, örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor şey. Olabilir bir, mi? Meter Stonone.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya?
1: Nasıl
0: gelip
1: tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler, artık ilginç falan değil, daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet. Evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Böyle bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor.

0: Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: O ritüeller tamamlandıktan işte sonra ritüeliyle
0: halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre doğru.
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var, en yukarıda bir tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
0: Ne zaman yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
1: Yok, daha eski galiba 1920'lerde falan arası falan bir şey. O zaman yapılmış, o zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
0: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların yapmış olduğu
1: çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
0: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
0: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi. Ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
1: muhteşem
0: yani. Acayip güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
1: Evet, çok yakın buraya.
0: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
1: Evet.
0: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
1: Zamanında yakalanabilirlerse tabii bir faydalı tarafları oluyor.
0: Evet. Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de batırıyoruz.
1: Güneşin batışına doğru.
0: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip, geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken, yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

0: Mis gibi boğaz havasıyla sizleri karşılamak istedim sevgili seyirciler. Umarım bu güzel boğaz havası evlerinize, bizi her nerede izliyorsanız sizlere ulaşıyordur. E o zaman TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Arnavutköy'deyiz. Muhteşem bir program her zamanki gibi sizleri bekliyor. E o zaman ne duruyoruz? Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın. Şu anda Arnavutköy iskelesinin önündeyim. Dilerseniz Arnavutköy'e denizden de gelebilirsiniz. Rumeli Kava, Çengelköy, İstinye, Eminönü. Şöyle seferlere buraya geldiğiniz zaman bakabilirsiniz, dilerseniz internetten de bakabilirsiniz. Ama aynı zamanda belediye otobüsleriyle de yine buraya gelmeniz mümkün. Hem Beşiktaş'tan hem de Etiler tarafından buraya kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Metrobüsle de aslında baktığınız zaman buraya ulaşım sağlamak çok ama çok kolay sevgili seyirciler. Yani baktığınızda metrobüsle nereye gidebilirim diye sorarsanız çok kolay. Gelirsiniz Zincirlikuyu'ya, Zincirlikuyu'dan Arnavutköy'e gelebilirsiniz. Ya da Beşiktaş üzerinden buraya gelebilirsiniz. Yürüyerek bile gelebilirsiniz. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Sahil boyunca çok güzel bir yürüme yolu var. Sahil hattında yürüyüşünüzü yapa yapa mis gibi boğaz havasını içinize çeke çeke gelebilirsiniz. Şimdi biz Arnavutköy'ün sahil kısmında durmayacağız. Öncelikle onu belirtmek istiyorum sizlere. Arnavutköy çok ama çok büyük bir mahalle, semt, İstanbul Avrupa yakasında. Biz sahilin arka kısmına gideceğiz bu bölümde. Her zaman görünen değil, biraz da görünmeyen yüzünü aslında göstermemiz ve gezmemiz gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Ama şimdi ben üst kısımlara gitmeden önce sahildeyken iki güzel hanımefendi gördüm. Bir gösterir misin Mithat'cığım? Enerjilere bir bakar mısınız sevgili seyirciler? Böyle bir güzel enerji olabilir mi? Allah'ım bu ne güzellik. Yani sabahın erken saatleri olmasına rağmen giyinmişsiniz, kuşanmışsınız, makyajlar yapılmış, gözlükler takılmış. Muhteşemsiniz. Buyurun. Şöyle geleyim.
1: Yalnız ben sizi izliyorum TV'de. O kadar güzel enerjiniz var ki. Ve bu mesleğe çok yakışan birisiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İzlerken bunu düşünmüştüm, hiç yanılmamıştım.
0: Çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Çok önemli bir şey. Çünkü enerji başka bir şey. Anlatma başka bir şey.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Siz enerjinizle veriyorsunuz.
0: Nereden geliyorsunuz?
1: Ben Göktürk'ten.
0: Göktürk'ten siz?
2: Yeşilyurt'tan.
0: Yeşilyurt'tan. Ben de biraz ilerisinde Bahçeşehir tarafında. Ha. Evet. Vallahi helal olsun size.
1: Söyleyeyim ya, ben kimim biliyor musunuz?
0: Kimsiniz?
1: Doğa Rutkay'ın annesiyim.
0: Aa, gerçekten mi? Doğa Hanım'a da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Kızım, sana sevgilerimi yolluyorum.
0: Ay vallahi maşallah ya. Gerçekten ikiniz... Ya ben bir dakika bir daha bakacağım şöyle. Gözümü gönlümü açtınız. 41 kere maşallah, Allah size sağlık versin ve nazarlardan saklasın. İyi gezmeler olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Biz de gezmeye devam ediyoruz. Siz iyi ki varsınız asıl. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Şu anda bulunduğumuz cadde Arnavutköy Caddesi. Sahilin hemen arkasındaki cadde Bebek Arnavutköy Mahallesi'nde sevgili seyirciler. Arnavutköy Caddesi'nden biz Beyazgül Caddesi'ne gireceğiz. Sizin gözden kaçırdıklarınızı sizlere göstermeye çalışacağız açıkçası. Şimdi bu bulunduğumuz cadde Arnavut Kaldırımlı Cadde Beyazgül Caddesi. Biz bu caddede bugün programda sizlere neler var neler yok göstereceğiz. Trafiğe açık bir cadde, onu belirtmek istiyorum. Arnavutköy'e geldiğinizde gözden kaçırdığınız her şeyi Yıldız Yakar TV4 ekranlarında bu bölümde sizlere gösterecek. Hatta şarkı da söyleyecek çünkü bugün sahneye çıkar gibi hazırlanmış. Adeta bir yıldız gibi parlıyor. Arnavutköy Beyazgül Caddesi'nde ben hepinizin önünden geçtiği ama girmediği çok güzel bir fırın var. Aslında her şeyi kolaylaştırmak bizim elimizde. Ah Yıldız'cığım ben oralarda bir şey yiyip içemem diyebilirsiniz. Bakın burada tarihi bir fırın var. 30 seneden fazladır bu fırın burada. Fırına gelip galeta alabilirsiniz, simitinizi alabilirsiniz, tatlı tuzlu kurabiyenizi ya da damak zevkinize göre dilediğinizi alabilirsiniz. Sonra sahile gidip banklarda oturup mis gibi boğaz havasının keyfini çıkartabilirsiniz. İçeceğinizi de buradan bir yerden alabilirsiniz ya da evden meyve suyu sıkabilirsiniz. Arnavutköy'e yolunuz düşerse mutlaka bu fırına uğramanızı tavsiye ediyorum. Ürünler günlük ve taze çıkıyor. Fırın günün her saatinde kalabalık sevgili seyirciler. Bunu belirtmek istiyorum. Şöyle bir ürünlere göz atın. Biz Arnavutköy'ün Beyazgül Caddesi'nden yukarıya doğru çıkıp Arnavutköy'ün bir başka yüzünü sizlere göstermeye devam edelim. Fırından çıkamadım. Ürünler o kadar mis gibi kokuyor ki beni sardı. Seni?
1: Muhteşem.
0: Muhteşem. Acıktın mı?
1: Evet.
0: Acıktım dedi. Şimdi karnımızı sizin muhteşem bir gözlemeciye götüreceğim. Orada doyuracağız. Ama siz buraya geldiğinizde mutlaka buradan bir şeyler alın benden söylemesi. O zaman ne duruyoruz? Beyazgül Caddesi'nde yürümeye devam ediyoruz. Yürürken de keşfetmeye devam ediyoruz. O kadar güzel evler var ki yürürken bakmaya doyamadım. Şurada durduğum yerden denizi de böyle görüyorum ya hani minik bir şekilde. Ona da bakmaya doyamadım. Sahili süsleyen renkli evlerin yanı sıra Beyazgül Caddesi'nde de yine bulunduğumuz caddenin ara sokaklarında da birbirinden güzel tarihi evler olduğunu da belirtmek istiyorum. Yabancı turistler de renkli ve tarihi evlerin fotoğraflarını çekiyorlar görmüş olduğunuz gibi. Merhaba. El de salladı bize fotoğraf çekerken. Where are you from? Rusya'dan gelmişler Türkiye'yi gezmeye. Ben de Rusya'dan gelen turistleri takip ediyorum şu anda. Burası Eğlence Sokağı, Beyazgül Caddesi'nin hemen yan tarafında. Yine MİTAS'ın arka tarafındaki sokak da Eğlence Sokağı. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel tarihi evler var. Yine bu sokakta da aynı şekilde. Şöyle buradan böyle yukarıya doğru biraz yürüyelim bence MİTAS. Ondan sonra gözleme yemeğe gidelim. Burada bir gözlemeci var sevgili seyirciler. Aa gerçekten böyle bir yer var mıydı diye kendi kendinize soracaksınız. İddia ediyorum. Benim babaannem, Allah rahmet eylesin, çok güzel gözleme yapardı. Kendi açardı. Şimdi bazı gözlemeleri hazır yufkayla yapıyorlar çünkü. Benim babaannem de hamurunu falan kendi açardı. Ve gerçekten çok güzel olurdu. Yani yutkunuyorum hatta şu an. Ayşe ablanın yaptığı gözleme de kendi açtığı hamurla yapılan gözleme ve muhteşem. Şimdi Eğlence Sokağı'ndan Dubaracı Sokağı'na baktığımız zaman burası da farklı bir yer. Şimdi herkes alışmış sosyal medya fotoğraflarını Kuzguncuk'ta, Balat'ta çekmeye ya da buraya geldiğinde sahil şeridinde çekmeye ya da çektirmeye. İşte görmüş olduğunuz gibi arka taraflara geldiğiniz zaman birbirinden güzel fotoğraf çekebileceğiniz ve çektirebileceğiniz alanlar var. Örneğin bu sokak benim çok hoşuma gitti. Burada neden benim birbirinden güzel fotoğraflarım olmasın Mithat? O zaman olsun.

güzel evler var. İşte Beyazgül Caddesi'nin bir arka sokağındayız şu anda. Yine böyle bir üst sokağına geçip de yürüyebilirsiniz. Ceviz Sokağı. Şu anda bulunduğumuz yer, yani şurası, Dolaplı Kuyu Sokağı. Hepsi yazıyor. Çoğu kişi bilmez aslında buraları bu arada sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Buraya geldiğinizde keyifle gezebileceğiniz birçok yer var. Yine Bebek'te de aynı şekilde. Aslında Bebek'in de arka sokakları, arka mahalleleri ve arka caddeleri çok keyifli. Bizim şu an bulunduğumuz sokak Dubaracı Sokağı. Onu belirtmek istiyorum. Dubaracı Sokağı'ndan aşağı Beyazgül Caddesi'ne ineceğiz şimdi.

Şöyle baktığınız zaman gerçekten burası Cunda sokaklarını andırıyor adeta ki hemen Beyaz Evin önüne de masa sandalye koymuşlardı. Mithat'ın arka tarafı da yine aynı şekilde. Arnavut kaldırımı her yer. Burayı yürüyerek yani Arnavutköy mahallesini komple yürüyerek gezebilirsiniz. Aslında programın başında söylediğim gibi buraya yürüyerek de gelebilirsiniz. Metrobüste Zincirlikuyu'da inip aşağıya doğru kendinizi salıp Beşiktaş'tan buraya yürüyebilirsiniz. Ama yürümeyi seviyorsanız. Yoksa mesafeye baktığınız zaman mesafe uzun, yalan yok yani. Teyzeler de çok güzel oturuyorlar, oh serinmişler böyle. Kahvelerini de içmişler, mis amcam da kahvesini içiyor. Afiyet olsun, Allah size sağlık versin. Amin, çok teşekkür ediyoruz. Tabii gün size erken başlamıştır muhtemelen. Biz şu an öğle saatlerine geliyoruz. Bakmayın öğle saatlerine geldiğimizde ama gün bana da erken başladı. Mithat'a da erken başladı. Tabii ki buradaki güzel insanlara da erken başlamıştır. Bu bulunduğunuz yer o kadar kıymetli bir yer ki size imreniyorum. Vallahi billahi. Geliriz. Evet siz de gelin diyor. Orada kiralık bir ev vardı bu arada 3+1. Oraya taşının diyor abla. Tabii kirası biraz bütçemizi aşabiliyor. Herkes bütçesine göre bir yerde oturabilir, değil mi abi? Değil mi şimdi yani? Zamanında almışsın. Değil mi? Zamanında yaptırmışsın. Emeğine sağlık. Bak, ne güzel keyif yapıyorlar değil mi Mithat? Bir gün gelelim burada keyif yapalım. Vallahi yapalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Gününüz muhteşem geçsin. Allah sizlere sağlık versin. Ellerinizden öpüyorum. Görüşürüz. Orkideler de pek güzel olmuş. Haydi görüşürüz. Amin. Hoşça kalın. Şimdi bu merdivenlerden inerek Beyazgül Caddesi'ne gidiyoruz. Hadi gelin. Kendimi bu kıyafetle sahneye çıkıyormuş gibi hissediyorum. Bir de beni merdivenlerden indiriyorsun Mithat. Sanki şurada yıldız, yıldız, yıldız diyorlarmış gibi geliyor bana. Bizim TV4 program müdürümüz Duygu Hanım, Duygu İpekçioğlu. Program başlamadan önce ben bir gün şirkette böyle buraları taşlı taşlı pantolon giymiştim. Yıldız seni böyle şıkır şıkır istiyorum programda da demişti. Ben de şıkır şıkır oldum görmüş olduğunuz gibi. Beğendin mi Mithat? Tam şıkır şıkır. İşte sahneye çıkıyormuşum gibi bugün.

0: Beyazgül Caddesi çok hareketli bir cadde sevgili seyirciler. Butik var, börekçi var, fırın var, gözlemeci var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi smoothie yapan dükkan var. Karşıda bu arada çok güzel bir butik var. Mumcu var. Yine ev ürünleri, tekstil ürünleri satan bir dükkan daha var. Ama bir gözlemeci var ki Mithat, bir gösterir misin gözlemeciyi? Tabii Beyazgül Caddesi'nden arabalar geçtiği için zaman zaman arabaları da görebiliyoruz. Bunda bir sorun yok. Bir gözlemeci var. Şimdi ben sizi o gözlemeciden karşılayacağım. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem. Ümidim, hasretim, her şeyimsin Ayşem. Ayşe abla, buraya gelene kadar seni anlattım. Fırına girdik, tarihi fırına. Evet. Dedim ki buradan bir şeyler alıp sahile geçebilirsiniz. Ama dedim, ben dedim almayacağım. Neden? Çünkü gözleme yemeğe gideceğim dedim. Temiz. Yukarıda bir gözlemeci var dedim. Allah rahmet eylesin, babaannem gibi yapıyorsun. Babaanneme sağlık. Baba sana sağlık versin. Allah babaannemin mekanını olsun. Cennet eylesin. Evet. O da el açması hamurla yapıyordu. Sen de aynı şekilde. Evet. Neyi anlatsın buraya gelir? Herkes hazır yufkadan yapıyor dedim genelde. Evet. Ayşe abla bu güzel elleriyle gözlemeleri bir güzel açıyor hamurunu. Sonrasında burada masa var, ufak bir masa, oraya servis ediyor. Eğer ki Bebek Arnavutköy etrafındaysanız Ayşe abla servis de yapıyor. Onu belirtmek istiyorum. Gelip buraya da alabilirsiniz, alıp götürebilirsiniz. Ama burada butik bir kahvaltı muhteşem oluyor. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Benden söylemesi.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Hep ben konuştum. Başka neler var? Yufka ekmek var.
1: Melemen falan da yapıyorum.
0: Evet.
1: Sosyal medyadan satıyorum. Hani isim söylemiyorum.
0: Evet.
1: Melemen, mantı, gözleme, bazlama tost yapıyoruz. Onlarca burada bakliyatımız, kuru yemişimiz.
0: Hepsi de taze.
1: Ve mantığı. Hem pişmiş hem çiğ olarak veriyoruz mantığı.
0: Bakın şöyle mantılar da var görmüş olduğunuz gibi. Yine şöyle çorbalık köy eriştesi de var. Hepsi bu güzel kadının ellerinden çıkıyor. Burası Bebek Arnavutköy mahallesinde, Beyazgül Caddesi'nde. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz, şurada oturuyorsunuz, hava güzelken misler gibi gözlemenizi yiyorsunuz. Yanına çayınızı, ayranınızı, ne içiyorsanız için. Ama gözlemesine kefilim. O zaman siparişimi veriyorum ve gözlememe oturup yemeye başlıyorum. Muhteşem bir kahvaltıyla sizleri karşıladım. Ayşe abla döktürmüş yine. Şimdi gözlemeleri söyledik. Evet, burası bir gözlemeci ama buraya geldiğiniz zaman serpme kahvaltı da yapabiliyorsunuz. Onu belirtmek istiyorum. Aslında bunlar serpme kahvaltının içinde olan kahvaltılar. Siz görün diye, ürünler de taze olduğu için Ayşe abla böyle bir kahvaltı hazırladı. Benden söylemesi. Yani siz de buraya geldiğiniz zaman bu şekilde bir kahvaltı yapabilirsiniz. Onun dışında sadece gözleme isterseniz, eğer gözlemenin yanında söğüş tabağının olduğunu belirtmek istiyorum. Bu gözleme patatesli kaşarlı gözleme. Bu da fesleğenli gözleme. Fesleğen, kaşar, domates, mozzarella. Çok güzelmiş vallahi. Bunu sen mi çıkarttın?
1: Evet, ben keşfettim. Yenilikler her zaman bizde. Çakallı melemenimiz de çok güzel oldu.
0: Vallahi her şey sende. Çok güzel. Vallahi çok güzel gözlemesi.
1: Şifa olsun, güzel bebeğine süt olsun.
0: Ay çok teşekkür ederim. Amin. Ne güzel söylüyorsun, ne güzel konuşuyorsun. Ayşe abla, benim bildiğim 3-4 senedir burada.
1: Evet.
0: Kaç senedir buradasın aslında? Daha uzun.
1: Daha uzun. 25 senedir ama gözlemeyle 3 senedir falan.
0: Evet, daha uzun buradasın yani, onu biliyorum.
1: Senedir. Kızımla yaşı tahammüleydim ilk geldiğimde. Kızımla yaşı. 25 yaşında olduğuna göre 25.
0: Ay 41 kere maşallah, evet. Vallahi ya. Buraya gel, her gelen burada bir duruyor, siparişini veriyor. Ondan sonra şöyle bir dönüyor, sipariş hazırlanıyor. Buradan alıp gidiyor. Taze taze içeriden ürünleri de satın alabilirsiniz. Şimdi ben kahvaltıma Ayşem Ayşem, benim güzel Ayşem geri dönüyorum.
1: Benim güzellerim. Afiyet olsun.
0: Teşekkür ederim Ayşe abla.

Kahvaltımı yaptım, bakmayın masanın böyle boş olduğunu, biliyorsunuz masayı donatmışlardı. Kolay gelsin, köy yumurtaları da geldi dizi dizi. Ayşe ablacığım, uğrayacağım dönüşte. Genelde böyle pazarda derler ya, dönüşte uğrayacağım ama bir daha gelmezler. Dönüşte uğrayacağım dediğiniz yere lütfen dönüşte uğrayın sevgili seyirciler. İnsanlar bekliyorlar. Susuyorum ve hemen Ayşe ablanın yan tarafındaki muhteşem kıyafetler satan, tasarım kıyafetler satan mağazaya giriyorum. Burası haftanın 6 günü açıkmış. Sabah 10'dan akşam 6'ya kadar Beyazgül Caddesi'nde, Arnavutköy Mahallesi'nde, Bebek Arnavutköy Mahallesi'nde çok güzel kıyafetler var. Başkasının üstünde göremeyeceğiniz kıyafetler var. Benden söylemesi. Dilerseniz buraya gelip satın alabilirsiniz. Dilerseniz de sosyal medya hesaplarından bakıp internetten de yine satın alabilirsiniz. Şimdi dışarıda çok güzel doreli kıyafetler var. İçeriye giriyorum. İçeridekileri de sizlere göstereceğim. Neler var, neler yok. Hadi gelin. Yaz geç geldi ama geldi sonunda. Zaman zaman gidiyor da olabiliyor. Bu mağazaya yaz çoktan gelmiş ama şöyle baktığınız zaman kışın da giyebileceğiniz birbirinden güzel ürünler var. Şöyle göstereyim. Aslında yazın kışlık, kışın yazlık kıyafet almak da mantıklı oluyor. Bu ürünlerin hepsi ithal, onu söylemek istiyorum size. Yaz geldiği zaman aslında keten ve pamuk ürünler tercih etmemiz gerekiyor. Terleme yapmaması için. Bu ürünlere de baktığınız zaman keten ürünler. Bordo, krem rengi ve benim üstümdeki gibi altınlı şöyle ürünler var. Bu pantolonu vitrinde de görmüştük. Bunu dilerseniz bir düğüne giderken, nişana giderken, herhangi bir davete giderken hem günlük hem de akşam tercih edebilirsiniz. Spor ayakkabıyla, sandaletle ya da topuklu ayakkabıyla. Neyi nereden aldığınız her zaman söylüyorum. Önemli değil. Önemli olan üstünüze yakıştırmanız. Eğer ki Bebek Arnavutköy'e yolunuz düşerse Beyazgül Caddesi'nde bu güzel tasarım butiğine de uğramanızı tavsiye ediyorum. Bakın şöyle bordo keten bir ürün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine plajda da tercih edebileceğiniz ürünler var burada. Onu söyleyebilirim sizlere. Bakın şöyle yine keten bir pantolon üstü de var. Dilerseniz altını alırsınız, bütçeniz ve tabii ki zevkiniz doğrultusunda. Dilerseniz sadece üstünü alırsınız. Son zamanlarda crop fazlasıyla moda. Burada crop ürünleri de tercih edebilirsiniz. Yolunuz buraya düşerse, bütçenize uymasa da burada çok güzel bir hanımefendi var. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dersiniz. Şöyle bakarsınız, fikir edinirsiniz, çıkarsınız. Aynı bizim yaptığımız gibi. Bu güzel ürünlere şöyle bir göz atın. Sonrasında sizi Beyazgül Caddesi'nden, farklı mağazalardan, ara sokaklardan karşılayalım. Kıyafetlerin olduğu yerin ve gözlemeci Ayşe ablanın hemen karşı tarafında böyle ev tekstili satan bir mağaza var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi buraya gireceğiz. İçeride neler var, neler yok sizlere göstereceğiz. Hadi gelin.

0: Caddede ev tekstili yapan tek mağaza diyebilirim burası için sevgili seyirciler. Burada havlu, bornoz, runner, şöyle hemen Mithat'ın önünde kılaç çanta, ev kokusu, mum, dilediğiniz her şey mevcut. Buradan dilerseniz kumaşınızı seçip kendi evinize göre yaptırabiliyorsunuz. Bu arada burası sadece ev tekstili değil, aynı zamanda otellere ve yatınız, katınız varsa onlara da hizmet veren bir yer, benden söylemesi. Şöyle benim takıklık huyum var, ben takıntılı bir insanım diyorsanız alın size havlu. Görüyor musunuz? Şöyle hem misafire, hem el havlusu, hem banyo havlusu, dilediğiniz boyutta. Çeşit çeşit zevkinize göre. Buraya geldiğiniz zaman bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Böyle runner'lar var. Neyler? Yastık kılıfı mı? Runner gibi duruyor vallahi. Ne yapalım? Runner gibi duruyor. Yastık kılıfıymış. Bir tanesini çıkartabilir miyim? Bir çıkartayım bir tanesini, dur. Şöyle, ay seçemedim. Hepsi birbirinden güzel ya. Şu turunculuğu çıkartayım ama. Şöyle, bunlar yastık kılıfıymış. Özel üretiyor musunuz?
1: Evet.
0: Ya. Kişiye özel üretiliyormuş. Bakın şöyle yastık kılıfı. Ha zaten yukarıda varmış Mithat yastıklarda. Bakar mısın? Dümdüz beyaz da olabilir. Bu şekilde çok az işlemeli de olabilir. Bence de en güzeli. Öteki türlü çok ben göz yorduğuna inanıyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum bu arada. Sonra bana sallamayın. Yıldız öyle dedi, Yıldız böyle dedim. Bunlar da nevresim takımı. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın şöyle patili var. Yine şöyle farklı desen de var. Ne kadar güzel ütüleyip asmışsınız beyefendi ya. Ben yıkayınca ütülemeye üşeniyorum. Burada görünce direkt alıp eve gidip seresim geldi. Kişiye özel, yatağınıza özel üretim yapılıyor. Onu söyleyeyim. Bazı insanların yatakları büyük olur, bazıları olduğundan küçük olur. Ondan şüpheniz olmasın. Şöyle bir buraya da göz atın. Ürünler %100 pamuk, saten ve keten ürünler var. Ürünlerin kalitesi hepsi çok güzel. Baktığınız sunum tepsileri de deri. Buraya geldiğiniz zaman bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz. Bütçeniz uymuyorsa hayırlı işler dileyip çıkabilirsiniz. Buyurun, mağaza sizin.

0: burada bir smoothie dükkanı var. Buraya girmek istiyorum. İçeride ne var ne yok size göstermek istiyorum. Beyazgül Caddesi'nde. Hiç smoothie içmedik galiba programda. Hiç içmedik. Evet, bir girelim buraya. Bakalım ne dersiniz? Hadi gelin. Burası bir smoothie dükkanı sevgili seyirciler. Muz var, çilek var, yaban mersini var sadece şu an görünüşte. Ama bowl da varmış. Bowl ne? İşte bowl ne yani? Kasedeki yemekmiş sevgili seyirciler. O ne?
1: Bu bizim yurt dışına ithal ettiğimiz organik asayinin püresidir.
0: Asayi dediğin yaban mersini püresi.
1: Aslında aynı familyadanlar ama asayi beri dünyadaki en zor bulunan berilerden.
0: Aynı familyadanlarmış ama asayi en zor bulunan berilerdenmiş.
1: Evet. Bu da yine palmiyelerde yetişen bir...
0: Zaten bu arada çok pardon, özellikleri de burada yazıyor. Asayi üzümünün faydaları yazıyor orada. Yani şu yaban mersini değil mi?
1: Yok hayır. İngilizce anlatmam gerekirse strawberry, blueberry, acai berry olarak geçiyor.
0: Ha İngilizce, aa ne kadar güzel söyledin ya. Şu an dur ya gezmek olsun tarihinde bir ilk yaşanıyor. Bir dakika dur. Strawberry, blueberry,
1: acai
0: berry. Acai berry. Yani acai bir dakika Türkçe'ye bir geri dönebilir miyiz? Şimdi bir dakika onu alayım ben de. Şimdi yaban mersininin familyasından asai meyvesi. Asai meyvesinin özü şu an elimdeki. Bu öz püre halinde, bu özden kahvaltı, sağlıklı atıştırmalıklar yapılıyor. Çilekle, yaban mersiniyle aynı zamanda ya da muzla. Damak zevkinize göre buraya geldiğinizde şunu şöyle vereyim. Sipariş verebiliyorsunuz. Üstüne eklemeler de yaptırabiliyorsunuz. Mesela ekstra fındık ezmesi eklettirebiliyorsunuz. Chia tohumu eklettirebiliyorsunuz. Çilek, muz, mango, işte ceviz içi. Burada yazıyor zaten. Boyut boyut bunlar. Aynı zamanda buraya geldiğiniz zaman o karışık enerji bowl'larını, bombaları diyelim mi şuna? Tamam. Enerji bombalarını yemenin yanı sıra burada smoothie'ler de içebiliyorsunuz. Smoothie'de sevgili seyirciler, şimdi hepimizin elinde robot var. Robotla işte buzu, meyveleri hepsini karıştırıyorsunuz damak zevkinize göre. Az su eklemek istiyorsanız, az süt eklemek istiyorsanız ekliyorsunuz. Buyurun size smoothie. Bu kadar kolay. Smoothie'yi bizim ayağımıza getirmiş sağlıklı beslenme olarak. Aynı zamanda sağlıklı beslenme olarak acai berry, blueberry, strawberry'i de getirmiş. Strawberry çilek, blueberry yaban mersini, acai berry de acai meyvesi. Şimdi bize şöyle herkesin evinde yapabileceği böyle küçük bir smoothie hazırlayabilir misin? Yani herkesin aslında evinde olan malzemelerle ama ben hiç evet asayi nasıl bir şey bilmiyorum. Yemedim de daha önce. Yememek ayıp değil. Görmemek, bilmemek de ayıp değil. Bunu her zaman söylüyorum. Çok az ondan da olsun o zaman. Buraya geldiğinizde Arnavutköy Beyazgül Caddesi'ne soğuk bir şeyler yiyip içmek istiyorsanız asayi, yaban mersini, çilekli, muzlu, dilediğiniz gibi smoothie yaptırabilirsiniz. Bütçeniz ve tabii ki damak zevkiniz doğrultusunda. Bu güzel hanımefendi şimdi bize içimiz birazcık şöyle ferahlasın diye smoothie yapıyor. Buyurun. Ben enerjisi çok insanla hani güzel insanla karşılaştım. Karşılaşıyorum da. Ama bu kadar içten, bu kadar samimi ve bu kadar güzel enerji veren çok nadir insan görüyorum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. O kadar gülen bir yüzün, güzel bir yüzün var ki ellerine sağlık öncelikle. Gerçekten de çok naif ve çok da kibarsın. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi smoothie yaptı. İsim bu arada?
1: İsim
0: Nil. Nil bize smoothie yaptı. Birçok ünlü isim de buraya gelip smoothie...

0: açıyor ve bol yiyor. Benden söylemesi, şu an isim veremiyorum.
1: Aa, çok güzelmiş. Organik asan ile yapıyormuş. Vallahi çok güzelmiş. Evde de yapabileceğiniz bir tarif baktığınızda. Ama ben dışarıda vakit geçirmek istiyorum. Şöyle şurada oturup etrafı seyretmek istiyorum. Smoothie'mle ya da bowl'umu burada yemek istiyorum diyorsanız bence mutlaka buraya gelmelisiniz. Buraya geldiğiniz zaman hayran olduğunuz bir ünlü isimle de karşılaşmanız mümkün, fotoğraf çektirmeniz de mümkün. Bunu da belirtmek istiyorum.

0: üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanları'na Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.

0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
12: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti, ödül törenine gitti.

0: Schwarzkopf-Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuk Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bu otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kahvaltı.

0: İlaçlarınızı almanız lazım.
1: Ay, gene mi ilaç?
2: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
3: Babasının ismi Hilmi.
4: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Babası bile ayırt edemez şimdi.
6: Bugün sende bir fevkaladelik var.
0: Bende mi? Ne gibi?
1: Sen hala paydos etmedin mi?
0: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
5: Kasayı soymuşlar beyim. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
1: Hayır, olamaz.
7: Soyguncular, bugün 18'de TV4'te.
8: Ya muhteşemdi bu arada gerçekten smoothie. Asayi meyvesi de çok güzel bir tat vermiş smoothie'yi. Bak benim yerimi güzel hanımlar almış burada. Afiyet olsun. Gözleme nasıl? Güzel mi? Afiyet olsun. Şimdi Kireçhane Gediği Sokağı'na gireceğiz Mithat'cığım. Şöyle. Orada muhteşem bir mum atölyesi var sevgili seyirciler. Arnavutköy diye fiyatları fazlasıyla hani yüksek diye düşünmeyin. Burada dilediğiniz bütün mumları bulmanın

0: Yanı sıra atölyelere de katılabiliyorsunuz. İçerisi çok güzel. Mutlaka Kireçhane Gediği Sokağı'nda, Beyazgül Caddesi'nde buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Ve ben şöyle yürüyerek içeri giriyorum ve sizleri içeriden karşılıyorum. Buraya geldiğinizde içiniz açılıyor bir kere sevgili seyirciler. Hem geçmişi yaşıyorsunuz burada, hem bugünü yaşıyorsunuz. Mumlar dizilmiş. Eğer ki kurumsal bir organizasyonunuz varsa buraya sipariş verebiliyorsunuz ve mumlarınızı da yaptırabiliyorsunuz. İşte bu doğum günü, baby shower etkinlikleri olabilir. Yine buraya siparişinizi verip mumlarınızı yaptırabilirsiniz. Burada mum fiyatları, eğer ki meraklısıysanız, gerçekten çok uygun. Zamanında ben de buradan evime mum almıştım. Onu belirtmek istiyorum. Burada atölyelerin yanı sıra aynı zamanda bir şeyler içebileceğiniz, kahve içebileceğiniz de şöyle bir yer var. Sizi de böyle alayım Levent Bey. Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum, ne var ne yok.
1: Bomba gibiyiz.
0: Oo süper, dikkat edin patlamayın aman. Şimdi bu mumlar kimlere yapıldı öncelikle çok merak ettim.
1: Mumlar bazı müşterilere var, hediye eşya satan.
0: O onlara özel olarak. Onlara yapıldı. Yani aslında mağazalarda gördüğünüz tasarım mum satan birçok yerde yine mumlarını buraya yaptırıyor ve buradan alıyor. Burada da atölyelerin olduğunu söylemiştim. Atölyeler tahminen ne zaman oluyor?
1: Atölyeler belli bir günü yok. Atölye ihtiyacı olan arkadaşlarımız telefon ediyor, randevulaşıyoruz. İkimiz için de uygunsa bir gün belirleyip, bir saat belirleyip yapıyoruz.
0: Süper. Biz bir gün mesela atölye olduğu gün Arnavutköy yolumuz düştüğünde gelelim bence. Çok güzel olur.
1: Birkaç gün evvelden
0: arayıp sizin de gelmeniz gerekiyor, bizim de gelmemiz gerekiyor. Burada atölyeye katılırken şu köşenin de keyfini çok güzel bir şekilde çıkartabilirsiniz vallahi sevgili seyirciler. Benden söylemesi. Şu kurşun askerler son zamanlarda fazlasıyla modaydı. Bakın mum haliyle bizim karşımızda görmüş olduğunuz gibi. Yine burada şöyle uzun süre yanan mumlar var.
1: Yani evinizde bitmiş, daha evvel hediye gelmiş mum kaplarınız varsa, onun dışında bardak, kase, çanak, hamam tası ne varsa getiriyorsunuz. Burada onları istediğiniz kokuyla, istediğiniz renklerde doldurabiliyoruz.
0: Aa ne kadar güzel ya. Doldurmak peki normal buradan mum almaktan daha mı maliyetli oluyor yoksa aynı mı oluyor?
1: Yok aynı yani, o tartıyoruz kilosuna göre ne çıkarsa içine doldurduğumuz.
0: Aslında ne kadar mantıklı değil mi? Bak evde mesela atmaya kıyamadığınız şeyler varsa hamam tası dedi, bardak dedi işte.
1: Bazı marka mumlar var. Yurt dışından da geliyor. Bu da bazı büyük mağazalarda da satılan çok pahalı mumlar var. Onlar bittiği zaman onların bardağını ya da kavanozunu getiriyorsunuz. Ben burada aynı kokuyla, aynı kalitede yapıyorum ve onda bir fiyatına mal oluyor.
0: Örneğin şöyle evinizde bir gondol, şekerlik artık adı her neyse vardır. Bunun içini doldurursunuz. Şu şekilde mum haline getirebilirsiniz. Yakmazsınız görsel olarak durur. Hani bazı insanlar mumları yakmaya kıyamaz. Eskiden ben de bir şeye kıyamıyordum, şu anda kıyıyorum. Vallahi bak. Benim de en büyük, biz de onu konuştuk. Kıtlık bilinci hepimize yerleşmiş galiba ya. Ama bu büyüklerimizden bize geçti bence. Değil mi?
1: Ama yakmasanız bile bunun içine koyduğum parfüm, yurt dışından getirdim gayet sağlıklı parfümler ve yakmasanız bile bütün evimizin havasını değiştirdim.
0: Şu an buranın havasına girdik, zaten bir değişti buranın havası. Yani mis gibi kokuyor. Ben şöyle şamdanların üstündeki sade mumları çok seviyorum. Siz de yakmışsınız zaten ve çok yakışmış. Mum merakınız varsa ve Arnavutköy Beyazgül Caddesi'ne yolunuz düşerse mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Saat 10-10.30 gibi açıyorum. Akşam sonu yok.
0: Sonu yok. Müşteri kaçta gelirse kaçta giderse, çünkü buraya geldiğiniz zaman aynı zamanda keyifli bir de sohbet edebiliyorsunuz. Evet, size kalmış.
1: Bazı arkadaşlarımız burada parti de yapabiliyorlar. Doğum gününe denk getiriyorlar. Ben orada istedikleri her türlü

organizasyonu yapıyorsunuz. Ne kadar güzel. Aynı zamanda doğum günü partinizi de burada aradan çıkartabilirsiniz yapmak istiyorsanız. Değil mi Mithat? Vallahi çok güzel bence. Tam böyle ev havasında, sıcak. Benden söylemesi ve sizi

bence. Tam böyle ev havasında, sıcak. Benden söylemesi ve sizi... Mithat, bakar mısın? Mahallenin muhtarı benim gibi. Ben de böyle cama oturuyorum. Herkesi izliyorum. Tüyün kadar ömrün olsun senin. Görüyor musun mahallenin muhtarını Mithat? Ne kadar güzel izliyor değil mi? Allah sağlık versin, tüyü kadar ömrü olsun. Beyazgül Caddesi'nden döndük, aşağı doğru yürüyoruz şimdi. Burada herkes evinin önünde oturuyor sevgili seyirciler. Tam bir mahalle kültürü var burada, benden söylemesi. Yine bu ara sokaklarda da tarihi evler var. Ortaköy İtfaiye İstasyonu'nun olduğu yerdeyiz şu anda. Bulunduğumuz sokak bu arada Kireçhane Sokağı. Buradan direkt olarak sahile iniş yapabiliyorsunuz. Arnavutköy, Bebek ve Kuruçeşme arasında yer alıyor sevgili seyirciler. Aslında Arnavutköy'e geldiğiniz zaman genellikle sahilde oturup bir boğaz havasında çayınızı, kahvenizi yudumlamak hoşunuza gidiyor. Biliyorum, hepimizin yaptığı şey ve hepimizin sevdiği şey şöyle bir sahilde yürüyüş yapmak. Ama gittiğimiz yerlere baktığımızda bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman farklı güzellikler görebiliyoruz. Özellikle ara sokaklarda, ben öyle düşünüyorum şahsen. Burası da eğlence sokağı. Kireçhane Sokağı'nda güzel evlerin yanı sıra böyle güzel mağazalar da var. Şimdi biz sahile yaklaştık. Beyazgül Caddesi'ne tekrar çıkacağım ben. Arnavutköy'ü farklı açıdan gördüğümüz için bugün hiç sahile geçmek istemiyorum. Beyazgül Caddesi'ne geri dönmek istiyorum Kireçhane Sokağı'nda. Şimdi burada bir takı mağazası var. Ben takı hastasıyım. Birçok benim gibi beni izleyen, bence kadın izleyicim de aynı şekilde. Bu mağazaya bir girelim, neler var neler yok sizlere gösterelim. Sonrasında Beyazgül Caddesi'nden tekrar sizleri Arnavutköy'de karşılayalım.

sattıkları için fiyatlar biraz yüksek olabilir. Ama bu takı mağazasında fiyatlar bütçenize göre, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Hemen sahilin arka tarafında Kireçhane Sokağı'nda burası. Biraz önce tarihi evleri göstermiştim, onun olduğu sokakta.

Demek ki işleri iyi, Allah iyilik versin. Allah daha iyi yapsın. İkinci yeri açtınız. Vallahi Allah bütün herkesin işini gücünü rast getirsin. Bunu bu arada bütün samimiyetimle söylüyorum. Kahve makinesi falan alınmış. Bak gözlerden kaçmıyor hiçbir şey. Teşekkürler, birazdan içeriz. Şimdi burada son moda bütün takıları şöyle görmüş olduğunuz gibi bulabilirsiniz. Şimdi Arnavutköy'de o Arnavutköy Caddesi'nde gezerken bazı dükkanlar bütçenizi aşabilir. Buraya geldiğiniz zaman pazarlığınızı da yapabilirsiniz. Ve dilediğiniz takıyı bütçeniz, zevkiniz doğrultusunda alabilirsiniz. Bazıları bakır ya da altın kaplama olduğu için, bakır işte ya da altın kaplama ürünler olduğu için kararma yapmıyor. Swarovski taştan ürünler fazlasıyla var. O yüzden kaliteli bir şekilde buradan takınızı alabilirsiniz. Siparişe göre takı da getiriyorlar. Onu da söyleyebilirim. Haftanın kaç günü açık? 7 günü açıkmış haftanın. 7 günü açık. Çalışan ikinci yerini de açar. Saat 9.30-10'a, pardon ya, erken söyledim. 11'de biz buradaydık sabah. Bütün dükkanlar kapalı. Bir kahve içeceğiz, bir yer yok. Her yer kapalı. Burada bazı dükkanlar öğlen 12'de açılıyor sevgili seyirciler. Hani geldiğiniz zaman şaşırmayın. Ama Beyazgül Caddesi'nde genel olarak dükkanlar açık. O Arnavutköy Caddesi'nde genellikle kapalı olduğunu belirteyim. Birbirinden güzel burada takıların olduğunu da belirteyim. Haftanın 7 günü. Sahil şurada, bir gösterir misin Mithatçığım sahili? Şuradan hemen sağa döndüğünüzde sahil. Araçla trafiğine açık bir yer burası. Buradan da böyle direkt olarak sahile gidebilirsiniz. Arnavutköy'ü yürüyerek gezmek gerçekten çok keyifli ve çok eğlenceli. Biz de bugün onu yaptık. Belki size bütün her yeri gösteremedik. Sığmaz, süremiz kısıtlı. İlerleyen zamanlarda tekrar geleceğiz diyelim. Ve sizi içerideki güzel takılarla baş başa bırakalım.

Sahili görüyorsunuz, hemen sahilin karşısındaki caddedeyiz. Şu anda Beyazgül Caddesi. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.

TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyeyim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın.

0: Dahil oldu.
1: Hangi üniversiteden geldiniz? İstanbul'dan mı? Hangi?
0: Yok, hayır. Şehir dışından, farklı bir üniversiteden İstanbul'da projemizi gerçekleştirmek üzere buradayız.
1: Öğrencilerimizle
0: birlikte geldik. Yarışmanıza tanık olduk, katılmak istedik. Bir öğrencimizle katılmak istedik ve beni yenebileceğine inandığım öğrencimize katılalım dedik.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Teşekkür ederiz.
1: İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz?
0: Yok, daha önce de bulunmuşluğum var, evet.
1: Hoş geldiniz. O zaman öğrencinize, yani rakibinize geçelim ilk defa. Öğretmen öğrenci bir rekabet göreceğiz şu anda sevgili izleyenler ekranlarımızda. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Gizem Nur, Diyarbakırlıyım. Hocamızla proje kapsamında buraya geldik. Yarışmak istedik, yarışmanıza katılmak istedik. Öyle.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. O zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamadan önce bir iddia duymam gerekiyor hocam.
0: Buyurun.
1: Sizce siz mi kazanırsınız, öğrenciniz mi kazanır? Ne diyorsunuz?
0: Yani öğrenciye yenilmek bir hoca prestij tarafından açısından çok hoş karşılanmasa da yenmek de ne kadar etik olur, orası da tartışılır.
1: Tartışılır diyorsunuz.
0: İyi olan kazansın diyelim.
1: İyi olan, şans biliyor musun?
0: Biliyorum tabii.
1: Peki, o zaman size geçelim efendim. Sizi kim kazanır?
2: Hocamız kesinlikle. Başka bir şey demiyorum.
1: Kendine inanmıyor musun? Kendine güvenmiyor musun? Güzel.
2: Kendime bu konuda hiç güvenmiyorum açıkçası.
1: Evet, gerçekten çok güzel bir rekabet görecekmiş sevgili izleyenler. O zaman senin de şans dilediğini ve kendine güvendiğini düşünerek yarışmaya başlıyorum.
2: Başlayalım.
1: Peki. Hazırsınız efendim. İlk sorum geliyor. Butonlara ilk önce basan ve doğru cevabı veren bir puan kazanır. En fazla puanı toplayan da bir sonraki etaba geçmeye hak kazanır diyelim. Ya serbest değil. Eğer kopyadan yakalanırsak maalesef diskalifiye olursunuz. Sorum geliyor efendim. Mahalle maçlarında büyük taşlar ne işi kullanılır? Tek ses geldi.
0: Kale direklerini belirlemek için.
1: Kale için kullanılır. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablosu var. Tabii siz kız çocuklar olarak çok da maç yapmıyorsunuz.
2: Evet,
1: çok da bilginiz olmayabilir bu konuda. Ama genelde izlersiniz erkekler maç yaparken.
2: Yok.
1: Erkek izlemiyor musunuz?
2: Yok.
1: Hiç maça, futbola alakanız yok.
2: Peki.
1: Gelelim ikinci sorumuza efendim. Tavuk, horoz, hindi ve tavşan gibi hayvanların barındığı yere ne demiş? Çift ses geldi.
2: Kümes.
1: Kümes. Doğru cevap alkışlarımı Gizem Hanım'a göndermiş olalım efendim. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var. Geldik üçüncü sorumuza. Türkiye'de yoğurt ile yapılan ünlü soğuk çorbanın adı nedir? Henüz butonlara basan olmadı. Efendim?
2: Ezogelin.
1: Ezogelin, yoğurt ile yapılan.
2: Evet, o değil miydi?
1: Yanlış cevap gelelim hocamıza.
0: Ayran aşı.
1: Ayran aşı. Ayran aşı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş.
0: Mutfak olduğu için Gizem'e bırakmak istedim ama yine dönüp dolaşıp soru beni buldu sanırım.
1: Peki ezogelin nasıl yapılıyor biliyor musun?
2: Hiçbir şekilde yemekle alakam yok.
1: Yok mu? Peki. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 2-1'lik bir puan tablomuzla devam ediyoruz sevgili izleyenler. Türkiye'nin en kuzeyde yer alan ili hangisidir? Evet, henüz butonlara basan olmadı sevgili izleyenler.
0: Ben kazanmak olsun istiyorum.
1: Evet, Gizem. Yok mu? Evet, henüz butonlara...
0: Sinop.
1: Sinop. Doğru cevap. Cevap alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım ve 3-1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef Gizem Hanım'ı bu soruyla uğurlamış olacağız. Gizem
0: finale
1: Hanım...
0: taşımak istedim de olmadı. Efendim? 2-2'nin son sorusuna finale kalsın istedim de olmadı.
1: Ama...
0: pas geçemiyor muydu bu arada?
1: Pas, ikiniz de bilemeseydiniz pas geçebiliyordunuz ama biz doğru cevabı aldığımız için maalesef pas geçemiyoruz.
0: Evet,
1: olsun, sağlık olsun diyelim. Gizem, bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Zaten hocamızın kazanacağını biliyordum. Hiç uzatmaya gerek yok.
0: Gönüllerin kazanmasını
1: bekliyorum. Peki efendim, o zaman bizler Muhammed Bey ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz. Evet sevgili izleyenler, Muhammed Bey ile birlikte ikinci etaptayız. Muhammed Bey rakibini, yani öğrencisini 3-1'lik bir puan tablosuyla mağlup etti. Neler söylemek istersiniz?
0: Yani başlangıçta da söylediğim gibi sonuç her ne olursa olsun bir tarafı mutluluk, bir tarafı da kısmen üzünlü olacaktı. Ben kaybetseydim prestij açısından sorun oluşabilecekti ama diğer taraftan öğrencimi de yenmek istemezdim doğrusunu söylemek gerekirse.
1: Ama yine de güzel değil.
0: Ama başlangıçta da dediğimiz gibi hak eden kazansın dedik. Hak ettiğim için İkinci tura ben geçtim.
1: Evet. Şimdi sağlık Muhammed Bey, diyelim. İkinci Buyurun. Turumuzda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz
2: diye. Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Ben Muhammed. Bir proje kapsamında buradayız. Sizlere denk geldik. Yarışmamıza katılmak istedik. Hangi proje kapsamında? Gençlik Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu bir proje diyelim.
0: Siz görev alıyorsunuz orada?
2: Ben üniversitede akademisyenim. Öğrencilerimizle birlikte bu projeye

0: Messi bulunmakta. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz bu etapla ilgili?
1: Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Artık tek başına yarışıyorsun diyelim. Peki sizi daha fazla tanıyalım. Neler yapmaktan hoşlanırsınız? Birazcık kendinizi bize anlatın.
1: Yani ben klasik bir erkek olarak futbol oynamak, izlemek, onun dışında müzik dinlemek, kitap okumak, bu tarz şeylerden hoşlandığımızı söyleyebilirim.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Peki. Peki o zaman hazırsak hızlıca yarışmamıza geçelim isterseniz.
1: Buyurunuz.
0: İlk sorum geliyor. Efendim ilk sorumuz bir şarkı sözü. Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Bilmem nokta nokta kimi sever, a Leylim, Nenni de kınalım.
1: Yar kimi sever.
0: Yar kimi sever, daha süreme başlatmadan cevap gelmiş oldu. Kocaman alkışlarımızı Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler ve bu şarkıyı da Muhammed Bey'den duyalım bence. Kocaman alkışlar Muhammed Bey'e gelsin sevgili izleyenler, evet.
1: Abi.

0: Yani
1: kocaman abisi Muhammed Bey'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Sesiniz de çok güzelmiş bu arada.
0: Estağfurullah.
1: Ne kadar dal çakıyorsunuz Muhammed Bey.
0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Geldik ikinci sorumuza, bir bilmecemiz geliyor efendim. Gelir geçer sahilden, tuzlu suyu taşır içinden. Süremiz başladı.
0: İpucu yok mu?
1: Aslında denizlerde olur. Nedir bu denizlerde olan şeyler?
0: Vapur.
1: Yani daha doğal olay, doğal bir olay efendim. Süremiz geçiyor.
0: Dalga.
1: Dalga. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olalım. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevabı verebilirseniz efendim üçüncü etaba geçmeye hak kazanmış olacaksınız diyelim. Gelelim artık bu etabın son sorusuna. Sorum geliyor. Bağbak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
0: Hiç duymadım.
1: Hiç duymadım.
0: Evet.
1: Süremiz geçiyor.
0: Bir daha tekrar edelim.
1: Bağbak nokta nokta olsun, yemeğe yüzün olsun.
0: Bağbak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.
1: Bağbak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Muhammed Bey'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3'te 3 yaptık. Bütün
0: yüzündeki kafiyeden yakaladım sanırım. Ama bir kulak aşinalığı da ufaktan vardı diyebilirim.
1: Bağ dedik, oradan çıkartabiliriz. Evet. Bağdır, üzümdür. Efendim kocaman alkışları tekrardan Muhammed Bey'e gönderdik. 3'te 3 yaptık. Bu etabın ödüllerini kazanmış olduk. Hemen ben hızlıca ödülümüzü size takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Dileğiyle. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam.
0: Öğrencilerimiz karar versin ona.
1: Arkadan devam sesleri geliyordu hocam.
0: Peki devam diyelim o zaman.
1: Efendim bizler Muhammed Bey ile birlikte artık üçüncü etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed Bey ile birlikte artık üçüncü etaptayız. Muhammed Bey.
0: Evet.
1: İki etaptır çok güzel gidiyoruz. Neler hissediyorsunuz, neler söylemek isterseniz?
0: Yani bence biraz şansım da yardımcı oldu diyebilirim. İkinci etapta üç sorunun iki sorusunu biraz sizin yardımınız, biraz da şans yardımıyla diyelim geçtik bir şekilde hasbelkader.
1: Şimdi bu etabımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta efendim. Size bu etapta spordan mı soralım, coğrafyaya mı geçelim yoksa genel kültürden devam mı edelim?
0: Genel kültür, genel rica ediyoruz.
1: O zaman genel kültür zarfımı açıyorum ve bakıyorum bakalım bu etapta Muhammed hocamızı neler bekliyor sevgili izleyenler. Şimdi bu etapta bizden bir joker hakkı da kazandığınız, takıldığınız tek bir soruda. Burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli.
0: Okay.
1: Ve tek cevap hakkımız var. Yani verdiğiniz cevabın ardından eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Süremiz de bulunmamaktadır bu etapta.
0: Tamam.
1: Hazırsanız ilk sorumla başlayabilirim.
0: Buyurun.
1: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir?
0: Tiyatro terimleriyle pek aram yok.
1: Joker hakkımız duruyor. İstersek ilk sorumuzu da kullanıyoruz. Harf alamıyoruz ama Joker hakkımızı...

0: isterseniz ilk soruda da kullanabilirsiniz. Burada herhangi birine sorabilirsiniz ya da telefonla birini arayıp yardım
1: uzun uzun söyledikleri.
0: Tiyatro terimlerini düşünün. Aslında gündelik hayatta da çok kullanılan terimlerden bazıları kulak aşinalığı olabiliyor.
1: Solfej hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ama etrafta izleyenlere danışma joker hakkını kullansam mı bilemedim.
0: Var mı? Evet, şu anda Muhammed Bey bir evet, düşünüyor
1: etrafta,
0: şu an jokerimi
1: etrafta
0: kullansam.
1: İzleyenlerden
0: alalım mı joker hakkını?
1: Cevap alma. Ha, evet, kullanalım.
0: Peki kime sormak istiyorsunuz efendim?
1: Kime sormak istiyoruz? Tiyatroyla arasının iyi olduğunu düşündüğüm öğrenciye sormak istiyorum.
0: Tamam, o zaman hanımefendiyi buraya alalım. Evet, tekrardan rakibinize sordunuz. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız tekrardan?
2: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Evet, ilk etapta kaybettiniz.
1: Evet. Bilemese de bunu bilecektir diye umut ediyorum.
0: Evet, hocamıza yardımcı olmak için ilk sorudayız.
2: Evet.
0: Var mı bir cevabınız?
2: Tirat diye düşünüyorum.
0: Tirat diye düşünüyorsunuz, evet. Emin misiniz?
2: Eminim.
0: Çok teşekkür ederiz, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
0: Evet, Muhammed hocam.
1: Evet.
0: Tiyatro oyununda oyuncuların bir defa da söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sordum. Joker kullandık. Tirat cevabı geldi. Tirat cevabını kullanacak mısınız yoksa başka bir cevabınız var mı hocam?
1: Yok, öğrencime teşekkür etmekle birlikte cevabın tirat olduğunu söylemek istiyorum eminim.
0: Evet. Tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği uzun ve etkili parçaya ne ad verilir diye sorduk. Jokerimizi kullandık. Tirat cevabı geldi. Acaba tirat doğru cevap mı sevgili izleyenler? Eğer doğru cevapsa ikinci sorumuza hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Jokerimizi kullandık ve artık bu etap bu sorudan sonra joker hakkımız bulunmamaktadır. Efendim tirat doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı hocamıza göndermiş olalım.
1: Jokerimize tekrardan teşekkür ediyoruz.
0: Evet, bizler de teşekkür edelim. Geldik artık ikinci sorumuza. Ülkemizde bulunan ve dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir?
1: Ülkemizde bulunan ve?
0: Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Aslında asma köprüdür, düşünebilirsiniz.
1: Karşıdan orta açıklıktan kastımız eni mi? Hı? Yoksa uzunluğu mu?
0: Uzunluk olarak. Yani uzunluksa... Şey olarak yani orta açıklık dediğimiz olay...
1: Ya şerit uzunluğu
0: kara,
1: mu?
0: Karadan karaya bağlantı olarak düşünebilirsiniz.
1: Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale ya da Osman Gazi. Boğaz Köprüsü olduğunu düşünmüyorum. 1,5 kilometre kadardı. 1450 metreydi diye hatırlıyorum. Çanakkale ya da Osman Gazi arasındayım. Ama sanırım Çanakkale Köprüsü daha uzundu.
0: Emin misin?
1: Cevabımı Çanakkale Köprüsü olarak söylemek istiyorum ve eminim.
0: Peki. Bir cevap geldi. Ülkemizde bulunan dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü hangisidir diye sorduk. Çanakkale Köprüsü cevabı geldi. Eğer Çanakkale Köprüsü doğru cevapsa artık üçüncü ve son sorumuza geçmiş olacağız. Efendim büyük ödül için yarışıyoruz. Çanakkale Köprüsü doğru cevap mı? Doğru cevap 1915 Çanakkale Köprüsü olacaktır. Kocaman alkışlarımızı Muhammed hocamıza göndermiş olalım. Evet artık üçüncü etabın son sorusundayız. Dünyanın en büyük çölü hangisidir?
1: Sahra Çölü.
0: Sahra Çölü cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çok hızlı bir cevap geldi. Genel kültür olarak bayağı iyisiniz o zaman.
1: Yani teveccühünüz diyelim.
0: Tabii doğru cevapsa efendim. Dünyanın en büyük çölü hangisidir diye sorduk. Sahra Çölü cevabı geldi. Eğer Sahra Çölü doğru cevapsa büyük ödülü şu an... Bu etapta kazanmış olacaksınız. Efendim Sahra Çölü... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı ben Muhammed Bey'e göndermek istiyorum efendim. 3'te 3 yaptık. Bu etabı da çok güzel ve başarılı bir şekilde tamamladık diyebilirim. Ben artık büyük ödülü almak istiyorum efendim. Evet ödülümüz geldi.
1: Evet
0: efendim,
1: teşekkür ederiz.
0: Size bu ödülü vermeden önce isterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz.
1: Evet. Nasıl olacakmış?
0: İsterseniz bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz. Nasıl olacak? Hemen hızlıca anlatıyorum. Son bir etabımız risk etabımız var. Risk alarak bu ödülü ikiye katlayabilirsiniz ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Hı-hı. Tek bir soru, tek bir cevap ama cazip bir teklif olabilir diye düşünüyorum.
1: Parayı öğrencilere bağışlayacağım için kararı onlara bırakıyorum.
0: Tek bir soru. Tek bir cevap, risk etabı, parayı İkiye katlamak da çok güzel geldi şu an kulağıma benim. Bilmiyorum sevgili izleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız?
1: Ben gerçekten samimi bir şekilde kararı gençlere bırakıyorum.
0: Risk etabına geçelim mi, geçmeyelim mi? Ama daha fazla kazanma şansı risk etabında. Tabii kaybetmek de var ama o da...
1: Yani aza kanaat etmek gerekir. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz derler. Tabii Mevla önemli değil. Önemli olan burada sizlerle yarışmak ve sizlerle tanışmaktı. Ve güzel bir anı biriktirmekti. Sanırım onları da gerçekleştirdik.
0: Risk etabına dolayı... geçiyoruz yani anladığım kadarıyla.
1: Öğrenciler geçmeyin diyor. Ben kararı onlara bırakmıştım.
0: Peki hocam.
1: Geçmemek geçmeyelim. Daha sağlıklı duruyor.
0: O evet. Zaman güle güle güzel günlerde kullanmanızı
1: teşekkür ederim.
0: Hocamın alkışlarımızı hocamıza göndermiş olalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok güzel yarıştık. 3 etabı da çok başarılı bir şekilde geçtiniz.
1: Teşekkür neler ederim. Böyle bir imkanı sunmuş olduğunuz için kamera arkasındaki çalışan arkadaşlara ve siz değerli sunucumuza teşekkürü bir borç bilirim. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar dilerim. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Nurcan Palat, 31 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum.
0: Neler yapıyorsun Nurcan?
1: Şu an çalışmıyorum. Bir çalışma sürecim vardı. Sonrasında dinlenmeye karar verdim.
0: Şu an dinlenme evresindeyim.
1: Evet, şu an dinlenme evresindeyim. Hobilerle uğraşıyorum. Seramik yapımıyla uğraşıyorum şu
0: sıralar. Ne kadar güzel.
1: Evet. O anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Bu şekilde. Hı-hı. Tekrardan hoş geldin. Teşekkür ederim. Sefalar getirdin diyelim. Hemen rakibine geçelim. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Tuğba Can'dan Marmara Üniversitesi'nde son sınıf matematik öğretmenliği okuyorum. Konyalıyım. Bu şekilde.
0: Bu kadar.
2: Evet.
0: Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte bir üst tabak geçeceğim diyelim. Nurcan Hanım.
1: Evet.
0: Sence kim kazanır? Kim?
1: Yani sorularda talihli olan kazanır diye düşünüyorum.
0: İddiam var mı?
1: Yani
0: rakibi, rakibe bir bak bakayım. Rakibi güçlü mü?
1: Yarışmanızı çok izliyorum. Kanalınızdaki yarışmaları da çok izliyorum. Yani denk geldiği sürece yapabiliyorum, bilemiyorum. Rakibim de gayet başarılı.
0: Biliyorsun.
1: Evet, matematik okuyor zaten.
0: Ama matematikten soruların gelmesi lazım mı acaba?
2: Umarım öyle olur.
0: Gelelim rakibe. Şans bile dilemedi rakibin sana.
2: Yani...
0: Ne diyorsun? Bu rakip dişli gibi duruyor bak.
2: Dişli gibi duruyor, evet.
0: Evet. Çok da yarışma izliyormuş, tecrübeli. Sen izliyor musun yarışma?
2: Ben çok izlemiyorum açıkçası ama 4 sene önce arkadaşımla birlikte burada gezerken sizin yarışmanıza denk gelmiştik. Arkadaşım yarışmıştı sizin yarışmanızda.
0: Yine bizim yarışmamızda.
2: Evet, yine sizin yarışmanızda. Sizi görünce ben de aklıma geldi. Hemen ona attım, katıl dedi bana. Ben de katılayım bir deneyim
0: tekrardan
2: dedim.
0: Tekrardan hoş geldiniz dedim. Nasip demek ki 4 yıl sonraymış.
2: Evet.
0: Peki sence kim kazanır?
2: Yani umarım ben kazanırım. Şans diliyorum rakibime de.
0: Yine de şans diledi sana, biliyor musun? Sen dilemedin.
1: Ben yani aklımdan uçtu benim o.
0: Olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun diyelim. İyi olan kazansın diyelim. Arkadaşlar hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. Sorum geliyor. Aman aman butonlara basmayı unutmayalım. Sorum geliyor. Hangi şehrimiz Avrupa ve Daha sorumu okuyamadım. Kim bastım? Nurcan. Evet. Tuğba.
2: Tek bu oluyorsun.
0: Evet.
2: Hangi şehrimiz?
0: Evet. Duyduğun kadarıyla Avrupa. Cevaplaman gerekiyor.
2: Aa,
0: evet.
2: Onu bilmiyordum ben.
0: Artık öğrenmiş oldum.
2: Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya'dadır?
0: Daha demedim. Diyemeden cevap geldi.
2: Edirne
0: yanlış cevap. Nurcan Hanım'a soruyu okuyalım tekrardan. Risk almıştın sen. Hangi şehrimiz Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü görevi görür?
1: İstanbul.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Demek ki neymiş?
2: Basmayacakmış değil mi?
0: Basa da bilirsin. Risk almak tamamen yani, sende.
2: Bilmiyordum ben bunu işte.
0: Olsun öğrenmiş oldun diyelim. Peki.
2: Olsun.
0: Evet şimdi ikinci sorumuzdayız. Efendim 1-0'lık puan tablomuz var ama önümüzde daha 4 sorumuz daha var. Hiçbir şey için erken değil, hiçbir şey için de geç değil diyelim. Efendim sorumuz geliyor. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir? Efendim çift set geldi.
1: Kanlıca yoğurdu, yoğurt.
0: Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Kaybediyorum.
0: Ne oldu sana?
2: Matematik soruları sorun.
0: 2+2 kaç eder?
2: 4.
0: Doğru cevaptı. Ama şu anda matematik sorularım sanki çok yok gibi.
2: Olsun.
0: Belki gelir. Bir sonraki etapta gelir.
2: İnşallah.
0: Hiç belli olmaz. 2-0'lık puan tablomuz var. Bu soru senin için çok önemli. O yüzden yok bu soruya yani. Doğru cevap vermen rakibin açısından biraz kötü de olsa senin için çok önemli olacak. Efendim sorumuz geliyor. Bir kimsenin ödemediği borcu için adli bir kuruluş yoluyla yerine getirilmesi işlemine kestik.
1: İcra.
0: İcra doğru cevap. Ne demir olacak bu sorumuz? Kocaman alkışlarımızı Nurcan'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-0'lık bir puan tablomuz var Tuğba.
2: Kaybettim sanırım.
0: Tuğba sanırım değil galiba kaybettim.
2: Evet.
0: Olsun Tuğba. Çok keyifli bir yarışma oldu.
2: Evet.
0: Güzel de bana bırakmış oldun. Evet. Belki bir 4 sene sonra yine görüşürüz.
2: Yine belki evet. 4'te 1.
0: 4 sene sonra. Evet. Belki bu sefer arkadaşı da birlikte alırız.
2: İnşallah.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin veya rakibine?
2: Yani tatlı bir anıydı benim için. Başarılar diliyorum ona da.
0: Çok teşekkür ederiz Tuğba. Hoşça kal. Efendim bizler Nurcan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nurcan Hanım, rakibinizi 3-0'lık bir galibiyette mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz? Duygularınızı alalım.
1: Çok tatlı bir yarışmacıydı. Sorular benden yana çıktı. Yani çok okumaktan ve sürekli yarışma izlemekten kaynaklısın. Biraz antrenmanlıyım diye düşünüyorum.
0: Peki televizyonda izlemek mi daha zor, yarışmak mı daha zor? Genelde bunu soruyorum
1: televizyonda şu heyecan olmadığı için daha rahat tabii. Şu an birazcık heyecan var. Evet. Artı soruları kaçırmamaya çalışıyorum. Bu şekilde.
0: Güzel bir yarışma oluyor Nurcan Hanım. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var efendim. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecemiz var. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Başlayalım mı?
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: İlk sorumuz bir bilmece sevgili izleyenler, sorum geliyor. Sabah gelir, akşam gider, her yeri aydınlık eder.
1: Güneş.
0: Süren başlamıştı. Güneş doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünü de Nurcan Hanım bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Şarkılarla aranız nasıl? Sanki çok iyi gibi duruyor. Ben öyle görüyorum.
1: Severim.
0: Seversiniz. Evet. Söylemeyi ve dinlemeyi.
1: Dinlemeyi severim.
0: Söylemeyi severim.
1: Söylemede biraz çekimserim.
0: Birlikte belki söyleriz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım gidişata göre.
0: Peki o zaman efendim sorum geliyor. Pazara kadar değil, mezara kadar, gelirim seninle fizana kadar, ayrılmak yok en son gün bile, nokta nokta bizi yazana kadar.
1: Tarih bizi yazana kadar.
0: Tarih bizi yazana kadar süreni daha başlatamadan cevabı geldi. Efendim doğru cevap tarih olacaktı. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Nurcan Hanım'a göndermiş olalım ve ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldu. Ve ufak da olsa bence Nurcan Hanım'dan bu şarkıyı duyabiliriz. Kocaman alkışlar Nurcan Hanım için gelsin. Duyun efendim. Nasıldı?
1: Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok en son gün bile. Tarih bizi yazana kadar.
0: Kocaman alkışlar tekrardan Nurcan Hanım'a gelsin. Bu özgüvenim sesiniz de gayet çok güzel. Efendim. İkinci sorumuzu bu şekilde geçtik. Artık üçüncü ve bu etabımızın son sorusundayız. Sorum geliyor. Demir nokta nokta dövülür. Süremiz başladı.
1: Tavında.
0: Demir tavında dövülür. Doğru cevap. 3-3 yaptık. Bu sorunun ödülünü de kazanmış olduk ve ben artık bu etabın ödülünü size takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle ben kocaman alkışlarımı sizlere gönderiyorum efendim. İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam edelim.
0: Edelim.
1: Edelim.
0: Efendim bizler üçüncü etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler.
3: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
4: Belki de kız kardeşidir.
3: Sanmıyorum.
5: Ben sözlüyüm efendim.
4: Hiç önemli değil.
3: Annem birdenbire rahatsızlandı.
6: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
4: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
7: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
8: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
3: Doğan yok mu?
6: Taslanızı kurtaramadım.
8: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
3: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
7: Sen annenle birlikte dönersin.
6: Doğan!

0: vardı. Kızım Sevgi.
1: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
2: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
3: Ömrümce aradım. Bugün 16.15'te TV4'te.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
12: yemek sepeti. Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Süper Kumbara başlıyor.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte...
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben!
8: Botanik!
19: Abaküs!
18: Kasa!
19: Marul!
18: Kumbara!
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbini

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun.

0: Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: Yıldız kadrosu, parafüstü, küsüratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi, restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm, avantaj masını tam zamanında verin.
1: Paraf, paraf dünyası,
2: ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
10: Beş yıldır hep seninle.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Ama ne otel?
8: Over sistemde geceliği sadece 8.

0: 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak. Obseso.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Evet sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız diyebiliriz. Nurcan Hanım, nasıl geçiyor etaplar?

0: keyifli geçiyor. Sorular bildiğim yerden geldi. Memnunum o konuda.
1: Bakalım üçüncü etapta sizi neler bekliyor? Kısaca evet, hızlıca anlatalım. Efendim elimdeki zarflarda size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta. Efendim size bu etapta tarihten mi soralım? Hayvanlar alemine mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim?
0: Üçü de sevdiğim alanlar.
1: Peki hangisine daha iyisiniz? Hayvanlar alemi, tarih ve Yeşilçam.
0: Tarih demek istiyorum.
1: Tarih mi? Evet. Peki o zaman tarih zarfını alıyorum ve açıyorum. Bakalım Nurcan Hanım'ı bu etapta nasıl sorular bekliyor? Çok güzel sorularım var bu etapta efendim. Şöyle bakalım, biz de bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. İstersen takıldığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Tek bir soru için geçerli ve cevabı almadan önce eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız ilk sorumuza başlayalım.

0: Düşünebilirsiniz, sesi düşünebilirsiniz, yorum yaparak konuşabilirsiniz. Ne olabilir? Devlet görevlerini yetiştiriyor, mülki ve askeri idareleri yetiştiriyor. Bu okulun adı nedir Osmanlı döneminde?
1: Enderun...
0: Mu acaba?
1: Enderun demek istiyorum, eminim.
0: Enderun?
1: Evet.
0: Bu kadar mı? Enderun demek istiyorsunuz, emin misiniz?
1: Evet.
0: Evet. Bir cevap geldi efendim. Osmanlı döneminde genellikle devlet görevlerini, mülki ve askeri idarecileri yetiştiren okula ne ad verilir diye sorduk. Efendim Enderun cevabı geldi. Acaba Enderun doğru cevap mı?
1: Umarım.
0: Enderun.
1: Bir hatırlıyorum. Doğru diye düşünüyorum.
0: Doğru cevap Enderun Mektebi olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Nurcan Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzda bu şekilde geçmiş olduk. Gelelim ikinci sorumuza. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir? Evet, Osmanlı'dan devam ediyoruz şu anda sevgili izleyenler. Var mı bir tahmininiz? Joker aklınız yani, halen duruyor bu arada.
1: Son dönem padişahları olduğunu düşünüyorum. Abdülhamit bilgi var ama net değil henüz.
0: Joker hakkımız duruyor. Tekrardan hatırlatmak isterim.
1: Joker kullanayım o zaman.
0: Kimi sormak istiyorsunuz?
1: Hemen şurada duruyor. Kardeşim.
0: Kız kardeşim. O zaman kız kardeşimizi buraya alalım. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyim. Teşekkürler.
0: Yani, tanıyabilir miyiz?
2: Devran Şimşek. Nurcan'ın kardeşiyim.
0: Var mı bir cevabınız?
2: Cevabım Sultan Abdülmecit.
0: Sultan Abdülmecit. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Hoşçakalın. Evet, bir cevap geldi kız kardeşinizden. Evet. Sultan Abdülmecit cevabını kullanmak istiyor musunuz? Yoksa başka bir cevap gelecek mi?
2: Kullanmak istiyorum çünkü son dönem padişahları olduğunu biliyorum. Yani mimari de oraya dayanıyor diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden Abdülmecit demek istiyorum.
0: Abdülmecit diyoruz o zaman, eminsiniz.
2: Eminim tabii. Eminim.
0: Peki. Dolmabahçe Sarayı'nı yaptıran padişah kimdir diye sorduk. Abdülmecit cevabı geldi. Sultan Abdülmecit cevabı geldi. Joker hakkımızı bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Abdülmecit, Sultan Abdülmecit acaba doğru cevap mı? Çünkü Joker'imiz de bu soruda kullanmış olduk. Bir sorumuz daha var doğru cevapta eğer. Efendim Sultan Abdülmecit... Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı ben Nurcan Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim doğru cevap Sultan Abdülmecit olacaktı. Joker hakkımızı da bu soruda kullanmış olduk. Artık son sorumuzdayız. Büyük ödül için yarışıyoruz. Nurcan Hanım, heyecan biraz daha yükseldi sanırım. Son sorudayız çünkü. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyerek sorumu sizlere gönderiyorum. Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir?
2: Biliyorum.
0: Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanını sorduk. Sevgili izleyenler, Nurcan Hanım'dan bir cevap bekliyoruz.
2: Gözümün önünde şu an adı ama okuyamıyorum.
0: Ne olabilir? İsterseniz sesi düşünebilirsiniz. Hmm. Belki kendinize evet. soracağınız sorular sizi doğru cevabı yönlendirebilir. Maalesef Joker hakkınız da bu soruda kalmadı sevgili izleyenler.
2: Saydam, öyle bir şey hatırlıyorum.
0: Öyle bir şey
2: evet.
0: Ben bilmiyorum.
2: KPSS'ye de çok girdiğim için biliyorum.
0: İlk aklınıza hangi isim geldi mesela?
2: Refik Saydam diye bir isim geliyor aklıma
0: Refik
2: ama.
0: Refik Saydam.
2: Evet ama...
0: Emin olamıyorsunuz.
2: Emin olamıyorum. Bilemiyorum. Çünkü.
0: Başka bir isim geliyor mu aklınıza?
2: Saydam.
0: O dönemi düşünürseniz işte bu Cumhuriyet tarihinin ilk devleti. Hı hı. Erkan'ını düşünecek olursanız kimler geliyor aklınıza sadece Refik Saydam mı?
2: Hatırlayamadım. B12 zayıflığım var. Hatırlayamadım.
0: Son soruda. Var mı bir cevap alalım sizden?
2: Bekir miydi acaba? Bekir Saydam olabilir diye düşünüyorum. Bekir olabilir. Yok yani.
0: Gelmiyor mu? İsterseniz gelmedi bir cevap alalım. Belki aklınıza ilk gelen cevap doğru cevap da olabilir. Olmayabilir.
2: Evet.
0: Midir acaba?
2: Genelde bir şeyler hatırlamam ama yanlış da hatırlayabilirim.
0: Süremiz sanırım daralıyor sevgili izleyenler.
2: Yani Refik Saydam demek istiyorum.
0: Refik Saydam
2: evet.
0: Cevabından emin misiniz?
2: Eminim diyelim.
0: Hadi bakalım. Umarım doğru cevaptır. Efendim Cumhuriyet tarihinin ilk bilim tarihçisi ve ilk sağlık bakanı kimdir diye sorduk. Refik Saydam cevabı geldi. Eğer Refik Saydam doğru cevapsa büyük ödülü alarak...

0: Nurcan Hanım'ı bu etapta uğurlamış olacağız. Efendim Refik Saydam doğru cevapsa eğer sizi büyük ödülü uğurlamış olacağız. Eğer yanlış cevapsa maalesef.
1: Nasip diyelim.
0: Efendim Refik Saydam.
1: Doğru.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap Abdülhak Adnan Adıvar olacaktı.
1: Aa, evet Adıvar. Doğru.
0: Biliyor muydunuz? Şu an aklınıza geldi.
1: Sanırım. Aklıma geldi.
0: O an Refik Saydam'a gittiniz aslında biraz daha.
1: Çok böyle yani defterimdeki notlarıma gittim. O isim gözüme parladı yani. O şekilde.
0: Olsun, sağlık olsun diyeyim. Evet. Gayet çok keyifli bir yarışma oldu.
1: Evet, güzel oldu.
0: Için. Efendim ben ikinci etaptaki ödülü hemen sizle takdim etmek istiyorum efendim. Yine ikinci etaptaki ödülü. Elimizi boş göndermeyelim. Şöyle
1: teşekkür
0: ufak
1: ederim,
0: armağanımız
1: sağ
0: olsun
1: olun.
0: Sizlere. Güle güle güzel günlerde harcamanız kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Sizinle yarışmak zevkliydi. Bir anı eklemiş oldum kendime. Yarışmayı da istiyordum. Hani Kadıköy'e gelip de denk gelirsem uğrarım, yarışırım diye düşünüyordum. Denk geldi. Çok dilemişim herhalde.
0: Evet,
1: memnun oldum sizinle
0: tanıştığımı. Gerçekten yürekten istemişsiniz diyelim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bizler de sizin yarışınız için çok keyif aldık diyelim. Hı-hı. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Ağzınıza sağlık, hoşça kalın.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Pelin Eken Yaşar, pandemiyle keşfettiği köy yaşamı onu doğal üretimin içinde yeni bir hayata taşıdı. Hayatın ritmini toprağın sesinde buldu. Küçük bir bahçede başlayan bu serüven, taze yumurtalara, köy ekmeğine, doğal ürünlere ve doğayla iç içe bir yaşam hikayesine dönüştü. Bugün üreten, inanan ve hayallerine ulaşan bir kadının yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Dilleken Yaşar ben. Aslen Sakarya doğumluyum. Üç kardeşin en küçük çocuğuyum. Gemlik'te yaşıyorum. Gemliğe ilk gelme sebebimiz üniversite okumak içindi. Deniz ve liman mezunuyum. Onun hemen akabinde mezun olduktan sonra özel bir firmada limanda kadın şoför olarak çalışmaya başlamıştım. Çok keyifli bir iş deneyimiydi benim için. Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok...

0: Çünkü orada büyük iş makinalarının bir parçası olmak çok hayalim oranın parçası olmaktı. Tabii o zamanki yaşlarımda. Orada başvuruları yaptığımızda yeni mezun olduğunuz zaman tabii ki de hazır bir düzene masa başına oturamıyorsunuz. En alttan başlamanız gerekiyor. Ben de kadın şoför olarak limanda RORO kısmında sevkiyatta çalışmaya başladım. Orada çalışıyor olmak, oranın bir parçası olmak çok büyük bir şeydi benim için. Tabii ki çünkü büyük iş makineleri, işte otobüs, tır, servis araçlarını ilk kullanma deneyimini orada sağladım ve orada firmalardan gelen araçların sevkiyatta istiflerinin yapılmasını sağlıyorduk. Biz sonrasında da gemilere binip yurt dışına gidiyordu araçlar. Ve bu süreç hem benim öğrenmem için hem kariyer yolculuğumun ilk adımlarıydı. Ve insanlardan o zaman da farklı bir sektör olduğu için şoförlük çok güzel yorumlar geliyordu. Hani bir şeyi başarmış olmanın ilk adımlarıydı benim için. Ve sonrasında pandemi dönemiyle tabii yaşadık hepimiz. O zamanda da bahçelere ve toprakla tanışma vaktim oldu. Eşimle beraber onun babaannesinden, büyüklerinden kalan bu bahçeye gelmiş olduk. Ve burada zeytinliklerin arasında, doğanın içerisinde olduğumda dedim ki burası çok güzel ve burada vakit geçirmek inanılmaz keyif vericiydi. Biz hep ilk fırsatlarda, yani fırsat bulduğumuz gibi hemen buraya çıkıp burada piknik yapalım, burada güzel sohbet edip vakit geçirelim diye zaman geçiriyorduk. Kayınvalidemin bahçesinde reçellerin, işte salçaların, yufkaların yapıldığını gördüm. Ve bu süreç zaten pandemide herkes kapanmışken bizlerin de bahçede, doğada vakit geçirmeye zamanı olmuş oldu. Bunu tamamen ihtiyaç halinde olduğunu fark ettim aslında. Yani şehirde yaşayanların, merkezde ve uzak yerlerde yaşayanların, köyleri olmayan insanların doğala ve organik ürünlere ihtiyacının olduğunu fark ettim. Ve, o yolculuğumuzun ilk başlama kararını o süre zarfında aldık. İlk önce koyunlarımızı aldık. Koyun maceramız başladı. Çünkü ben koyunların koktuğunu bile bilmeyen bir çocuktum, gençtim diyebilirim. Buraya ilk koyunlarımızı getirdiğimizde zorlu bir yolculuktu. Çünkü koyunların bakımını bilmiyoruz, nasıl onlara tedavisi olur, işte bakımları olur bilmediğimiz için hepsini öğrenme fırsatı yakaladık aslında. Ve sonrasında ilk tavuklarımızı aldık. Ve ilk tavuklarımız 100 adet tavuk siparişi verdik. Ve sonrasında onlar geldiğinde küçük civcivden yeni çıkmışlardı. Onların büyüme süreçlerine tanıklık ettik. Hemen akabinden yumurtlamaya başladılar. Çünkü o bir belli bir zaman istiyor onların tamamen yumurtlamaya geçiş süreçleri. Folluktan ilk yumurtaları topladığımda bu doğanın bir parçası olduğumu fark ettim ve dedim ki muazzam bir döngünün içinde yer alıyoruz ve ben bu zamana kadar yaşamıyormuşum dedim. Ve bundan sonraki hayatımı tamamen o zamandan itibaren dedim ki biz doğru yoldayız ve tamamen hayat şeklimizi, yaşam şeklimizi buna göre uyum sağlamalıyız ve bu şekilde ilerlemeliyiz diye karar verdik.
1: Uzun zamandan beri Pelin'in hayaliydi böyle bir çiftlik hayatı. Ben de ona öncülük ettim. Bu şekilde bir hayata devam ediyoruz.

kümesi bizim tavuklarımıza baktığımız kümesimiz. Burada ortalama olarak 250 tane tavuğumuz bulunmakta. Günlük olarak aldığımız yumurtaları bizim prensip olarak günlük taze yumurta müşterilerimizle buluşturuyoruz. Birkaç gün beklemiş kesinlikle yumurtaları müşterilerimize vermiyoruz. Baktık ki yumurta satışları diğer ürünlerimizi de satmasına vesile oluyor. Çünkü en büyük satış ürünlerinden bir tanesi temel üründür yumurta. İşte reçel onun yanında gelir, yan üründür. Bir diğer yan ürün ne olabilir diye düşüne düşüne ürün kalemlerimizi de genişlettik. 40 kaleme yakın ürün çeşidimizi oluşturduk bu süre zarfında. Bu bahçe ve bu bahçeye gelen bütün bu bölgenin ürünlerinden kan

Torunundan kekiğine birçok ürünün sumak aynı şekilde zeytin, zeytinyağları doğa olarak çok zengin bir tabiatı sahibiz. Coğrafya olarak da çok güzel bir konumda Gemlik. Bunların hepsini fırsata dönüştürmeye başladık aslında. Çünkü hem böyle bir ihtiyaç var, bizim elimizde de böyle bir imkan var. Bu imkanı her gün daha iyi ileriye götürmeyi hedefledik. Ve sonrasında yumurtalarımızın da sayısını arttırdık. Sayı artınca tabii ki de müşteri talepleri doğrultusunda bunu arttırdık. Onun hemen akabinde şöyle bir ihtiyacımız oldu. Bizim bunları müşteriyle buluşturmaya yerimiz. Şimdi üretim var ama müşterinin gelebileceği, alabileceği bir yer yok. Önce Gemlik bölgesinde kendimiz paket teslim yapmaya başladık. Kendimiz teslim etmeye başladık. Hem yumurta hem de diğer ürünlerimiz, işte geleneksel olarak hazırladığımız reçellerimiz, erişte, tarhana, köy ekmeği, tereyağı yapmaya başladık. Bunların hepsini kapılara teslim ediyoruz. İnternetten de satışımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Sonrasında şöyle de bir ihtiyaç olmaya başladı. Müşterilerimiz arttıkça buraya yol tarifi, konum üzerinden gelmeye başladılar. Ve geldiklerinde sadece hani burada... Tamam, evet, çok güzel bir doğaya sahip ama insanları ağırlayabileceğimiz bir yerimiz yoktu. Ve herkesin talebi şu doğrultudaydı. Bu ürünleri bizim orada yiyebileceğimiz bir yer var mı? Siz kahvaltı veriyor musunuz? Ya da böyle bir hedefiniz var mı? Bizim eşimle birlikte en büyük hayalimiz aslında bu. Çünkü eşim hizmet sektöründen geliyor. Bu kısma çok hakim. Ben değilim tabii ki de ama onun tecrübeleriyle benim... Bu işteki ve daha önceki çalıştığım işteki tecrübelerimizi birleştirip bu hizmeti de vermeye başladık. Hem bölgemizde satış yapıyoruz, hem internet satışı üzerinden veriyoruz, hem de kendimiz üretiyor ve burada da diğer ürünleri diğer kişilerle buluşturuyoruz.

işe ilk başladığımızda tamamen aile desteğiyle zaten başladık. Kayınvalidemden geleneksel ürünlerin yapımını, annemden satış pazarlanmasını, çiftliğimizin kuruluş aşamasında abim, erkek kardeşi Abdullah hepimiz hep birlikte el birliğiyle kurduk aslında. Hani tek hiçbir zaman diyemeyiz ki biz iki kişiydik de yaptık. Tamamen aile desteğiyle bu hale getirebildik. Hepimizin hayalleri vardı. O hayalleri birleştirdik biz aslında ve sonuç olarak çift ...çiftliğimizi kurmuş olduk. Bu bahçede ortalama olarak 200 tane ağacımız bulunuyor. Ve Eylül mevsimi geçişlerine göre tabii değişiyor. Çünkü bazen erken olgunlaşabiliyor zeytinlerimiz. Eylül ayında zeytin tamamen artık toplamaya başlanacak kıvama gelmiş oluyor. Yağlanma süreci tamamlanıyor. Eylül sonunda da kırmalık zeytinlerimizi yapmaya başlıyoruz. Ve hemen akabinden zeytinlerimiz kararmaya döndüğü zaman kararan zeytinlerimizden hem sofralıklarımız hem de yağlıklarımız özel olarak tek tek el yordamıyla seçilip makinelerden geçiyor ve tek tek toplanıyor, ayıklanıyor. O şekilde zeytinyağı ve bidonlara girecek, işte havuzlara girecek zeytinlerimiz ayrılmış oluyor. Buradaki sürecimiz Eylül sonunda toplamaya başlıyoruz. Benim için oyun gibi geliyor. Hani çünkü iş olarak değil de daha demin de söyledik ya, yaşam şekli olarak gördüğünüzde hayatı da daha kolay yaşıyoruz aslında. Eylül sonuna doğru kırmızı zeytinlerimizi bahçemizden toplamaya başlıyoruz ve Ekim'in ortalarına kadar devam ediyor bu süreç. Bu şekilde tek tek taş kırması yapıyoruz. İlk önce acılarını çıkartıyoruz zeytinlerimizin, sularını değiştirip sonrasında da oldurma işlemini hazırlıyoruz ve müşterilerimize hemen ardından ulaştırıyoruz.

giyimim, kuşamım, içtiğim kahve, çay, kahvaltı, aklınıza gelebilecek bütün hayat tarzım değişti. Şehir hayatıyla bu hayatı karşılaştırdığım zaman en büyük fark ve imkan olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Zaman ve vakit kavramınız aslında yok. Yani gün kavramınız yok, zaman kavramınız yok. O yüzden zaman size göre akıyor burada. Yani sizin işinize göre, hayata göre siz zamana ayak uydurmuyorsunuz. Zaman size ayak uyduruyor. Bu şekilde çalıştığınız hayatınızda ya da hayat şeklinizde desem daha doğru olur. Gelecek için hayallerim var. Şu anki çiftliğimizde kendi içerisine yetebilen bir çiftlik. Belli bir boyutta tabii ki de işte enerjimiz olsun, işte buradan çıkan atıklarımız olsun, reçel yaparken, işte salça yaparken ve diğer ürünleri yaparken çıkan ürünlerimizi biz hayvanlarımıza verip herhangi bir atık oluşturmadan kendi içerisinde yetebilen bir çiftlik haline getirdik. Ama bunun tabii ki de daha kapsamlı, daha geliştirilmiş halini hayal ediyoruz. Çünkü birçok kişiye ulaşma hedefimiz var en doğrusu. Daha fazla üretim yapıp daha çok hem şehirlerimize ve birçok kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte de en büyük uyguladığımız durum şudur ki fiyatlarımızı da minimum seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Hem doğal olsun hem de birçok kişiye ulaşabilsin diye. Bu tarz girişimcilik yapmak isteyen kişiler için önerim şu olacaktır ki hayalleri içerisinde kırıntı dahi varsa gerçekleştirmek için bir adım atmaları. Çünkü hayatımızda hiçbir zamanı vakit geçiremeden ya da hayallerimizi gerçekleştiremeden yaşayacak kadar uzun bir zamanımız yok. O yüzden herkes içinde olan bütün hayallerini gerçekleştirmek için bir adım atmalı. Benim hikayem pandemiyle başladı. Şimdi doğallık ve üretimle devam ediyor.

0: Metrekare'de bu bölüm sizin için İstanbul'un nezih semtlerinden biri olan Florya'ya geldik. Yeşil alanları, denize bulunan kıyısıyla küçük bir kasabadaymış hissi veren Florya'da Mimar Nuray Savaş Arat'ın tasarımını gerçekleştirdiği 210 metrekare büyüklüğünde bahçe katında bulunan dairedeyiz. Toprak tonlarının ön planda olduğu, hem şık hem de oldukça konforlu bir anlayışla tasarlanan bu dairenin detaylarını gelin mimarımızdan dinleyelim.
1: Merhaba, ben Nuray Arat, mimarım. Bugün sizlerle Florya'da bulunan, tasarımını gerçekleştirdiğim bahçe katı olan dairedeyiz. Burası 210 metrekare. Daha öncesinde 4+1 olan bu daireyi ev sahiplerinin isteğiyle 3+1 olarak dönüştürdüm. Şu anda evin bahçe bölümündeyim. Ev bahçeyle bağlantılı olduğundan bahçede de ufak dokunuşlar yaptık. Güzel bir peyzaj çalışmasıyla çeşitli bitkilerle süsleyerek bahçede keyifli bir ortam oluşturmak istedik. Ayrıca gece hem aydınlık hem de dekoratif bir görüntü vermesi açısından ışıklı toplar kullandık. Bahçeye renk katması için kırmızı renkte koltuklar seçtik. Böylece bahçe evin hem bir bölümü hem de dışarıda bulunan eğlenceli bir mekan haline gelmiş oldu.

Evden çıktığımızda bahçe ile ev arasındaki seramikler oldukça eski görünümdeydi. Biz bunları değiştirdik ve mermer uygulaması yaptık. Bir de bahçe katı dairelerde evin su alma sıkıntısı olduğundan dolayı burada drenaj uygulaması gerçekleştirdik. Bunu gri çakıl taşlarla kapattık. Şimdi buyurun içeri geçelim.

Şu anda evin salon bölümündeyiz. Burası daire sahiplerimizin yaşam alanı. Bu yüzden burayı konforlu ve şık biçimde tasarlamak istedim. Gri tonlarında oldukça büyük ve kullanışlı koltuklar kullanarak bunları yeşil dirbecelerle destekledim. Evin genelinde toprak tonları hakim. Bu tonları salonda da oldukça fazla kullandım. Duvarlarda toprak tonlarında vinil dokulu duvar kağıdı tercih ettim. Bu duvar kağıdının diğer duvar kağıtlarından farkı ise daha dayanıklı olması.

Yemek bölümünde oldukça büyük bir masa kullandık. Çünkü daire sahipleri misafir ağırlamayı sevdiğinden dolayı burada kalabalık sofralar kurup dostlarıyla rahatlıkla zaman geçirebilirler. Bu masanın üzerinde İtalyan porselini kullandık. Bu malzemenin birçok kullanım kolaylığı var. Mermer kadar hassas bir malzeme değil. Yemek masasının üzerinde şık ve görkemli bir aydınlatma ürünü kullandık. Yemek bölümünün arkasındaki duvarı ise komple ahşap giydirdik. Burası dışarıdan belli olmasa da gizli bir depolama alanı. Ayrıca dekoratif objeleri sergileyecekleri açık bir vitrin tasarımı yaptım. Siyah tonlarında olan bu vitrin tam o köşeye uygun olarak tasarlandı. Camlar yere kadar olduğundan perde seçimini kullanımı kolay, uzun tül ve fon perdeler seçtik. Böylece dışarının ışığı evin içine doluyor. Halı seçiminde ise içinde çeşitli renkler bulunduran İran halısı kullandık. Buranın modern havasına geleneksel bir hava katmak istedik. Halı üzerinde tasarlamış olduğum sehpaları detaylı anlatmak gerekirse burada pirinç malzeme, şeffaf cam ve siyah boyalı cam kullandım. Bu siyah boyalı camı televizyon bölümünde de kullandım. Televizyon bölümünün altındaki dolabı bir yerden yüksekte tutarak daha ferah bir ünit olmasını sağladım. Mekanı biraz renklendirmek için yeşil bitkiler kullandım. Şu anda evin giriş bölümündeyiz. Burada vestiyer ve dresuar bulunuyor. Bu dresuarın üzerinde mermer görünümlü İtalyan porselini kullandım. Ayrıca dresuarın üstünde yuvarlak formlarda led aydınlatmalı bir ayna tercih ettim. Vestiyer bölümünde ise ahşap kaplama bir dolap tasarladım. Bu dolabın kapaklarında kapaklardaki desenleri farklı yönlerde uygulatarak bir geometrik form yaratmak istedim. Evde bulunan 3 yatak odasında banyo bulunuyordu. Bu yüzden misafirin kullanacağı tuvalet bölümünde duş bölümü olsun istemedim. Çünkü duş bölümü kullandığımda burada seramik taş doku girmem gerekiyordu. Biz daha sıcak bir ortam yaratmak istedik ve duvar kağıdı tercih ettik. Daire sahibi kelebekleri çok seviyordu. Bu yüzden birlikte kelebek desenli duvar kağıdı seçtik ve bunu uyguladık. Tezgahta mermerden set oluşturarak onlara dekoratif objelerini sergilemeleri için

alan yarattım. Açıkçası bu banyoyu misafirler kullanacağı için ev sahipleri çok şık bir şekilde olmasını istediler. Benden gösterişli bir ayna tasarımı yapmamı istediler. Ben de pirinç malzeme ve camlardan oluşan LED aydınlatmalı bir ayna tasarladım.

Mutfak bölümünde daire sahipleri sade, kullanışlı, ferah bir alan olmasını istediler. Kapıdaki nervürlü cam detayını sol tarafta bulunan dolapta da kullandık. Bu dolabın içinde LED aydınlatma kullanarak LED yandığında camlardaki yansımasını dışarı yansıtmak istedik. Mutfakta bulunan dolapları detaylı anlatmak gerekirse sade görünüm sağlamak için gizli kuplar kullandık. Bu alüminyum gizli kupları dolapla aynı tonda boyattık. Mutfak tezgahını derin tuttum ve ferahlık sağlamak için üst dolapları biraz yüksekte çözümledim. Mutfak masasının yüksekliğini tezgahla aynı yüksekte tutarak bir bütünlük yaratmak istedim. Zeminlerde büyük ebatlı, hareketli İtalyan porseleni kullandık. Bu malzemeyi mutfak tezgahında ve mutfak masasında da kullandık. Mutfak masasının üzerinde oldukça şık, dekoratif bir avize kullandım. Perdede ise radyatörle aynı renkte olan bir ahşap jaluzi kullandık.

Sadeliği dolaplarda hareketi zeminde yakaladıktan sonra renk girmem gerekiyordu. Bunu da sandalyelerde yakaladım. Nude ve tarçın tonlarında iki ayrı tonda sandalyeler kullandım. Yemek masasının üzerinde bir televizyon konumlandırdık. Buradayken rahatça bir kullanış alanı oldu. Ankastre önler olarak da genelde siyah tonlarını tercih ettik. Davlumbazı dolabın içinde gizli tuttuk ve farklı bir evye seçtik. Siyah tonlardaki bu evyenin yanında aksesuarları bulunuyor. Böylelikle ev sahiplerine kolay bir kullanım sağladık. Mutfağımız bu şekilde.

Şu anda ev sahiplerinin yatak odasındayız. Burada yatağın arkasındaki duvarı komple ahşap ve ayna malzemeden bir giydirme yaptık. Bu duvarda banyo kapısı da bulunuyordu. Burada da bir ahşap giydirme yapmak istemedik. Bu ahşap yüzeyi biraz kırmak istedik açıkçası. Bu yüzden bu kapıyı mutfak kapısına benzer demir cam bir kapı kullandık. Yatak bölümünün arkasındaki bu ahşap kaplamayı yatak odasında bulunan dolapta da kullandım. Bu dolapta pirinç kuplar kullanarak bu dolabı özelleştirdim. Evin genelinde genellikle dolaplarda farklı bir detay kullandım. Dolapların geleceği bölümdeki alçıpan tavanı dolapların etrafında döndürdüm. Böylece dolaplar daha gösterişli bir hale geldi ve tavandaki led aydınlatma dolapların üzerine yansımış oldu. Bu odada da oldukça toprak tonlarına gittik. İki tane farklı şekilde duvar kağıdı kullandık. Perdelerde yine nude tonlarında bir fon seçtik. Yatak örtüsünde perdeyle aynı şekilde olan bir kumaş seçtik. Makyaj aynasında sade bir

puf tercih ettik. Ayrıca toprak tonlarında olduğu için her şey buraya bir renk katmak istedik. O yüzden burada da küçük ebatlarda bir İran halısı kullandık. Yatak başını ayrıntılı anlatmak gerekirse geometrik formlarda deri kaplamalı bir yatak başı tasarladım. Komodinleri Elvis formlarda oluşturdum ve bunu pirinç kuplarla özelleştirdim. Yatak başında dekoratif aplikler kullandım. Bu aplikler ahşap yüzeye müthiş bir yansıma oluşturuyor. Bu odaya bağlantılı banyoda ise sıcak hava katmak için tropikal baskı desenli duvar seramikleri kullandık. Kemer formunda bir ayna tasarladım. Altındaki dolapta ise evde hakim olan o ahşap deseni kullandık. Duş bölümünde ise bir nişalını tasarladım ve bunu ışıklandırdım. Burada tropikal bir hava yansıtmak için tepe duşu kullandık. Ayrıca duvarda çok şık bir armatür seçtik. Bu Fransız markanın bir ürünü. Bu ürünü bayağı bir bekledik. Tavanda iki tane lineer sarkıt kullandım. Yatak odasına bağlantılı giyinme odasında ise açık dolaplar tercih ettik. Bu odayı tamamıyla daire sahiplerine, onların kullanım tarzlarına göre tasarladık. Odada uzun bir ada tasarladım ve bunun üzerine cam yüzey kullandım. Bu dolapların içinde LED aydınlatmalar tasarlayarak onların rahatlıkla kullanacakları bir alan yaratmış oldum.

Perde değilse evin geleninde hakim olan geometrik formları yakalamak için üzerinde geometrik desenler olan bir fon seçtim. Evde iki adet daha yatak odası bulunuyor. Burayı aslında daire sahipleri ileride çocuk odası olarak kullanmak istediler. Bu yüzden biz de misafir odasına uygun bir alan tasarladık. Şimdilik bir yatak ve komodin kullandık. Dolaplarda geometrik formlardan dolap kapakları tasarlayarak daha modern bir hava yarattım. İleride burayı rahatlıkla bir çocuk yatağıyla ve dekorasyonla çocuk odasına çevirecek bir şekilde tasarlamış olduk. Bu odaya renk katmak için canlı renklerden oluşan, üzerinde yine geometrik formlar olan perde fonları tercih ettim. Bu odaya bağlantılı banyoda ise gri tonlarına ve beyaz, üzerinde daman desenli olan seramik tercih ettik. Bir diğer yatak odasını anlatmak gerekirse, burayı aslında çamaşır odası olarak düşünmüştük. Sonradan burada bir yatak ve banyo oluşturarak burada da özel bir oda yarattık. Oda alanı küçük olduğu için yatakla bütün gelen bir dolap tasarladım. Çamaşır makinenin bulunduğu yere yarı açık pancur kapaklı dolap kapakları kullandım. Görüldüğü gibi daire sahiplerinin istekleri doğrultusunda tasarladığım ev bu şekildeydi. Umarım sizlere ilham verebilmişimdir. Hoşça kalın.

0: Şimdi ise Maltepe'de 260 metrekare büyüklüğüne sahip dubleks dairedeyiz. Hem modern hem de klasik tarzın hakim olduğu bu evin tasarım hikayesini ev sahibi Emel Hanım anlatıyor.
1: Merhaba, ben Emel Çakın. Şu an Maltepe Süreyya Plajı'ndaki evime konuksunuz. 260 metrekare evim. 3 oda, 1 salon, 2 mutfak ve 2 banyodan ve bir kış bahçesinden oluşmakta. Şu an kış bahçemdesiniz. Biz bu evi alırken epey bir altıl durumdaydı aslında. Gerçekten çok büyük emeklerle eşimle birlikte yaptık. Arzu ederseniz biraz kış bahçemden bahsedeyim size. Mevcut görmüş olduğunuz masanızı biz özel misafirlerimiz için büyük ölçülerde yaptırdık. Misafir ağırlamayı çok seviyoruz biz eşimle ve oğlumla birlikte. Kalabalık bir aileyiz. Dolayısıyla da 6 kişilik standart bir masa bize hiçbir zaman yetmedi. Dolayısıyla da 10 kişilik bir özel masa yaptırdık, özel bir ağaçtan. Yazın hava çok sıcak olduğunda yine buradan dışarıda kullanabiliyoruz. Açık alanımız da mevcut. Artı bir de çok güzel şirin mişirin bir mutfağımız var terasta. Mutfağım küçük ama son derece kullanışlı bir mutfaktır. Özellikle sabah, yazın ve akşam misafirlerimiz olduğunda çay yaparken veyahut da hazırlık yaparken gerek toparlamada son derece pratik bir mutfak. Bohem tarzında bir dekorasyon tercih ettim terasımda. Ona uygun kırlentler, yastıklar, el örgüsü, runnerlar, suplalar kullanıyorum. Arzu ederseniz evi gezebiliriz birlikte. Evet, şimdi salondayız. Burası birkaç bölümden oluşuyor. Oturma grubu, yemek bölümü ve okuma grubundan oluşuyor. Eşimle ilk evi gezdiğimizde burası son derece yıpranmış bir haldeydi. Uzun süre kullanılmadığı için bütün cam, çerçeve, duvarlar, yerler hepsi yıpranmıştı. Bir tek yer kalmıştı, parke kalmıştı. Evet, bütün cam, çerçeve, duvarlar, mobilyalar, perdeler her yeri değiştirdik baştan aşağıya. Bütün mobilyaları ahşap, doğal olmasını tercih ettik. Yaşayan eşyalar olmasını tercih ettik. Bizim tabii ki en büyük dikkat ettiğimiz nokta salonun büyüklüğüydü. Neden derseniz, çünkü bizde misafir eksik olmaz. Kalabalık bir aileyiz. Hem eşim hem benim tarafım. 4 kardeşiz biz, kalabalığız. Dolayısıyla kalabalık sofralarda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Tasarım ürünleri tercih ettim tabii ki aksesuarlarda, doğal eşyaların yanı sıra. Hem biraz kastıl, sahil evi havası var, hem biraz klasik, biraz modern. Ama bizi yansıtan güzel bir ev oldu. Avizelerde yine tasarım ürünleri seçtik. Yemek bölümünde biraz böyle geniş, masaya uygun bir avize olmasını arzu ettim ben. Oturma bölümünde yine çok şık bir avize kullandık. Aynalarla süsledik. Olmazsa olmazım benim canlı çiçeklerdir. Çok severiz. Muhakkak evimin her köşesinde canlı çiçekleri görebilirsiniz. Şöminemiz var. Tabii ki şöminemiz aktif ama havalar soğudukça kullanıyoruz. Çok sık yaktığını söyleyemem ama güzel duruyor. Hava olarak sıcak bir ortam sağlıyor bize salonda. Evet, yemek bölümünün hemen arka tarafında da uzanma koltuğumuz var. Orası kapışılıyor diyebilirim evde. Kim oturursa onda kalıyor. Çok güzel bir kitap okuma köşesi. Yanındaki fenerleri yakıyoruz, işte abajurunu yakıyoruz. Akşam böyle bir çay, bir kahve, oh mis gibi kitaplarımızı, dergilerimizi orada okuyabiliyoruz. Vitrinlerin içerisi tamamen dekoratif, tabaklarla, fincanlarla dolu. Hatta arkamdaki büfe tamamen bütün fincan dolu. Diyeceksiniz ki bunları nasıl Emel Hanım bakımını yapıyorsunuz? Vallahi kolay olmuyor, onu söyleyebilirim size. Keyifli, zevkli yapıyorum. Beni takip edenler zaten biliyorlar. Yemek masamın tam arka tarafında, sol tarafında da oturma bölümüm var. Arzu ederseniz bu tarafa doğru geçebiliriz. Şimdi salonun oturma bölümündeyiz. Koltuklarda özellikle Chester tercih ettim. Renk olarak bir bütünlük yok koltuklarımda. Fakat ayrı ayrı renkler içerisinde bir bütün oluşturuyorlar. Bazen arkadaşlarım neden Emel tek renk tercih etmedi diye soruyorlar. Bence şu an artık trend tamamen nasıl keyif alıyorsanız, renkleri nasıl bütünlüyorsanız kendi arzu ettiğiniz gibi zevkiniz dahilinde tabii ki de o şekilde kullanabilirsiniz. Ben mesela bir koltuğumu krem rengi yaptım, birini gri yaptım. Bench'im var mesela ördek başı yeşili dediğimiz bir yeşil tonu yaptım ki içerisinde birbirini tamamen bütünlediğine inanıyorum. Salonda orta sehpam biraz standartların dışında büyük bir sehpa. Nedenine gelince de tam karşısında TV ünitem var. Özellikle hafta sonları eşim, oğlum ve ben televizyon karşısında bir şeyler atıştırmayı çok seviyoruz film izlerken. Hemen tam arkamda şömine var. Şöminenin üzerine çeşitli şamdanlar ve aksesuarlarla süsledim. Yine yeşillik kullandım tabii ki. Bunun dışında krem rengi büfemin üzerinde benim vazgeçilmezlerim Blue Blanche küplerim var. Çok seviyorum. Ayrı bir hava kattığına inanıyorum. Küpleri seven, Blue Blanche küpleri seven arkadaşlar beni çok iyi anlarlar. Bir tutkudur aslında hanımlar arasında. Yanında yine çok şık bir avizeyle bütünledim. Ve tabii ki yine bitkilerim, canlı çiçeklerim, dediğim gibi vazgeçilmezlerim benim. Duvarlarımda çeşitli tablolarım da göreceksiniz. Arkamdaki tablo kanvas üzerine özel tasarım yapılmış bir yağlı boya çalışmasıdır. Çok severek kullanıyorum gerçekten ve salona apayrı bir hava kattığına inanıyorum. Bunun dışında yan sehpalarımda abajurlarım ve çok güzel aksesuarlarım var. Tamamen tasarım onlarda. Çok sevdiğim bir arkadaşımın tasarımları hatta. Şöminenin yanında ve okuma bölümünde fenerlerim var. Gördüğünüz gibi fener, mum yakmayı çok seviyoruz biz. Yani eşim de ben de özellikle akşamları, hele hele kış akşamları fenerleri yakıp kitap okumayı veya televizyon izlemeyi çok seviyoruz.

Şimdi mutfağımdan bahsetmek gerekirse, bir tek aslında mutfağımı bir mimara teslim ettim. Bütün evin dışında her şeyi biz kendimiz yaptık, biliyorsunuz, bahsetmiştim size. Sadece mutfakta bir markayla anlaştık ve tasarımı tamamen onlara bıraktık. Bir tek mutfakta ara taş zeminli kendim seçmek istedim. Çünkü aklımda bir model ve desen vardı. Onu inanın bulabilmek için aylarca herhalde aramışımdır ama sonunda buldum. Sadece o bana aittir seçme. Bunun dışındaki bütün mimari proje bir markaya ait. Yer döşemede ise mutfakta ve diğer ıslak zeminlerde tek bir renk tercih ettik. Farklı desen ve renk olsun istemedik. Bütünlük olması ve daha geniş göstermesi için evi. Tek bir desen kullandık. Ankastrelerimin hepsi tamamen inox, buzdolabım da dahil. Yine onda da tek bir renk tercih ettik. Tezgah üzerinde çok fazla kalabalığım yok gibi gözükse de aslında tabii ki yaptığım iş dolayısıyla yine tabii ki dolu gibi gözükebilir size ama yine de kendi içerisinde bir bütün oluşturduğuna inanıyorum. Mutfağımda renkleri tercih ederken açık renk olmasını istedim. Aslında evin geneline baktığınız zaman 260 metrekarelik bir evde belki size küçük gibi görünebilir mutfak. Fakat üst kattaki mutfağımda olduğu için iki mutfak bana yeterli geliyor. Koridora doğru gittiğimizde, ilerlediğimizde hemen girişte bir konsolum var. Yine o konsolum benim çok eski evlendiğimde hatta özel bir mobilyacıya yaptırmıştık. Koyu renkti yine. Onu ben yine geri dönüşüm yaparak aynı aile birlikte değerlendirdim ve geri kazandım. Bir adım daha gittiğimizde diğer koridorda da yine çok şık aksesuarların olduğu ve aynalı çerçevelerin olduğu bir konsolum daha var. Burada da tamamen yine kendi zevkime göre küçük aksesuarlarla aydınlatmayla tamamlayıp bütünleştirdik.

Şu anda yatak odamdayız. Üst katta evimin üst katında yatak odam. Burayı dekore ederken özellikle yerlerde halı flex kullandım. Renk olarak siyah ve kahverengiyi kullanmayı çok seviyorum. Kıyafetlerde de pek çok kişinin aksine hani siyahın yanına kahverengi gider mi derseniz gidiyor bence, yakışıyor. Hatta siyah ve laciverti de çok severim. Bunun dışında yatak başlığım eskiden gold'tu. Kobe'nin dedinlerim de gold'tu. Fakat onları ben kendim geri dönüşümle siyaha boyadım ve böylece kazanmış oldum. Avizelerimi yine çok sevdiğim bir arkadaşım var, onun tasarımıdır. Bench kullandım, küçük bir de koltuğum var. Boydan boya bir gömme gardırop yaptırdım. Fakat şimdiki aklım olsa sürgülü kapı yaptırmazdım. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çok kullanışlı olmuyor. Yatak başlarımdaki abajurları da yine çok önemli bir markadan aldım. Onun dışında derinlik katsın diye arka tarafına yine bir tasarımcıya ayna yaptırdım ve güzel bence, şık durdu. Perdelerim kahverengi kullandım. Yine bench'ime uyum sağlaması için. Siyah ve kahveyi çok sevdiğimi söylemiştim. Oğlumun yatak odasını ise açık renklerde tercih ettik. Kahve tonu, krem rengiyle birlikte. Yine duvarlarda duvar kağıdı, bir kısım duvar kağıdı kullandık çıtalarla birlikte. Bunun dışında oyun alanının geniş olmasına özen gösterdik oğlumun odasında. Daha soft renkler, daha dingin renkler kullandık. Şu an kendisi 9 yaşında ama küçükken dingin renklerin çocuklar üzerindeki daha sakin bir etkisi olduğunu öğrenmiştim. Onu gözeterek renkleri kullandık. Kış bahçesine açılan bir oda. Özellikle yaz aylarında kapıyı açık bırakıyoruz. Hem kış bahçesinde değerlendiriyor oyun vaktini, hem odasında değerlendiriyor.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
1: yıldır hep seninle.
2: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Obsessed.

0: silver moon. Got me glowing, every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
3: Belki de kız kardeşidir.
2: Sanmıyorum.
4: Ben sözlüyüm efendim.
3: Hiç önemli değil.
2: Annem birdenbire rahatsızlandı.
5: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
3: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
6: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
7: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
2: Doğan yok mu?
5: Hastanızı kurtaramadım.
7: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
2: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
4: Sen annenle birlikte dönersin.
7: Doğan.
4: Murat.
7: Kızım Sevgi.
4: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
2: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
4: Sen bunun farkında değil misin?
0: Ömrümce aradım. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
9: Ama ne otel.
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Gerçekten onlara gülerdim.
21: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
22: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
22: Haklarla çalışıyorum.
21: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
23: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
24: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
25: Nasıl mı?
26: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
24: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
10: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
10: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'de haftanın yıldızları. Eti ahenk ve eti karam gofret 22 lira 50 kuruş. Altılı Kızılay maden suyu 52 lira 50 kuruş.
0: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazır.

0: kullanman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı iyileştiriyor.

oldu. Dalına kuş konan her ağaç bir evladın hatırası. Bir sigara izmariti, bir ihmal, bir gaflet. Ve koskoca bir orman kül olurken vatan dayanıyor yürekte. Unutma, ormanı yakmak vatana kurşun sıkmaktır. Yeşil vatanı koru, ormanlarımıza sahip çık.

0: yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Bakın.
10: Tam da Leys.

0: Lojet jel sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
7: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
8: Nasıl, yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
11: Ne yapıyorsun?
9: Hava ısıracağız mı burada?
8: Eyvah, yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Günlüğünün 24 saati.

Ünlü müzevden çıktı kastıma, bindi kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
10: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
12: İlaçlarınızı almanız lazım.
13: Gene mi ilaç?
14: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
15: Babasının ismi Hilmi.
16: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
17: Babası bile ayırt edemez şimdi.
18: Bugün sende bir fevkaladelik var.
12: Ben de mi? Ne gibi?
17: Sen hala paydos etmedin mi?
12: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
19: Kasayı soymuşlar beyim.
5: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
9: Hayır, olamaz.
3: Soyguncular, bugün 18'de, TV4'te.

katta yine banyomuz mevcut. Arzu ederseniz biraz da banyodan bahsedeyim ben size. Banyoda da kullandığımız renkler doğal renkler yine. Beyaz, gri renkleri kullandık. Bunu da ahşabın sıcaklığı ile birlikte bütünledik. Dolaplarda ve yerdeki tik ağacını kullandık. Yine yeşillik kullandım banyoda biraz renk ve canlılık vermesi için. Özel bir aydınlatma kullandık aynanın üzerinde. Banyomuzda iki lavabo kullandık. Malum evde iki tane erkek olunca sıra zor geliyor bana. Dolayısıyla çift lavabo kullandık. Duşakabinin yarım olmasının sebebi de giriş çıkışlarda özellikle oğlumun rahat kullanabilmesini, tek basamaklı olmasının daha kolay girip çıkması açısından, güvenlik açısından bunu bu şekilde yaptık. Merdivenlerden üst kata çıkarken holde yine büyük bir ayna mevcut. O aynayı da yine ben geri dönüşüm kullandım. Gold rengindeydi çerçevesi. Yine siyah boyayla boyayarak geri kazandım. Yine merdivenlerinde de ahşap korkuluk ve basamak kullanmayı tercih ettik. Yine güzel fenerlerle süsledik. Bir de üst kata çıkarken yine merdivenlerde bir kiriş var. O kirişi de çok güzel aksesuarlarla ve aydınlatmalarla bütünledik. Evimi dekore ederken tamamen kendi zevkime göre ve tabii ki eşimin zevkine göre ortak birlikte karar alarak dekore ettik. Dışarıdan herhangi bir mimari yardım almadık. Özellikle kendi yaşam alanımızı nasıl daha konforlu hale getirebiliriz diye düşündük. Sanıyorum başardık da. Bütün bunları yaparken tabii ki çok büyük keyif aldık. Bu süreçte oğlumuz küçük olsa da onu da dahil etmiş olduk. Ve hem eğlendik hem de dekore ettik evimizi. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için.

Benim hayatımda dönüm noktası aslında kütüphaneme baktığımda gördüğüm o sahne sadece aşçılık ve yemek kitaplarını gördüğüm gündü. Ben kendi hikayemi yazmak istedim. Hem de en başta. Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı. Hayalim her mevsim değişen menüsüyle misafirlerime konaklamalı bir deneyim sağlamak.

İtalya'da ekilen bir tohum, burada kendi toprağımda, kendi kültürümle yeşillendi. Buranın balıkçısını biliyorum, üreticisini biliyorum. Ben buranın şefiyim, Urla'nın şefiyim. Mutfakta ilhamı malzemenin kendisinden alıyorum. Daha sonra da onları tabaklarımda harmanlıyorum. İnsan ürettiği zaman köklerinden beslenmeli. İşte ben de onu yapıyorum.

0: Üniversitede bilişim sistemleri okurken çok da güzel bir hikaye. Bu C++ diye bir ders vardı, yazılım dersi. Ben bilişim sistemleri okuyordum ve üçüncü kez kalmıştım sınavdan. Ve artık çalışmak istiyordum bu, hani geçmek için. Çünkü isteksizdim üniversitede, okula karşı, bölümüme karşı. Fakat onu o güne kadar kendim kabullenememiştim. Yani kendi kendime bir konuşup da ben hakikaten ne yapmak istiyorumu açıklıkla konuşamamıştım. Kütüphaneme bakınca derse çalışmak için sadece yemek kitapları vardı kütüphanemde. Ve aslında orada yatıyordu aradığım cevap. O tutkum olan, hobim olan, devamlı arkadaşlarıma ortaokulda, lisede yaptığım o yemekler ve o araştırma ruhu, devamlı bana o kitapları aldıran o kişiliğim aslında ne yapmamı gerektiğini söylüyordu. Cesaretle aileme aslında gidip ben bu bölümü okumak istemediğimi ve tutkum olan aşçılığın peşinden gitmeye karar verdiğimi açıkladım. Ve sağ olsunlar çok destek verdiler. Hiçbir zaman hayır bölümüne devam et olmaz demediler. Ve benim için aşçılık serüveni aslında o aydınlanmayla başladı.
1: Kaç dakika yaptım?
2: Görünce 8 dakika harçladım. Bir derse aldım. Şimdi ayıklıyorum. Saf kalmasın diye güzelce. Sonrası sonuç ne koyacağım?
0: Ailede sofralar vardı, bir yemek kültürümüz vardı ama profesyonel bir restorancı ya da bir işletmeci bizim ailede hiç yok. Yani bu ailede ilk defa profesyonel olarak ben yapıyorum. Ama çok iyi yemek yapan, el aldığım dediğim annem, Nezahat teyzem ve büyüklerim var. O sofralar aslında beni, damağımı ve kişiliğimi belirleyen, kültürümü belirleyen, köklerimi belirleyen onlar oldu. Kendimi daha sonra gastronomi eğitimi için İtalya'ya attım. Parma'da bir aşçılık okulu alma diye. Oradaki eğitimden sonra da 5,5 yıl İtalya'da iyi restoranlarda, Sorrento tarafında 2 yıldızlı Torre del Saracino, Sicilya'da Agrigento tarafında Şef Pinacutta yine 2 yıldızlı. Bu şeflerden aldığım bilgi, görgü, deneyim aslında bana orada atılmış bir tohum oldu. Çünkü farklı bir kültürü öğrendim, farklı hayatları, farklı bir yaşam tarzlarını. Aynı zamanda o İtalyan felsefesini, yani İtalyan felsefesi de benim için aslında birazcık oradaki sadelik, iyi malzeme kalitesine verilen önem ve sanatsal bakış açısı.
3: Arkadaşlar servis yaklaşıyor, hazır mıyız?
4: Yesiz!
0: Cebimdekilerle aslında Türkiye'ye geri dönüş başlıyor yaklaşık 8 yıl kadar önce. Tabii hayaller kuruldu, dönüşte kendi hayalimin peşinden gitmem. İzmir'de doğdum, büyüdüm, İzmirliyim. Kendi köklerime dönmek istedim açıkçası. Fakat İzmir'e dönünce ne yapacaktım? İtalya'da öğrendiğim o iyi malzemenin peşinde gitme tutkusu aslında beni Urla'ya çeken oldu. Çünkü etraftaki hala üreticilerin, hala balıkçıların, hala toplayıcıların olması Urla'yı en değerli kılan unsurlardan biri. Bir şef iyi malzemeye yakın olmak ister. Beni de burada en değerli kılan şey o iyi malzeme oldu. Onun peşinden geldik.

0: 4 tane farklı menü yapıyoruz her mevsim. Değişen bir menü. Tabii ki de ilkbaharda enginarı işliyoruz. Yazın bamyayı işliyoruz. Sonbaharda çintar mantarı geliyor. Yani böyle bütün buradaki her geldiğiniz mevsimde farklı bir renk, farklı bir koku ve farklı bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. Bu da Urla'yı değerli kılan şey ve beni devamlı aslında yaratıcılığımı körükleyen, devamlı kendimi yenilemeyi, daha farklı bir yolda, daha farklı düşünce yapısıyla ilerlememi sağlayan buradaki mevsimlerin değişmesi, buradaki üreticilerin sana farklı şeyler vermesi. Bu çok değerli. O yüzden de en desteklediğimiz şey buradaki o üretici ve toplayıcı dediğimiz değerli insanlar. Onlarla aslında kol kola bir birliktelik, beraberlik yapıyoruz. Hem onları desteklemenin dışında kendimiz de üretim yapıyoruz. Biz de aslında hem yurt dışından getirdiğimiz farklı tohumlar ya da buradaki atalık tohumları kendi bahçemizde deneyerek aslında işin nereye gittiğini bir nebze görüyoruz ve oradan da ciddi şekilde besleniyorum ben. Mutfağımı da besliyorum. Özellikle aromatikleri, bu şimdi yaz menüsünde fesleğenini, ada çayını, işte bergamot aromalı nanesini, işte kendi bahçemizden kınalı bamyayı, farklı meyve ağaçlarımız var. O meyve ağaçları işte eriğinden tut, yassı şeftaliyi bunu içeceklerde kullanmamız, sabah kahvaltısında kullanılan kendi yaptığımız marmelatlar, reçeller gibi. Aşağıda bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvar diyoruz buraya çünkü gerçekten bir Ar-Ge dönüyor orada. Ciddi bir inovasyon var. O da nedir? Bir cihazımız var, bir makinamız. Eksi basınç altında bir pişirim yapabiliyor bu cihaz. Ve kaynama noktasını 65 derecelere kadar indirebiliyor. Ve biz domatesi 65 derecede kaynatarak düşük ısılarda konsantrasyon sağlıyoruz. Bütün bunu tabii meyvelere de uyguluyoruz, farklı aromatiklere de uyguluyoruz. Oksidasyon olmadan bütün aromaları içine hapsederek bütün ürünleri işleyebiliyoruz bu laboratuvarda. Ve bunu menümüzde kullanıyoruz. Bu bizim değerlerimizden biri ve bu süre gelen inovasyon hem üretimden tutun hem de servisteki son misafire kadar kullanılan tabaktan, çatal bıçaktan, bardağa kadar aslında o dokunuş, ona verilen özen, o detay eşim Ezgi ile beraber üzerine ciddi kafa yoruyoruz ve devamlı o konuda da bir inovatif kalmaya çalışıyoruz, yenilikler katmaya çalışıyoruz. Ezgi ile yaklaşık 4 yıl kadar önce Urla'da tanıştık aslında. Ve daha sonrasında işte arkadaşlığımız bir 2 yıl kadar sürdü. Ve biz yollarımızı Ezgi ile 2020 yazında birleştirdik. Daha sonrasında en başından bugüne kadar aslında işin %50'si mutfakta ve işletmede bende. Geri kalan bütün sosyal, tasarımsal, bütün otel tarafı Ezgi'de. Bütün servis deneyimi, serviste kullanılan malzemelerden, bardaklardan, çatal bıçaktan tutun. Bütün işin deneyimsel ve misafirin dokunduğu şeyler Ezgi tarafından tasarlanıyor.
1: Ben Ezgi Serdaroğlu. Burada birlikte Osman'la gerçekleştirmiş olduğumuz hayali sürdürüyoruz. Ben eğitimimi turizm alanında tamamladıktan sonra otellerde çalışmaya başladım. Satış alanlarında, satışın çeşitli alanlarında. Sonra yollarımız kesiştikten sonra da burada birlikte hareket etmeye, projemizi, hayalimizi gerçekleştirmeye başladık. Ben burada servis alanında daha çok görev alıyorum. Yani servis deneyimini tasarlıyorum. Aynı zamanda otelde de odalarda gerekli dokunuşlar, sistemsel kararlar birazcık benim ve Osman'ın tabii ki onayıyla ilerliyor. Aynı zamanda çok güzel bir ekibimiz var. Ekibimizde de çok iyi bu işi bilen, bu işe yıllarını vermiş profesyonel müdürlerimiz var. Onlarla birlikte bu yolda devam ediyoruz.
0: Hem zorlukları var karı koca çalışmanın. Çünkü hele ki düşünün 24 saat neredeyse berabersiniz ve stresli de bir iş baktığınızda yani restorancılık. Çünkü her güne sıfırdan başlıyorsunuz. İşimi oturttum dediğin bir sektör, bir meslek değil. Devamlı her gün yeni bir heyecan. Hem misafir tarafında hem personel tarafında bunun yönetimi. Yani şimdi burada hem bir aşçıyım hem bir şefim ama aynı zamanda işletmeciyim. Keza Ezgi de öyle. Hem serviste yardımcı oluyor ama aynı zamanda o da bir işletmeci. Bu dengeyi korumak, hem birbiri aramızdaki hem ilişkinin dışında profesyonel hayatı korumak, bu dengeleri korumak ilk yıllar çok zordu. Ama şimdi herkes kendi tarafını daha profesyonel şekilde bildiği için çok da fazla müdahale olmadan ama yardımlaşarak daha iyi yönetiyoruz yani şu an süreci.
2: Pesto istiyorum ki pestodan da üzerine değdirip testlerini yapıştıralım üzerine, yaprak testleri.
1: Tamam. Osman Mutfağı laboratuvarı yönetirken, menü değişimlerini kontrol ederken ben de bir yandan her menüyle birlikte servisin nasıl olacağı, bunun nasıl tasarlanacağı, ekipmanların neler olacağı, bu gibi operasyonlara birazcık yoğunlaşıyorum. Yeni bir menüye geçtikten sonra bu menüyü nasıl en iyi şekilde karşı tarafa getirebiliriz, deneyimi nasıl özelleştirebiliriz, özgün kılabiliriz, bunlara yoğunlaşıyorum biraz. Birbirimizi bu konuda geliştirerek, birlikte fikir alışverişi yaparak bence üstesinden geliyoruz biraz diye düşünüyorum.
2: Bir tane. Bir tane.

Tabağın ismi isminde gizli, kınalı bamya caponata. Birazcık İtalya geçmişi, Sicilya anıları, oradaki çalıştığım, deneyim geçirdiğim yıllar. Burası Urla, Urla'nın kınalı bamyası. İki hikaye birleşiyor ve yaratıcı bir yeni tabakta hayat buluyor. Üzerine ton balığından yaptığım bir krema ile servis ediyoruz ve de düşük ısıda laboratuvarda pişirdiğim, 65 derecede pişirdiğim domates suyuyla beraber de en son servise dokunuşu verip bitiriyoruz sabah. Kınalı bamya caponata benim için İtalya'daki geçmişim. Şimdim yani Urla. Urla'nın mahsulü kınalı bamya ve aslında yaratıcılık alanım, geleceğim. Bunların birleşimi.

Evet, Urla'nın Kuşçular Köyü'ndeyiz. Kınalı bamya işliyoruz. Bugün Urla denince akla ilk iki gelen malzeme biri sakız enginleri, bir diğeri de kınalı bamya. Kınalı bamyayı Sicilyalı bir tarif, caponata tarifi. Onunla birleştirdiğim, kendi geçmişimle, kendi hikayemle Urla'nın bir malzemesini birleştirdiğim bir tabak bu. Yine bamyayı hepimiz nasıl severiz? Ekşili severiz. Ben de caponata'daki gibi yine hem ekşiyi kullanıyorum burada, hem tatlıyı kullanıyorum. Birazcık deniz aromasını vermesi için kapari var, tatlılık vermesi için soğan var ve tabii ki de Urla'nın zeytinyağı. Bamyayı klasiğin dışında yapıyorum burada. Birazcık önden bir fırınlıyorum. Peki bu fırınlamayı niye yapıyoruz? Klasik o bamyanın o sümüksü bir yapısı vardır. Genelde sevilmez. Fırında bir 20 dakika kadar 170 derecede pişirdiğinizde bamyayı, bamyanın böyle birazcık kızarıyor hem de birazcık kuruyor. O içindeki o sümüksü yapıyı kaybediyoruz. Daha sonrasında işte soğanlı, kaparili ve zeytinyağlı pişirdikten sonra aslında o herkesin aslında kafalardaki o sevmediği yapıyı kaybetmiş oluyoruz. Şimdi önce bunu bir fırınlayalım, bamyaları. Fırınladıktan sonra soğanımızı kavuralım, kaparimizi ekleyelim, şekerimizi, domatesimizi ve en son da fırınlanmış bamyaları ekledikten sonra kapağını kapatıp demlenmeye alacağız.

Temizlenmiş kınalı bamyalarıma zeytinyağı koyuyorum. Tuzumu koyuyorum. Şimdi fırına gidiyorum.

Evet, kınalı bamyalarımızı fırınladık. Bahsettiğim gibi birazcık kurudular. O sümüksü yapısını kaybetti. Şimdi soğanımı doğruyorum. Yarım soğan bu tarif için yeterli olacaktır. Burada jülyen şeklinde doğramak yeterlidir. Evet, soğanlarım jülyen doğrandı. Şimdi tavaya geçiyorum. Evet, mutfak terimiyle mizamplasımı yaptım. Soğanlarımı jülyen doğradım. Bamyalımı fırınladım. Şimdi malzemeleri birleştiriyorum. Urla'nın tabii ki de olmazsa olmazı zeytinyağı koyuyorum. Kısık ateşte, ateşimin altını yaktım. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanları yaklaşık 10 dakika terletiyorum. Transparan oluncaya kadar. Güzel. Soğanlarım hazır. Şimdi sarımsağımı ekliyorum. 2 diş. Sarımsaklarımı ekledim. Sırada karaburunun kaparisi var. Karaburun tarafından kapari çiçeği. Bu da bir tuzluluk veriyor tabağa. İki dakika sarımsak ve kapari lezzetini bıraksın. Daha sonrasında tuzumu, şekerimi, domatesimi gireceğim. Kapari ile sarımsak aromalarını verdi. Şimdi şeker. Tuz ekliyorum. Tuzu az koydum. Kapariden de tuzluk aldım. Şimdi ekşiliği de hem domatesden hem de elma sirkesinden alıyorum. Evet, sirke aromasını saldı. Güzelce birazcık çektiriyorum. Şimdi domatesi. Bu domatesi de kendi laboratuvarımızda 65 derecede pişirerek yaptık. Bu da çok özel bir domates. Zaten renginden de görüyorsunuz. Domatesle beraber yaklaşık 1 dakika kadar pişsin. Bamyaları ekleyeceğiz ve bamyalarla beraber de 1 dakika pişiriyorum. Daha sonra demlenmeye alıyorum. Evet, sos istediğim kıvamı almış. Şimdi bamyayı ekliyorum. Domatesin, sirkenin aslında burada ıslaklığı ile beraber o kuruttuğumuz bamya bir tık ıslanacak ama sümüksü yapısı olmayacak. Ama bu bamyayı tavsiyem bir gün sonra yemeniz. Evet, kınalı bamyam hazır. Sosum gayet yerinde. Şimdi o büyülü an için tabaklamaya geçelim.

Evet, kınalı bamya kaponatı hazır. Şimdi sunum için patlıcanla birleştiriyorum. Evet. Şimdi patlıcanı güzelce sarıyoruz.

Karaburun'un ton balığıyla yaptığımız sosumuzla. Sosumuzu koyduk. Hassas bir şekilde tabağımıza alıyoruz. Bahçeden topladığımız fesleğenlerin aslında tam böyle filize çıktığı, tohuma çıktığı, en de lezzetin yoğun olduğu yerler buralar.

En son olarak da düşük ısıda pişirdiğimiz, laboratuvarımızda yaptığımız bir domates sosumuz. Evet, benim yorumumla Urla kınalı bamya carbonara.

Bu sonu olmayan bir öğrenme döngüsü. Doğanın istediğini anlama ve kendimizi tamamlama yolculuğu. Tek idealim materyaller ve mahsullerin en doğal halleriyle oldukları gibi göründükleri anlar ve tecrübelerimi, aileden gelen yemek kültürünü, okuduklarımı harmanlayıp bu zenginliği tabaklarıma yansıtmak.

0: herkes. Ben Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Anne Mufak'ta Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün sizler için yine iki tane şahane tarifler hazırladı. Biz bunları sık sık zaten yapıyoruz. En sevdiklerinden seçiyor değil mi Ela?
0: Evet.
1: Bugün hangi tarifler var?
0: Meyveli kek ve piyasa böreği.
1: Evet, özellikle bu meyveli kek gerçekten çok lezzetli oluyor. O zaman bu tarifleri merak ediyoruz ve birazdan yapmaya başlayacağız. Biz evet. Hemen önlüklerimizi giyelim, tariflerde buluşalım.
0: Hadi anneciğim, tariflerimize başlayalım.
1: Evet ya, çok heyecanlıyız gerçekten. Bu tarif çok lezzetli. Çünkü bağışıklığı güçlendiren C vitamininden zengin, çocuklar için çok güzel, potasyum da kaynağı, şahane ve şekersiz de bir tarif yapacağız.
0: Evet.
1: Nasıl başlayalım Ela'cığım? Her zamanki gibi ne yapacağız? Önce senden ne rica edeceğim? Muzlarımızı doğramanı isteyeceğim.
0: Evet.
1: O yüzden biz burada çocuk bıçağı kullanacağız. Ona bakın. Önce malzememizi sayalım mı pek seninle birlikte bir? Başlamadan
0: tamam.
1: Önce.
0: Fıstık esmesi,
1: evet.
0: Yaban mersini, çilek, muz, yulaf, çikolata.
1: Evet, tarifin içindekileri çok güzel gerçekten. Çilekleri Ela ile beraber doğradık. Gerçekten
0: evet.
1: De hani her mevsimde bulabildiğimiz de bir şey. Yaban mersinleri, dondurulmuş meyvelerden de burada kullanabilirsiniz. Biz burada çocuk bıçağı kullanıyoruz tabii ki. Keskin olmasın, çocukların kullanabileceği bir versiyon olsun diye. Şimdi Ela'cığımdan ne rica edeceğim? Bana muzlarımı doğramasını isteyeceğim.
0: Evet.
1: Verebilir miyim sana? Çok evet. Çok fazla doğramana gerek yok. Büyük de doğrayabiliriz. Ezeceğiz zaten onu burada, tamam mı?
0: Evet.
1: Al bakalım. Sen bunu doğra benim için.
0: Büyük de doğrasam olur yani.
1: Tabii tabii, büyük büyük doğrayabilirsin.
0: Tamam.
1: Muz gerçekten hani hem bağışıklıkçı tabii ki çok iyi ama bir yandan sindirim sistemini çok destekleyen de meyvelerden bir tanesi. Potasyumu çok yüksek. Kas kramplarına karşı çok koruyucu etkisi var. O yüzden ve doğal bir enerji içeren bir ürün tabii ki. O yüzden burada kullanmayı seviyoruz. Ben hemen şunun içerisinde böyle hızlı hızlı doğrayacağım. Senin doğrama... Ay sen bitirmişsin bile, harika. Burada iki tane küçük muz gibi düşündük. Hepsini de koysak olabilir gibi de duruyor.
0: Tamam.
1: Ekleyelim. Ne kadar güzel doğradım. Ay döktüm.
0: Oha.
1: Döktüm. Şimdi bunları şöyle güzelce ezelim, tamam mı? Burada hani çok rondo ve blender gibi şeyler kullanmak istemedim. Muz zaten çok kolay ezilebilen ürünlerden bir tanesi. Onu güzelce ezeceğiz. Denemek ister misin
0: tamam.
1: Sonrasında? Ben biraz ezeyim, sonra sen de deneyebilirsin.
0: Sonra sen de birazcık kolay... Kolaylaştırınca ben sonra seni
1: istedim. Evet, kolaylaşınca sen denersin. Çok güzel olur bence de. Şöyle birazcık ezmiş olayım. Çatalla da ezebiliriz de ben bunda biraz daha hızlı ezildiği için bunu tercih ettim. Bence diğer muz da içerisine tam olarak girebilir gibi duruyor. Bunun düzeyini biz yaptıktan sonra süslüyoruz da Ela ile. Çok
0: evet.
1: Güzel oluyor. Ela yine böyle çilekler, yaban mersinleri her şeyden bolca koyuyor. Olgun muz olmasının sebebi işte bu yüzden. Yani hem ezilmesi çok kolay olsun diye hem de tabii ki daha tatlı bir tat da verdiği için öyle yapıyoruz aslında. Vereyim mi? Kolaylaşmaya başladı. Vermemi ister misin
0: tamam.
1: Denemek? Tamam. Dur.
0: Olur. Azıcık kolaylaşmış. Şuradaki bir tane muz kalmış ama.
1: İşte o kalanı sen yap bakalım bizim için. Hadi
0: tamam.
1: Bakalım. Ezmeye başla.
0: Bunlar mı?
1: Evet, içerisinde tamam. Şimdi Ela'cığım yaptıktan sonra ne yapacağız? Pardon, önüne geçtim. Bir yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ekliyoruz. Bu arada fıstık ezmesi olur, bu fındık olur. Yani bir kuru yemiş ezmesi de olur. Antep fıstığı gibi ama tahin de çok güzel olur. Ben şimdi Ela hazır ezerken içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar da fıstık ezmemizi ekliyorum. Devam
0: tamam.
1: Edebiliriz Ela'cığım. Şimdi istersen ezildi. Onu alalım. Sana şu kaşığı vereyim. Karıştırmak ister misin biraz?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım dur. Şunu da şöyle yapalım. Tamam, sen onu karıştırabilirsin. Tamam. Güzelce böyle karıştır karıştır.
0: Bence de çok güzel olacak.
1: Evet, bence de güzel olacak. Önüne yine şunu almak için geçtim. Bir bakayım nasıl yapıyorsun. Ah, çok güzel olmuş ya. Karıştırdık. Şimdi çilek biliyorsunuz çok güzel bir C vitamini kaynağı bizim için. Özellikle çocuklarda bağışıklık destekleme özelliği çok güçlü. Çileği bu anlamda çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Burada 250 gram kadar çilek kullandık. Yani bu aşağı yukarı 15 tane çilek gibi düşünebilirsiniz. İçerisine ekleyelim mi?
0: Ekle.
1: Ekliyorum. Bakalım beğenecek miyiz?
0: Çilekle daha iyi olacak.
1: Evet evet, çilekle çok güzel olacak, göreceksin. Burada frambuaz da çok yakışıyor.
0: Büyük yine geldi.
1: Evet. O büyüğü alayım hakikaten, doğru söylüyorsun. Evet, karıştır bakalım onu da. Karıştır. Bunu da sen de devam edebilirsin. Bana oradan yaban mersini de verebilir misin ben onu karıştırırken?
0: Yaban mersini.
1: Evet.
0: Bunu daha hızlıca geldi.
1: İyi yaptın. Yaban mersinde mor olan her şeyin antioksidanı gerçekten çok yüksek oluyor. Ekleyebilirsin istersen.
0: Ben birazcık karıştırayım.
1: Tamam. Antioksidanı çok yüksek, o yüzden bu da yine hem bağışıklığı güçlendirdiği gibi enerji kaynağı, iyi bir enerji kaynağı aslında. Çocuklarda da çok da faydalı. Hepsi yeterli zaten, tam 100 gram. Onu da ekledik. Ay, ben yardımcı olayım mı? Senin oradan en sevdiğin şeyi, malzemeyi de bana getirebilirsin de. Bitter yani. Çikolatamız var orada.
0: Evet, çikolatayı da alayım.
1: Al bakalım.
0: Aldım. Bir tane daha burada 60... kalmış anne, büyük.
1: Öyle mi? 60 gram kadar. Bunları ben böyle küçük küçük doğradım. Damla çikolata da olabilirdi elbette ama her yere yayılması anlamında bu formunu ben çok seviyorum. Sen istersen karıştırabilirsin birazcık
0: tamam,
1: daha.
0: Tamam, ben karıştıracağım.
1: Dene bakalım güzel oluyor mu? Bitter formu %70, %80 gibi olsun. Yani kakao oranı çok yüksek olsun. E vitamininden daha yüksek oluyor öyle olduğu zaman tabii ki. Ve şekeri çok daha düşük içermiş oluyor. O yüzden özellikle hani çikolata kullanacaksak bu tip tariflerde bitter olması bizim için çok önemli. Ve şimdi bütün bunları böyle de pişirebilirsiniz elbette ama yulaf bunu biraz daha bağlayıcı bir forma getiriyor aslında. Yulafı da oradan bana uzatabilir misin? Hem olsa da ben de bunun tam olarak karışmasını şöyle yardımcı olayım sana. Yoksa sen getirdim. Tarifi bayağı güzel yaptın. Dökebilirsin.
0: Anne dökeyim mi?
1: Yavaş, kontrolü dökelim. Hepsini bu sefer dökme. Bir yavaş yavaş dökelim. Bir bakalım. Bir çay bardağı kadar olması yeterli. Biraz daha dökebilirsin. Dök.
0: Tamam.
1: Ben şöyle alayım. Tamam.
0: Tamam. Yeter mi?
1: Bir bakalım. Şöyle karıştırdıktan sonra aşağı yukarının kıvamından anlayacağız zaten. Çok az daha dökersen bence çok güzel olacak.
0: Tamam. Zaten az kaldı biraz.
1: Evet, şöyle. Çok güzel. Yulafı da koyduk. Ya burada öğütülmüş bir yulaf da tabii ki tercih edebilirsiniz. Ama böyle hani biraz daha büyük olması benim daha çok hoşuma gidiyor tariflerde. O yüzden biz
0: elinden... Ben birazcık karıştırayım.
1: Al bakalım, karıştır. Içinden. O sırada ben de o zaman ne yapayım? Kabımızı getireyim. Onun içine dökeceğiz çünkü.
0: Tamam.
1: Güzel oldu mu sence? Nasıl? Güzel görünüyor değil mi?
0: Evet, güzel görünüyor.
1: Bir sürü meyve eklenebilir bu tarife. O yüzden meyvelik ekliyoruz. Tamamen tercih bize kaldı. Bence güzel oldu. Şimdi tarifimizi bunun içerisine dökelim. Yayalım. Bu böyle biz buna pasta gibi de oluyor. Piştikten sonra biraz da üzerine tekrar meyvelerle, aynı meyvelerle süslediğiniz zaman belki birazcık fındıkla da gerçekten çok güzel bir görüntüsü de oluyor. Şöyle şimdi onu güzelce bir dağıtalım. Bakın böyle hem şekli hem kendisi lezzetli. Harika bir meyveli kek elde etmiş olduk. Şimdi ben bunu fırına götüreceğim ve ortalama fırında da yine fanlı ayarda pişiriyorum. 180 derecede kontrollü pişirin. Yulaf bazen hızlı yanabiliyor. Aşağı yukarı böyle bir 15 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. O zaman ben hemen kekimizi fırına götürüyorum ve pırasalı börek tarifimiz de burada olacağız.
0: Anneciğim, siz pırasalı börekte.
1: Evet, şimdi pırasalı börek yapacağız. Özellikle pırasa sevmeyen çocuklar için gerçekten çok güzel bir alternatif. Ela'cığım bize malzemeleri sayar mısın?
0: Pırasa, mısır unu, yumurta, yoğurt.
1: Evet, üzeri içinde birazcık çörek otu, içerisinde bir miktar kabartma tozu ve tuz da olacak. Gerçekten çok sağlıklı, çok da güzel bir tarif aslında.
0: Evet.
1: Bunu özellikle de hamileler tüketebilirler. Çünkü pırasa folik asitten çok zengin. Bebekler, yani yeni doğanların nöral tüp defektini önlemek için çok faydası olan bir şey. Yaz, kış bulunur ama ana dönemi aslında kış aylarıdır. O yüzden bu dönemde tüketmek gerçekten çok da faydalı. Başlayalım mı tarife?
0: Evet.
1: Hadi bakalım o zaman, başlayalım. Şimdi böyle bir pişirme kabımızın içerisinde hepsini aynı kapta yapma şansımız var. Aynı kapta karıştırabiliriz. Ne dersin?
0: Tamam.
1: Hadi bakalım. Şimdi ben sana içerisine koyacağım birazcık. Burada biz 4 tane dal, bazen bu boyutuna göre değişebilir. 3 dal da olabilir. Çok büyükse eğer 3 tane, küçükse eğer 4 tane kullanabilirsiniz. İnce ince doğranmış pırasalarımızı ekliyoruz. Şöyle yayalım birazcık. Ela'cığım sen de bana yumurtayı getirebilir misin?
0: Tamam.
1: Hemen şöyle ekliyorum. Yeterli. Yumurta içine koyabilirsin. Koyacak mısın? Ben mi koyayım?
0: Sen koy.
1: Tamam. Yumurtayı ekleyelim. O sırada biraz da yoğurdumuzu sen yine bana getir. Ben yumurtayı biraz şöyle karıştırayım. Bunları ayrı ayrı kaplarda yapabilirsiniz ama tek kapta çok daha hızlı oluyor tabii ki. Onu da alalım Ela'cığım. Ekle yoğurdun hepsini. 4 yemek kaşığı kadar burada yoğurt kullanacağız.
0: Ama anne suyu da var.
1: Bir şey olmaz. Ekleriz.
0: Ben ekle.
1: Evet, ekledim bir de. İçerisinde tuz ve kabartma tozumuzu da getirebilir misin? En sonunu ekleyelim.
0: Tamam, tuz ve kabartma tozu.
1: Karbonat da olur elbette burada. Hani evimizdeki hangi malzememiz varsa. Bu tariflerde hep şunu düşünün. Yani ben burada pırasa kullanıyorsam herhangi bir sebzeyi de kullanabilirim getirdim. Aslında burada. Pırasa olur, brokoli olur, karnabahardan şimdi yapabilirsiniz. Koyacağız. Şimdi onların içine ekleyebilirsin bir tane.
0: O tuzu i̇şte da... hangisini?
1: İkisini tuzu. Ekle.
0: Tuzu mu?
1: Ekle, evet.
0: Tuzu koyalım.
1: Koy bakalım. Aşağı yukarı yarım çay kaşığı yeterli oluyor. Tamam. Ve şimdi mısır ununa geldi sıra. Mısır unu evet yani çok zararlı olan bir un grubu olarak düşündüğümüz bir şey değil ama çok çok tüketiminde glisemik indeksi yüksek. Yani diyabet hastalığına çok tercih ettiğimiz bir ürün değil ama glutensiz bir alternatif. O anlamda aslında elimizi kolaylaştırıyor. Ve börek yaparken mısır unu gerçekten çok da lezzet veriyor. Onu da hemen karıştırdım. Yine 4 yemek kaşığı gibi kullandık.
0: Evet anne en çok mısır unu olmuş bence.
1: Evet ama o karışacak içerisine şimdi bak. Böyle yapacağız. İçerisinde iyice karışmaya başlayacağız.
0: O zaman onu şöyle yapacağız. Şöyle şöyle evet. Şöyle ve sonra da olacak.
1: Çok değil daha mi? Böyle minik doğradığınız zaman yine bunu kalıplara dökerek de küçük böyle hani minik minik kekler de muffin kalıplarında yapabilirsiniz. Şurasını da alayım dedim de. Tam karışsın. Sen karıştırmak ister misin birazcık?
0: Tamam.
1: Ben diğer kaşığımı alayım aşağıda. Bak sana küçük kaşık da verebilirim. Ah.
0: Tamam.
1: Bu daha rahat karışır. Sen de karıştır. Çocuklar çünkü pırasayı çok fazla sevmiyorlar ama aslında pırasa hücre yenilenmesi, yine bağışıklığın güçlenmesi anlamında çok faydalı sebzelerin başında geliyor. Hatta demin Ela da sordu, anne soğan kokuyor sanki dedi. Evet pırasa aslında soğangillerle aynı aileye ait olan sebzelerden bir tanesi. O kükürtlü bileşiklerden çok zengin. Bu aslında faydasını sağlayan bir şey bize. Çiğ tüketilebilen bir şey bu arada. Ama tabii çoğunlukla olarak pişmiş olan versiyonlarını daha çok tercih ediyoruz. Güzel oldu. Ben biraz daha tam karışımını sağlayayım. Sonra bunu da kekimizin yanına gönderelim. Kek
0: en
1: zaten pişmek üzeredir şimdi.
0: Bence. Efendim? En altta bence yoğurt kalmış tamam. Anne.
1: Alabilir miyim şurayı? Şöyle evet teşekkür ederim. Şimdi iyice şöyle buralara yollayalım. Üzerine süsleme yapalım mı artık? Tamam. Çörek otumuzu ekleyelim hadi getir bakalım. Çörek otu, susam, chia tohumu, keten tohumu ne seviyorsak üzerine ekleyebilirsiniz. Sen yavaş yavaş onları ekle bakalım.
0: Elimle mi?
1: Ekleyebilirsin.
0: Bak bence şöyle. Elimle daha iyi olur.
1: Tamam, ekleyelim onları da. Şunları alayım önünden. Çörek otu hakikaten diyabetik hastalarda da kullandığımız bir şey gerçekten. Şekerin düşmesine yardımcı olan çok güzel bir şey. Mide rahatsızlıklarımız varsa çörek otu gene bu anlamda faydalı. O yüzden hani tariflerde belki hep börekle çağrışan bir şey çörek otu ama kahvaltılarda böyle peynire ekleyebilirsiniz, lor peynirine karıştırabilirsiniz. O zaman da çok güzel oluyor gerçekten. Güzel güzel ekle bakalım Ela'cığım. Gerçekten çok lezzetli görünüyor.
0: Şu köşeleri de
1: ekle. Çok güzel olur tabii ki. Yumurta var içerisinde, yoğurt var. Bu da bir yandan da böreğin protein içeriğini çok arttırmış oluyor aslında. Tok tutuyor, doyurucu bir şey. Kahvaltı olur, yemek yanı olur. İşte yanında belki bir ayranla bir öğün bile bununla yapabilirsiniz aslında. Tamam mı? O zaman şimdi kek

0: muhtemelen pişmek üzeredir. Bunu da ben hemen kekimizin yanına götüreceğim. 180 derece fırına koyuyoruz. Benimkisi 20 dakikada pişti ama tabii fırına göre değişiklik gösterebiliyor. Genellikle bu tip durumlarda üzerinin kızarmasını bekleyin birazcık. Üzeri kızarana kadar pişirmemiz yeterli. Nasıl oldu?
1: Bence güzel oldu. Bence şimdi şöyle yeter dağıtabiliriz.
0: Belki. Yeter bence, yetmez mi?
1: Bence yeter.
0: Bence de yeter, gayet de güzel oldu.
1: Bu birazcık çok gelmiş olabilir.
0: Evet, o birazcık fazla olacaktı hepsini koyarsak. Şimdi ben bunu da fırına götürüyorum. O halde sunumlarda buluşuyoruz.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz aşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
3: Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
1: Artık anladım. Üç gidersin.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Fiberimiz yok Yüksel abi.
7: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Düğünü balla bölüyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Uyandıralım.
8: Çıtır külah

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.

0: Clis Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Clis, her sen için.
1: Golf Manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Anneciğim çok güzel olmuş.
1: Evet, gerçekten çok ama çok güzel kokuyor hakikaten de. Bir de Ela bizim yaptığımız o keki çok güzel süsledi. Adeta bir pasta elde etti. Gerçekten çok da lezzetli görünüyor.
0: Evet.
1: Bu tarifler gerçekten çocukların sevmediği şeyleri değerlendirmek için yaptığımız aslında bir çözüm gibi düşünebilirsiniz. Özellikle pırasalı börek çocuklar için çok faydalı olacaktır. Çok tatlı veya çikolata seven çocuklarınız varsa eğer de bu keki yapmayı ihmal etmeyin. Gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Ela, senin favorin hangisiydi?

0: İkisi de karar veremedi mi? Benim favorim pırasalı börek. Genelde Ela da diğerini daha çok seviyor. İnşallah
1: hayır,
0: sizler
1: ben de pırasalı börek
0: öyle mi? Hadi o zaman. Siz de inşallah bizim kadar beğenirsiniz. O zaman ne diyoruz? Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda bilgi biriktireceğiz, sevgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Ben Defne Erdem, 9 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul Çatalca'dan katılıyorum. Ve 3. sınıftan 4. sınıfa geçtim. Bu yarışmayı heyecanla takip ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla beraber büyük ödüle ulaşacağımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhabalar, ben Zeynep Üzümcü, 9 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim yüzmek, resim çizmek, kitap okumak. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Ali. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, futbol oynamayı ve piyano çalmayı çok seviyorum. Ailemle birlikte yarışmayı çok yakından takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, adım Yağız Musin, soyadım Çom, 9 yaşındayım. 3. sınıftan 4. sınıfa geçtim. Boyum 1.41, kilom 38. Hobilerim kitap okumak, bisiklet sürmek. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Defne'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yağız var. Üçüncü masamızda Zeynep ve dördüncü masamızda Ali. Nasılsınız arkadaşlar? Biraz önce halaylar çekildi. Evet. Erik dalı oynuyorduk en son, değil mi?
5: Evet.
0: Şimdi heyecan kalmadı diye düşünüyorum.
5: Kalmadı.
0: Hazırız. Defne'cim nasılsın? Hoş geldin.
5: İyiyim.
0: Seni tanıyalım.
5: Nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
5: Ben Defne Erdem. 9 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul Çatalca'dan katılıyorum. 4. sınıfta okuyorum şu anda.
0: İleride ne olmak istiyorsun?
5: İleride veteriner olmak istiyorum.
0: Neden veteriner olmak istiyorsun?
5: Çünkü hayvanlarla aramda bağ olduğunu düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum ve onların da beni sevdiğini düşünüyorum.
0: Ne kadar tatlı bir düşünce. Peki nasıl bir bağ sence bu bağ?
5: Bence bu bağ yani böyle arkadaşlar arasındaki gibi bir bağ.
0: Peki evcil hayvanın var mı?
5: Yok.
0: İnşallah en kısa zamanda olur. Bir de sen çok iyi bir müzik aleti çalıyorsun bildiğim
5: kadarıyla.
0: Evet, melodika
5: çalıyorum.
0: Bizim için çalar mısın acaba
5: tabii
0: bugün?
5: Tabii ki de.
0: Hadi bakalım o zaman, senin performansını baş başa bırakıyoruz. Bir moral alkışı arkadaşımıza. Teşekkürler Defne'ciğim.
5: Şuraya koyayım.
0: Evet, küçük sanatçımız hazırlıklarını yapıyor ve başlıyor muyuz? Başlıyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir enerji verdin. Çok teşekkür ederiz Defne'cim ve Yağız'cım. Hoş geldin.
1: Ben Yağız Muhsin. 9 yaşındayım. Hobilerim yüzmek ve bisiklet sürmek. İleride cerrah olmak istiyorum.
0: Sen genel cerrah olmak istiyordun evet. Galiba değil mi? Nasıl karar verdin peki Yağız'cığım?
1: Mucize Doktor diye bir dizi var. Onu izliyordum. Ondan örnek alarak olmak istedim.
0: İlham aldın aslında oradaki evet. Oyuncuları. Peki senin sporla da aran iyi anladığım kadarıyla.
1: Evet, futbol oynamayı çok seviyorum.
0: Futbol oynamayı seviyorsun. Böyle bir kulübe üye misin yoksa mahallede arkadaşlarla mı?
1: Mahallede arkadaşlar daha eğlenceli oluyor.
0: Daha eğlenceli oluyor. Her gün oynar mısın?
1: Her gün değil. Bazen işimiz olunca bir yere gidiyoruz. Onlarla oynamıyorum ama genelde hep oynarım.
0: Ne kadar güzel. Arkadaşlarına da buradan sevgilerimizi iletelim. Tekrar hoş geldin Yağız'cığım. Teşekkür ederiz. Başarılar ve Zeynep'ciğim.
2: Merhabalar. Ben Zeynep Üzümcü. 9 yaşındayım. 4. sınıf okuyorum. Hobilerim yüzmek, resim çizmek, kitap okumak. İleride veteriner olmak istiyorum.
0: Ne şanslıyız. Bugün iki veterinerimiz var. Sen nasıl karar verdin peki Zeynep'ciğim?
2: Hayvanları seviyorum. Onlara ilgi göstermek istiyorum.
0: Hayvanları çok sevelim değil mi arkadaşlar? Onlarla beraber bu dünyayı paylaşıyoruz çünkü. Ve çok özel varlıklar. O yüzden bu hassasiyetinizden dolayı ve hayvanlara yardım etmek istemenizden dolayı sizi alkışlamak istiyorum. Teşekkür ederiz Zeynep'ciğim sana da. Ali'cim hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Seni tanıyalım yakında.
3: Benim adım Ala Bustanlı, 4. sınıf öğrencisiyim. Buraya İstanbul Beylikdüzü'nden katılıyorum. Hobilerim kitap okumak, futbol oynamak ve piyano çalmak.
0: Piyano çalmak, sen de bir müzik aleti çalıyorsun.
3: Evet, ben de müzik aleti
0: çalıyorum. Ama aynı zamanda sen de futbolcu olmak mı istiyordun?
3: Evet,
0: kesin kararın mı Ali'cim?
3: Kesin.
0: Kesin kararın, futbolcu olmak istiyorsun.
3: Evet.
0: Sen de melodika çalacaksın.
3: Evet.
0: Melodika çalabilen bir futbolcu. Hadi bakalım alkış arkadaşımıza, moral alkışı. Seni performansında baş başa bırakıyoruz. Hadi bakalım.

0: Na diye devam ediyor. Bravo Ali'cim, harikasın. Arkadaşlar şahanesiniz. Bence artık ısınma turumuza başlayabiliriz değil mi?
1: Evet, hazırız.
0: Duyamıyorum, hazır mıyız?
2: Evet. Hazırız.
0: O zaman bu ekip çok hazır. Defne için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Adanın E'si. Adanın A'sı.
0: Adanın A'sı 40 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bir işi öğrenmek için ustanın yanında çalışan kimsedir? Süremiz başladı.
3: Çırak.
0: Eğer doğruysa Defne kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo. Yağız'la devam ediyoruz.
4: Annem Nadire'nin neyesi?
0: Nadide Hanım'ın neyesi 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Uzaktaki cisimleri büyük görmemizi sağlayan araçtır. Süremiz başladı.
4: Dürbün.
0: Cevaplar hızlı hızlı geliyor. Acaba doğru mu? Yağız emin miyiz?
4: Evet.
0: Yağız çok emin. Görelim doğru mu cevabımız. Bravo, harikasınız. Zeynep'ciğim hazır mısın?
5: Hazır.
0: Harf tablomuz senin için geliyor.
5: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor. Uzunluğu diz kapaklarına kadar çıkabilen bir ayakkabı türüdür. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip yaparız bunu Yağız.
1: Çizme.
0: Çizme ise doğru cevabımız. Kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz? Bravo. Ali için gelsin Arif'te ablamız.
2: Patatesin P'si.
0: Patatesin P'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Gaz yardımıyla uçan, metal bir iskelete giydirilmiş kumaşla kaplı motorlu hava aracıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Gaz yardımıyla uçağın metal bir iskelete giydirilmiş kumaşla kaplı motorlu hava aracı. Var mı bir fikir Ali?
1: Zeplin.
0: Zeplin mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Görselimizi gördük arkadaşlar. Hemen sizinle bir bilgi de paylaşmak istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Metal bir iskeletin üzerine gerilmiş özel bir kumaşla kaplı motorlu hava aracıdır Zeplin. İçine doldurulan havadan hafif gazlar yardımıyla uçar. Sıcak hava balonlarından daha uzak mesafelere uçabilir. Günümüzde yalnızca eğlence ve araştırma amaçlı kullanılırlar. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Şimdi arkadaşlar ilk 4 sorumuz geride kaldı. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 180 puan. 2320 puana ihtiyacınız var arkadaşlar. Yaparız. Bu ekip başarır bunu. Defne ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
2: Babam Ekrem'in E'si.
0: Ekrem Bey'in E'si 30 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sanat ve bilim eserlerinin tarihi ve manevi değeri olan nesnelerin sergilendiği yerdir. Süremiz başladı.
2: Müze.
0: Sever misin müzeye gitmeyi Defne? Doğru mu cevap? Bir görelim. 30 puanı Defne kumbaraya ekler mi? Bravo. Arkadaşlar sever miyiz müze gezmeyi?
1: Severiz. Evet, severiz.
0: Böyle İstanbul'da seyahat etmeyi sever misiniz?
1: Evet. Severiz.
0: En çok nereleri?
1: Üsküdar sahili.
0: Ay çok güzel değil mi? Orada evet. Böyle bir simit çay çok keyifli olmaz mı Yağız'cığım?
1: Olur.
0: Başka Defne sen müze gezer misin?
2: Ben daha çok bal mumu müzelerini severim.
0: Çok keyifli oluyor değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet böyle eski sanatçıların falan bal mumu müzeleri var. Hı-hı. Öyle müzeleri gezmeyi çok severim.
0: Zeynep'ciğim?
3: Böyle resimlerin olduğu müzeleri.
0: Ali?
4: Ben daha çok açık hava almayı seviyorum.
0: Açık havada açık hava müzelerini gezmeyi seviyorsun. Evet. Ha, yürüyüş yapmayı seviyorsun.
4: Müzeleri ben de çok severim.
0: Evet böyle açık havada gezdiğimiz yerler de çok keyifli oluyor Ali'cim. O zaman Yağız'la devam edelim mi? Hadi bakalım Yağız için gelsin harf tablomuz.
1: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Kıvrım kıvrım olan saçlar için kullanılan kelimedir. Süremiz başladı. Bir bakıyorum böyle kıvrım kıvrım saçlar var mı karşıda? Zeynep'inki sanki biraz öyle kıvrım kıvrım. Diğer herkesin saçı düz. Ne olabilir Ali?
1: Örgülü.
0: Örgülü saç mı görelim? Olmadı hadi ekip çalışması Defne.
2: Dalgalı.
0: Zeynep'in de eli butona gitti. Neydi cevabı?
2: Dalgalı.
0: O zaman Defne ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Bravo. Zeynep'ciğim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ablam Mira'nın M'si.
0: Mira mı? Mira'ya sevgiler. Mira'nın M'si 40 puan değerinde ve turizmden geliyor sorumuz. Her yıl çok sayıda turistin gittiği İzmir ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması bir düşünelim. İzmir'e gider misiniz arkadaşlar? Sever miyiz İzmir'i?
1: Çok değil. Hiç gitmedim.
0: Bu ekip İzmir'e yok. Çok gitmiyor. O zaman ben size yardım edeceğim. Hadi bir kutu açalım. Var mı bir fikriniz? Böyle bir tatil yeri burası. Neresi olabilir? Bir kutu daha açayım mı? Tamam, bir kutu daha açalım. Herkesin eller butona gitti. Neydi cevap?
1: Çeşme. Ya.
0: Defne?
2: Çeşme diyecektim.
0: Sizde var mı Yağız'la Zeynep?
1: Çeşme.
0: Yağız?
1: Ben de Çeşme
0: O zaman Ali, Zeynep, Yağız ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz?

0: harikasınız. Arkadaşlar böyle ekip çalışması olduğunda çok daha güzel ve heyecanlı olmuyor mu?
1: Evet.
0: Değil
1: evet.
0: mi? Böyle beraber evet. buluyoruz, beraber cevaplıyoruz. Bu arada Çeşme'yi görüyorsunuz. Bence arkadaşlar en kısa zamanda ailelerimize de söyleyelim. Belki gitmek istersiniz. Siz de hoş geldiniz bu arada ailelerimize de alkış. Evet diyorlar arkadaşlar. Bir sözünü aldık. Hadi Çeşme'ye gidiyorsunuz. Şanslısınız. Buradan tüm Çeşme halkına da sevgilerimizi iletelim ve Ali ile devam edelim.
2: Rakun'un R'si.
0: Rakun. Rakun'un R'si 60 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Alışverişte fiyatın düşürülmesine verilen addır. Süremiz başladı.
2: İndirim.
0: Doğru mu acaba cevap? Doğruysa hepimiz çok sevmez miyiz indirimleri?
1: Ben severim.
0: Herkes diyor ki ben severim. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Defne için alalım harf tablomuzu.
2: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 50 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Geceleri gökyüzündeki parlaklığıyla dikkat çeken gök cisimlerine verilen addır. Süremiz başladı.
2: Yıldız.
0: Eğer yıldızsa Defne kumbaramıza 50 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Çok keyifli değil mi arkadaşlar? Böyle gökyüzü açıksa, böyle
1: evet,
0: geceleri değil mi yıldızları çok izlemek. Bir de ben şimdi yazın şeyi çok seviyorum. Bu cırcır böcekleri var ya. Evet. Sever misiniz cırcır? Veterinerler kesin sever de beyler. Siz de seviyor musunuz? Çok güzel ötmüyorlar mı böyle yeşilliğin
1: evet,
0: içinde?
1: Ötüyorlar. Evet.
0: Değil mi? Ötüyor, böyle yıldızları güzel. İzlemek çok keyifli oluyor. Ben size hemen bilgi vermek istiyorum yıldızlarla ilgili. NASA'dan aldığımız bir bilgiyi paylaşacağım önce sizinle. Samanyolu'nda en iyi incelenen yıldızımız Güneş de dahil olmak üzere 100 milyardan fazla yıldız bulunuyormuş arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldığımız başka bir bilgi de genel kabul gören teoriye göre kütle çekimi etkisi altında bir araya toplanan ve gitgide sıkışan bir madde yığınının merkezi bölgesi yeterince yüksek basınç ve sıcaklığa ulaşırsa bir yıldız olarak parlayabilirmiş. Bu şekilde bir yıldızın doğumu sizce kaç yıl sürebilir? Bir yıldızın doğumu. Hadi bakalım tahminler. Defne?
2: 300 yıl.
0: 300 yıl. Yağız?
3: 350-400.
0: 350-400 Zeynep?
4: 240.
0: Bir tanecik yıldız. Acaba ne kadar zamanda Ali?
5: 10 milyon.
0: Arkadaşlar bir yıldızın doğumu milyonlarca yıl sürebilirmiş. Ne kadar mucizevi bir dünyada, doğada yaşıyoruz değil mi? Yağız'la devam edelim. Gelsin harf tablomuz Yağız için.
6: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve yeme içmeden gelecek sorumuz. Salatalara ekşilik vermek için kullanılan bir sıvıdır. Süremiz başladı.
6: Sirke.
0: Sever misin?
6: Hayır.
0: Sirkeyi genelde kimse sevmiyor. Niye, tadı kötü mü geliyor?
6: Tadı çok kötü.
0: Görelim bakalım cevap doğru mu? Bravo. Ve kaç soru kaldı arkadaşlar bu tur için? İki soru değil mi? Ve iki harfimiz. Zeynep için gelsin bakalım harf tablomuz.
2: Oğuz'un O'su.
0: Oğuz'un O'su 60 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Genellikle mobilyalar üzerindeki küçük leke parçalarını silmeye yarayan temizlik gerecidir. Süremiz başladı.
2: Toz alma.
0: Temizlik gereci. Temizlik gereci ne olabilir? Toz?
2: Alma.
0: Çok yaklaştı. Şimdi silme. Zeynep'le ne dedin Zeynep? Ne
4: silme dedin? Dedi.
0: Silme dedin Defne.
2: Toz bezi.
0: Şimdi toz Zeynep'ten geldi. Bezi Defne'den geldi. Bu ortak çalışmayla kızlar kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar annelere yardım ediyor muyuz evde?
1: Evet.
0: Annelere yardım ediyor muyuz evde?
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum arkadaşlar böyle annelerimize destek olduğumuz için ve Ali ile devam ediyoruz.
2: Uşağın U'su.
0: Uşağın U'su 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Genellikle etle pişirilen lahana yemeğidir. Süremiz başladı.
2: Kapuşka.
0: Ka?
2: Puşka.
0: Kapuşka. Ka. Kapuşka mı doğru cevabımız? Görelim. Ne olabilir? Ali çok yaklaştı. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ali şimdi bir ortak çalışmayı başlattı burada, değil mi Ali'cim? Yağız?
6: Papuşka.
0: Papuşka. Yeni yemekler. Hadi bakalım papuşka mı görelim? Olmadı. Ali çok yaklaştı, öyle söyleyeyim. Böyle bir sadece harf.
6: Kapuşka.
0: Kapuşka dedi. Başka ne olabilir? Şey değil de.
6: Kaburga.
0: Kaburga mı görelim?
6: Hayır.
0: Ali. O kemik. Çok yaklaştın. O şeyi başka bir şey yapsa?
2: Kapuska.
0: Kapuska mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar yemeğimizi görüyoruz. Hiç denediniz mi?
2: Hayır.
0: Genelde böyle koku da çok sevilmez de pişerken. O yüzden çocuklar biraz uzak kalabiliyor ama çok yararlı tabii ki. Bütün yemeklerimiz yararlı. O yüzden annelerimizin sözünü dinleyip bütün yemekleri yiyoruz arkadaşlar. Şimdi bitti bu tur, ısınma turu. Nasılız?
2: Çok güzel.
0: Harikayız değil mi? Nasıl geçti Defneciğim?
2: Çok güzeldi. Beklediğimden iyi geçti.
0: Harika. Yağızcığım?
6: Çok güzeldi. Eğlendim bayağı.
0: Zeynep?
4: Güzeldi.
0: Ali?
2: Çok güzeldi. Eğlenceli geçti.
0: O zaman şimdi ben sizden hemen tahminleri de alacağım. Defneciğim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
2: 635.
0: 635'i de var. Yağız?
6: 410.
0: 410. Zeynep?
4: 555.
0: 555. Ali?
5: 660.
0: O zaman görelim bakalım kumbaramızda bu harika çocuklar kaç puan biriktirmiş? 560 puan. Zeynep'ciğim 5 puan farkla değil mi? Sen kaçırmış oldun ama çok yaklaştın. 1940 puana da ihtiyacımız var. Sizi kutluyorum. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz biz? İkinci tura mı gidiyoruz?
2: Vallahi.
0: Hazır mıyız ikinci tura gitmeye?
2: Evet.
0: Hazırız. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Böyle sen bu jenerik müziğinde de Yağız orada dans etmeye başladın bile he?
2: Evet.
0: Çok keyifli bir müziğimiz yok mu?
2: Var.
0: Defneciğim nasılsın, hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Senin için gelsin mi o zaman harf
2: gelsin.
0: Tablomuz? Gelsin.
2: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 80 puan değerinde ve ilk yardımdan gelecek sorumuz. Evlerde veya iş yerlerinde içinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu bölümdür. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba?
2: Acilli bir şey ama...
0: Yağız'ın el butona gitti acaba. Acil cevap dolabı. Gelir mi? Acil dolabı mı görelim? Ekip haydi şah. Çok güzel şu anda bir ekip çalışması oluyor Defne.
2: Acil çantası.
0: Acil çantası mı görelim? Hadi ekip. Bir kutu açayım mı?
2: Olur.
0: Tamam bir kutu açalım. Bir şaşırdık şu anda. İfadeler bir düşünüyor. Bir... Hadi
2: ecza
0: ekip.
2: Çantası. Ay pardon, ecza dolabı.
0: Ecza çantası mı dolabı mı?
2: Dolabı.
0: Ecza dolabı mı görelim? Bravo. Çok güzel başladık arkadaşlar. Yağız'la devam ediyoruz.
6: Pelin'in P'si.
0: Pelin'in P'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Toplu olarak birlikte manasındaki sözdür. Süremiz başladı.
6: Hep beraber.
0: Doğruysa cevabımız. Yağız kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Bravo. Zeynep için alalım harf tablomuzu.
2: Fransa'nın F'si.
0: Fransa'nın F'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. konukları özel hazırlanmış yemeklerle ağırlamak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Arkadaşlar hadi ekip çalışması. Kuliste dedik ki biz atasözlerini çok seviyorum demiştiniz deyimleri. Bir düşünelim ne olabilir? Konukları özel hazırlanmış yemeklerle ağırlamak anlamındaki deyimdir. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi ben bir kutu açacağım. Çok kolay değil, farkındayım. Açalım bir kutu. Ne olabilir Yağız?
6: Ziyafet çektirmek.
0: Ziyafet çektirmek mi? Olmadı, sığmadı ama görelim. Hayır ama bak şu anda çok güzel bir ekip çalışması zamanı. Ziyafet. Acaba ziyafet var mı? Oradan gidelim mi?
5: Ziyafet vermek.
0: Ziyafet vermek mi görelim? Bravo Ali ve Yağız'ın ortak çalışması. Vermek ve ziyafet beraber çok güzel bir çalışma yaptınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum ve Ali ile devam ediyoruz.
5: Ömer'in Öğüsü.
0: Ömer'in Öğüsü 130 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Kırmızı renkli bir bakliyat, ince bulgur ve yeşilliklerle hazırlanıp şekil verilen yiyecektir. Süremiz başladı. Ben çok severim arkadaşlar bu yiyeceği. Kırmızı renkli bir bakliyat, ince bulgur ve yeşillikler. Sonra böyle şekil veriyoruz. Elimizle ona şekil veriyoruz. Bu ne olabilir? Düşünelim. Yemeklerle aramız nasıl? Sever miyiz? Severiz.
6: Severiz de.
2: Ben
6: çok...
2: daha çok tatlı konuşmayı.
0: Defne daha çok tatlı. O zaman ben bir kutu açacağım. Yardım mı? Kutu mu? Patatesin yanına ne iyi gider? Hadi size bir tanesi için yardımda bulunayım. Patatesin yanına. Herkes çok sever. Patatesle bir şey yeriz. Ne yeriz?
5: Ketçap.
0: Hayır. Patates ve hani anneler böyle yapar çok güzel kızartırız. Ne yeriz?
6: Köfte.
0: Heh. Hadi bir kutu daha açalım.
6: Mercimek köftesi.
5: Mercimek köftesi.
0: Hep birazdan cevap geldi. Ben bunu takım olarak kabul ediyorum. Ali, Zeynep, Yağız ve Defne'nin ortak cevabı kumbaramıza 110 puan ekler mi? Bravo! Ay arkadaşlar, anneniz güzel yapar mı mercimek köftesi? Yapan var mı?
6: Hiç denemedim.
0: Sizin Defne sanki nereliyim demişti? Hmm. Erzincan mıydı?
2: Babam Erzincan.
0: Ha, baba belki oradan.
2: Babaannem yapıyor.
0: Babaanne yapar değil mi? Sevgilerimizi iletelim buradan babaannene de ve seninle devam edeceğiz. Ama öncesinde ben bir kumbaraya gideyim mi arkadaşlar? Kaç puan birikti? Tamam. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Çok heyecanlı arkadaş. Arkadaşlar 920 puan biriktirmişiz ve 1580 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Defne için alalım harf tablomuzu.
2: Semra'nın sesi.
0: Semra'nın sesi 110 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Birçok sayısal işlemi yapmaya yarayan araçtır. Süremiz başladı.
2: Hesap makinesi.
0: Hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa Defne, kumbaramıza 110 puan ekler mi görelim? Bravo! Yağız'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
6: Ankara'nın ağası.
0: Ankara'nın ağası 90 puan değerinde ve animasyondan gelecek sorumuz. Takım elbiseli konuşan küçük bir karakterin yer aldığı animasyon filmidir. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması ne olabilir? Takım elbiseli konuşan küçük bir karakterin yer aldığı bir animasyon filmiymiş. Acaba izledik mi bunu? Tamam ben bir kutu açayım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir fikir var mı arkadaşlar?
6: Hayır hala yok.
0: İki kısımda da yok mu fikriniz? Hadi bir kutu daha. Bir ikinci kısımdan açsak mı acaba? Belki aklınıza gelir.
5: Olur.
0: Yaklaştık sanki. Ne diyorsunuz? Ne olabilir?
2: Sonu bebekle bitiyor galiba.
0: Tamam, şimdi bir ekip çalışması zamanı. Bebek geldi. Baştaki ne olabilir? Var mı fikriniz? Sen bebek dedin. Defne bebek dedi. Bebek doğru mu? Değil.
5: Patron bebek.
0: Herkes bir şaşırdı. Herkes katılıyor mu?
2: Evet.
0: Çünkü bir ekip çalışması şu an arkadaşlar. Görelim bakalım doğru mu? Siz zaten çok emindiniz. Ali'cim, herkes, bütün ekip sana güvendi. Hemen alkışladılar önden. Ve izlemiş miydiniz arkadaşlar Patron
2: evet.
0: Bebeği? Aklınıza işte böyle gelmiyor değil mi bazen baktığımızda, böyle toparlayamıyoruz
2: evet,
0: ama
2: evet.
0: Sonra görünce aa biz bunu izlemiştik. O zaman hadi bana Patron Bebeği kimi anlatacak?
2: Patron Bebek daha böyle kurgu üzerine yazılmış bir film olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçek hayatta olması mümkün değil galiba.
0: Evet.
2: Yani.
0: Hayali bir karakter.
2: Evet. bu bebek kendine hakim bir otel yapmaya çalışıyor galiba. Çalışan bir iş bebeği gibi. Böyle maceralar yapıyor abisiyle. Aslında gerçek abisi değil.
0: Küçük yetenekli bir bebek mi
2: evet,
0: yani?
2: Evet, küçük yetenekli bir bebek.
0: Teşekkür ediyoruz Defne'cim. Bizi bilgilendirdin ve Zeynep'le devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
7: Nide'nin neyse.
0: Nide'nin neyse 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Şanslısın Zeynep'ciğim. Bahçelerin nemli yerlerinde yaşayan bir canlıdır. Süremiz başladı. Küçük küçük yağmur yağınca çıkarlar hep. Böyle sürünüyor yerde. Evet.
7: Solucan.
0: Evet.
7: Solucan. Solucan.
0: Nemli yerlerde yaşayan, böyle kabuğu var. Yaklaştın. Hadi Zeynep, buluruz.
5: Hadi ben buldum ya.
0: Bir dakika, Zeynep bulacak bunu. Ne olabilir? Böyle yağmur yağar çıkar, böyle kabuğuna saklanır. Basarız diye ben çok korkuyorum onlara, biliyor musun? Böyle küçük küçük. Ne olabilir? Var mı bir fikrin? O zaman bir ekiple çalışma yapalım mı? Solucan dedi Zeynep. Solucan mı görelim ama...
6: Salyangoz.
0: Yağız.
6: Ben de salyangoz diyeceğim.
0: Herkes bir heyecanlı.
6: Sadece herkes öyle diyecek.
0: Zeynep'ciğim ne diyorsun?
5: Evet.
0: Şimdi aklımıza geldi değil mi? Peki görelim, salyangoz mu? Bravo. Arkadaşlar, salyangozlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum size. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Hem karada hem de suda yaşayan türleri bulunan salyangozların sarmal kabukları vardır. Kendilerini tehlikede hissettiklerinde kabuklarının içine girip saklanırlar. Bu bilgiyi de sizinle paylaştık. Ali'cim alkışlıyorsun ama sendeyiz. Seninle devam ediyoruz. Seni alkışlayalım. Ali için gelsin harf tablomuz.
5: Annem Dileğin D'si.
0: Dilek Hanım'ın D'si 90 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Sevindi, sevindi. Futbolun gelişimi, yaygınlaşması ve başarı kazanılması için çalışmalar yapan kuruluştur. Türkiye Futbol nokta nokta. Süremiz başladı.
5: Türkiye Futbol Federasyonu.
0: Tam da sevdiğin, istediğin yerden çıktı Ali. He?
5: Evet.
0: Çok şanslısın.
5: Federasyon.
0: Görelim bakalım cevap doğruysa 90 puanı ekler mi Ali Kumbara'mıza? Bravo. Hadi hızlıca puanlarımızı toplayalım. Defne için gelsin harf tablomuz.
2: Şevval'in şeysi.
0: Şevval'in şeysi 100 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Ömründe çok seneyi geride bırakmış kimseler için söylenen söz ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: İhtiyar, yaşlı.
0: Eğer doğruysa kumbaramıza Defne 100 puan ekler mi görelim? Bravo. Kaldı kaç soru? 3 soru. Yağız için gelsin harf tablomuz.
6: Toprağın T'si.
0: Toprağın T'si 90 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Defter, kağıt, kalem, silgi gibi araç ve

0: süreçleri satan kişi ya da dükkandır. Süremiz başladı.
1: Kırtasiyeci.
0: Kırtasiyeci. Doğruysayız 90 puan ekler mi kumbaramıza? Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Zeynep'ciğim senin için gelsin harf tablomuz.
2: Resmin R'si.
0: Resmin R'si 100 puan değerinde ve meyvelerden geliyor sorumuz. Portakal, limon, mandalina gibi meyveleri içine alan narenciyelerin genel adıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba Zeynep'ciğim? Portakal, limon, mandalina. Renkleri bir düşünelim. Portakalın rengi.
2: Turunçgiller.
0: Turunçgiller mi doğru cevabımız? 100 puanı ekledi Zeynep kumbaramıza. Bravo Zeynep'ciğim. Ali'cim hazır mısın?
3: Evet.
0: Gelsin mi son harfimiz senin için?
3: Gelsin.
0: Son harfimiz senin için geldi. Hangisi? U.
2: Umut'un U'su.
0: Umut'un U'su 90 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Sesi, gürültüyü duymamak veya su kaçmasını engellemek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı.
2: Kulak tıkacı.
0: Eğer bu cevap da doğruysa Ali Kumbara'ya 90 puan ekler mi görelim. Harikasınız. Arkadaşlar nasıldı?
1: Çok güzel.
0: Bayağı hızlı gidiyoruz. Defne'cim nasıldı senin
1: için
0: bu tur?
1: Çok güzeldi.
0: Eğlendin mi?
1: Çok eğlendim.
0: Harikayız.
1: Çok güzeldi. Bayağı da biriktirdik kumbaramızda puanı.
0: Çok puan birikti. Bence de bakacağız şimdi birazdan. Zeynep?
2: Eğlendim. Güzeldi.
0: Ali?
4: Çok eğlenceli ve güzeldi.
0: Şimdi tahminleri alalım. Defne'cim sence kaç puan birikti?
2: 1970.
0: 1970. Yağız?
5: 1650.
0: 1650 Zeynep.
2: 1980.
0: 1980 Ali.
4: 1760.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar kumbaramızda 1620 puanımız var ve hedefimize kalan puan 880. Yani bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim. Kaç soru? 4'ten bir tane daha fazla 5. Doğru bildin Ali'cim. Finalde 5 soru cevaplarsak ödül bizim olacak arkadaşlar. O zaman artık finale gidelim mi?
2: Evet. Evet.
0: Duyamadım.
2: Evet.
0: O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar final turuna bence çok hazırız.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? Duyamıyorum.
2: Evet. Hazırız. Evet.
0: Bu ekip çok hazır. İnandım. Defne için gelsin kategorilerimiz. Fen bilgisi, doğru yazım, coğrafya, spor. Hangisi olsun Defne'cim?
2: Sporda Nevanur arkadaşımın N'si.
0: Nevanur'un N'si sorumuzu görelim. Yüzüstü yere uzanıp dirseklerin yukarı aşağı doğru indirilip kaldırıldığı beden hareketidir. Süremiz başladı.
2: Şınav.
0: Çektin mi hiç şınav Defne? Derste çektim. Beden eğitiminde. Eğer doğruysa Defne 200 puanı kumbara ekler mi? Bravo. Yağız'cığım senin için geliyor kategorilerimiz. Hangisi
5: doğru yazım A.
0: Doğru yazım A. Sorumuzu görelim. Kağıtları birbirine tutturmak için telden yapılmış eşyanın doğru yazımıdır. Ataş, ataç, ataj, adaj. Süremiz başladı. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
5: İki.
0: Ataç mı?
5: Evet.
0: Doğru cevabımız eğer ataçsa Yağız kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Hadi ekip çalışması Ali.
4: Ataş. Bir.
0: Bir.
4: Ataş.
0: Eğer doğruysa bu cevap kumbaramıza 200 puan daha ekliyor muyuz görelim? Bravo.

0: Arkadaşlar kaldı kaç soru? Eğer 3 soru bilirsek ödül bizim. Hızlıca Zeynep'le devam ediyoruz. Alalım kategorilerimizi.
1: Doğru yazım O.
0: Doğru yazım O. Görelim sorumuzu. Yöntem anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Mitot, metot, metod, medot. Süremiz başladı.
1: 4. Metot.
0: Dördüncüsü. Metot. Cevabımız doğru mu görelim? Olmadı. Hadi ekip çalışması Ali.
1: 2. Metot.
0: Metot mu acaba? Metot. Çok yakın değil mi arkadaşlar birbirine?
1: Evet.
0: Eğer doğruysa Ali kumbaramıza 200 puan ekler mi? Ali'cim seninle devam ediyoruz.
1: Coğrafya Ç.
0: Coğrafya Ç. Sorumuzu görelim. Sen coğrafya seviyorum demiştin Ali, değil mi?
1: Evet.
0: Görelim sorumuzu.
2: Bernstein'ın dans ettiği kız kim?
3: Belki de kız kardeşidir.
2: Sanmıyorum.
4: Ben sözlüyüm efendim.
3: Hiç önemli değil.
5: Annem birdenbire rahatsızlandı.
6: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
3: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
7: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
8: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
5: Doğan yok mu?
6: Hastanızı kurtaramadım.
8: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
5: Artık ölüyorum Murat.
2: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
7: Sen annenle birlikte dönersin.
8: Doğan.
7: Murat.
8: Kızım Sevgi.
7: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
2: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
7: Sen bunun farkında değil misin?
9: Ömrümce aradım. Birazdan TV4'te.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
11: Bu cumartesi 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta sadece 37 lira 90 kuruş.
12: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
14: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Otel harika.
17: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
21: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
22: Ama ne otel?
23: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
23: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
22: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
22: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
7: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve Beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay

0: 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay

0: Promise saçlar için etkili çözümüm Gliss sıvı saç bakım kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama.
1: Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4000.
3: Hadi kalk.
4: Yine milyonun aynı anda atacağı bir havan.
5: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
6: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
11: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

Zavallık. Zavallık. Zavallık. Zavallık.

0: Zavallı Kını çok seviyordu. Bu acı haberi nasıl vereceğiz bilmem.
1: Bizim mesleğin en zor tarafı budur işte. Elimizden geleni yaptık. Fakat hastanızı kurtaramadık.

0: Ne söylesem boş. Bunca felaketten sonra bir insanı teselli etmek kolay değil. Fakat ne olursa olsun hayata bağlanmak, yaşamak zorundasın.
1: Yaşamak? Niye? Kimin için? Yalnız, yapyalnız bir insanım ben.
0: Hayır Selma, yalnız değilsin. Ben varım, yanındayım. Her zaman yanında olacağım. Eğer istersen hiç ayrılmam senden. Bak, ister bir abi, ister bir arkadaş gibi kabul et beni. Söz veriyorum, hayatımı senin mutluluğuna adayacağım.
1: Mutluluk? Bundan sonra mümkün mü bu?
0: Neden olmasın? Evlenmek, mutlu olmak senin de hakkın.
1: Adım çıkmış bir kere. Doğan'la dile düştüm. Artık benden kim evlenir?
0: Senin gibi mükemmel bir kızla kim evlenmez? Hatta ben bile. Eğer beni kendine layık görür, benimle evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim. Dünyalar benim olacak.

Büyük fabrikatör, saygıdeğer Doğan beyefendi. Sonunda dilediğin her şeye kavuştun. Ama bulunduğun yere neler pahasına geldiğini hiç düşünmedim. Sen en yakınlarını arkada...

Ben vurarak bütün çevrene ihanet ettim. Kutsal bildiğimiz her şeyi çiğnedin. Bir zamanlar arkadaşın olduğum için şimdi kendi kendimden utanıyorum. Senin gibi menfaat düşkünü, aşağılık bir patronun yanında çalışamam. Onun için fabrikadan da senden de uzaklaşıyorum. Murat.

Gayret yavrum, gayret biraz daha. Hadi yavrum, az kaldı, hadi çocuğum. Hadi kızım, hadi.

0: Murat Efendi oğlum!
1: Ne oldu? Kötü bir şey mi var Ebe Hanım?
0: Kanı durduramıyoruz. Ha? Çabuk bir taksi çağır, hastaneye kaldıralım.
2: Murat! Yaklaş Murat! Zahmet etme! Faydası olmayacak!
1: Neden? Neler söylüyorsun?
2: Artık ölüyorum Murat! Yavruma bir damla sütümü veremeden aranızdan ayrılıyorum!
1: Hayır! Hayır Selma, yaşayacaksın!
2: Sen dünyanın en iyi insanısın! Kızımız sana emanet! Onu mutlu et! Allah sizinle beraber olsun! Hakkınızı helal edin Murat!
1: Hayır! Selma! Selma! Zavallı Selma!

0: Babam nerede anne?
1: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
0: Ne güzel hava! Şu tabiatın güzelliğine bak!
1: Gel de bunu babana anlat!

0: Dışarıda nefis bir hava var. Sense bu otel odasına kapanmış, dışarıya adımını atmıyorsun.
1: Üzülme. Çıkıyorum artık bu odadan. Çünkü derhal İstanbul'a dönmem gerekiyor.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Telefonda önemli bir haber aldım. Bir an önce işimin başında bulunmam lazım.
0: Sen böylesin işte. Ne zaman hep beraber bir yere gitsek, oranın tadını kaçırmak için elinden geleni yaparsın.
1: Hocanın bir iş adamı olduğunu unutuyorsun.
0: Bıktım usandım artık senin işlerinden. Her zaman benden uzaklaşmak için bir bahane bulursun. Hiçbir zaman sevmedin beni zaten.
1: Meral, rica ederim gene başlama.
0: Buraya ay sonuna kadar kalmak üzere gelmiştik. Şimdi Uludağ'ın en güzel mevsimi, bırakıp gidilir mi?
1: Sen kal istersen karıcı. Ay sonunda oğlumuzla beraber döneriz.
2: Ne o baba, gidiyor musunuz?
1: Evet oğlum, derhal yola çıkmak zorundayım. Sen annenle birlikte dönersin.

0: Hayrola Esref, ne oldu?
1: Maalesef beyefendi, hidrolik boşaldı. Bu şekilde gitmemiz tehlikeli olur. Siz şuradaki otelde istirahat buyursanız, ben bir usta bulup çaresine bakarım.
0: Pekala, işletince bana haber verirsin.
1: Bağ üstüne efendim.

0: Murat.
1: Sen ha.
0: Şaka maka 20 yıl geçti. Buraya onun adını vermişsin.
1: Evet. Hatırasını yaşatmak için. Evlendiğimiz yıl kaybettim onu.

0: yalnız mı yaşıyorsun şimdi?
1: Kızımla beraber.
0: Benim de bir oğlum oldu.
1: Bazen gazetelerde resmini görürüm. Hayatta her istediğini elde ettin.
0: Öyle mi sanıyorsun?
1: Mesutsun herhalde.
0: Mesut mu? Aslında benim arzuladığım bu değildi.
1: İftirasın sonu yoktur.
0: Herkes yanlış anladı beni. Sen bile.
1: Sen hayatta en yakın arkadaşımdın benim.
0: Ama sen bile yanlış anladın beni. Bunda senin bir suçun yok. Olaylar öyle getirdi.

0: 20 yıldır sakladığım bir sır var. Eğer o hayatta olsaydı, belki de hiç söylemeyecektim. Fakat hakkında daha fazla yanılmanı istemem. Annesinin ameliyatı için lüzumlu olan şu 50.000 lirayı hatırlarsın. Ben kendimi o parayı temin etmek için feda etmiştim.
1: Doğru mu bu?
0: Ameliyatı yapan doktor yaşıyor. Sorup öğrenebilirsin. Bana müsaade. Gideyim artık. Seni gördüğüme memnun oldum.
1: Dur! Bilmiyordum. Yanılmışım. Bağışla beni.

0: Kocam Murat. Sen hayatta tek arkadaşımdın benim. Gene de öylesin.
1: Babacığım! Bugün Bursa'ya gidi... Pardon.
0: Selma! İşte kızım Sevgi. Hayatta tek teselliyim. Benim her şeyim. Bu da Doğan amcan. Eski bir dost. Candan bir arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kızım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
1: Ben de efendim. Çay demlemiştim babacığım. İçersiniz herhalde değil mi?
0: Elbette içeriz. Hadi bakalım, göster marifetini. Annesine ne kadar benziyor değil mi?
2: İnanılacak şey değil. Bir an için o zannettim. Annesi kadar güzel.
0: Aynı zamanda akıllıdır. Tek şikayeti... bu dağ başında yaşamak.
2: Haklısın. Onun için buraları hapishaneden farksız. Kızını böyle bir yerde soldurmaya hakkın yok.
0: Başka ne yapabilirim? Bütün geçimim burada.
2: Benim işim senin işin sayılır. İstanbul'a gelirsiniz. Ha?
1: Ah, İstanbul'a mı?
2: Evet. Baban nazlanıyor ama ikimiz karar verirsek kandırmak zor olmaz. Fabrikalardan birine müdür olur. Benim de senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Ev meselesine gelince düşünmeyin, o da hazır.
1: Gidiyoruz değil mi babacığım?
0: Bu kadar işten bir soruya hayır diyecek kadar taş kalpli olamaz babam. Gidiyoruz tabii.
1: Canım babacığım, kurtuluyoruz buradan. Oh, öyle mutluyum ki, yaşasın İstanbul!
2: Şurada yağ kir içinde çalıştığımız günleri hatırlar mısın?
0: Kan ter içinde canımız çıkardı.
2: Ufacık bir zam koparıncaya kadar neler çekerdik.
0: Yıllar çok şey değiştirdi. Şimdi sen ünlü bir iş adamı...
2: Sen de müdürümsün.
0: Bize bir çırpıda olağanüstü şeyler verdin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
2: Yok yok yok, teşekküre lüzum yok. Bu alışverişte karlı çıkan benim. Yetişmiş bir kız evlatla bir aslan müdür kazandım.
0: Sağ ol.
2: Günaydın Sevgi Hanım.
1: Günaydın efendim.
2: Nasıl? Yeni işinden memnun musun?
1: Çok, çok teşekkür ederim.
2: Bugün çok meşgulüm. Telefonları bana bağlamayacaksın, gelenleri de içeriye almayacaksın.
1: Baş üstüne.
2: Arayanlara öğleden sonrası için randevu verirsiniz.
1: Emredersiniz Doğan Bey.
2: Yok, böyle esas vaziyete geçmene lüzum yok. Sekreter demek, patronun en yakın, en samimi arkadaşı demektir. Hadi bakalım, yeni vazifende başarılar dilerim.
1: Teşekkür ederim.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Ama bir dakika! Doğan Bey'le görüşmek istiyorsanız, öğleden sonraya randevu verin.
0: Öğleden sonra mı?
1: Evet, böyle emir verdiler. Hiç kimseyi içeri almayacağım.
0: Belki ama ben hiç kimse değil, Selim'im. Ve canım ne zaman isterse girebilirim içeri.
1: Maalesef.
0: Nasıl mani olabilirsiniz girmeme? Çelik parmaklarınızla mı? Yoksa silah çekerek mi?
1: Zile basıp odacıyı çağırırım.
0: Ve beni yaka paça dışarı attırırsınız, öyle mi? Aşk olsun, yaman kızmışsınız. Yapın da görelim bakalım. Bir şey mi emrettiniz?
1: Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız lütfen?
0: Özür dilerim hanımefendi.
1: Ama Doğan Bey'in emri?
0: Şey yani, kendi oğlunu dışarı atmamı mı emrettiler efendim?
1: Ha? Oğlu musunuz Doğan Bey'in?
0: İster oğlu kabul edin beni, ister Doğan Bey'i babam. Bence bir şey fark etmez.
1: Affedersiniz, bilmiyordum.
0: Bir daha sefere kovulmamak için nüfus kağıdımı yanımda getiririm. Yüksek müsaadelerinizle efendim.
1: Aa, ne cici şeyler bunlar! Aa, ne kadar güzel! Bayıldım buna! Nasıl baba? Yakıştı mı?
2: Güzele ne yakışmaz?
1: Patronumun hediyesi.
2: Biraz pahalı bir hediye.
1: Bak ne yazmış! Başarılı sekreterime, sevgilerimle. Bayılıyorum Doğan Bey'e. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir adam. Hayranım ona. Daha teşrif etmediler beyefendi. Gelince size aramasını söyleyeyim. Başüstüne efendim. Burada mıydınız? Ben de sizin daha gelmediğinizi söyledim.
3: Zarar yok kızım. Seni seyrederken çok eskilere götürdüm beni. Ne kadar da güzel olmuş.
1: Hediyenize çok teşekkür ederim efendim.
3: Güle güle giy kızım. Sana çok yakıştı.
1: Sağ olun.
3: Sanki anneni görüyorum karşımda. Ona ne kadar da benziyorsun.
4: Maşallah! Bu ne dalgınlık?
3: Sen miydin Meral?
4: Ben de seni burada yalnız işinle meşgul oluyor sanıyordum.
3: Ne demek istiyorsun?
4: Kim bu kız?
3: Affedersiniz, tanıştırmayı unuttum. Yeni sekreterim Sevgi, karım Meral.
4: Ya, öyle mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bu akşam Semra'ların partisine davetli olduğumuzu sana hatırlatmaya geldim.
3: Bunu telefonla da söyleyebilirdin.
4: Buraya gelmemden hiç hoşlanmadın galiba.
3: Ne münasebet! Fakat boşuna zahmet etmişsin.
4: Öyle olsun. Ümit ederim akşama geç kalmazsın.
3: Merak etme, tam zamanında evde olacağım.
4: Sana hayırlı işler!

0: Eşiniz benden hiç hoşlanmadı galiba.
1: Sen sakın üzülme kızım. İsteyerek yapmadı bu kabalığı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk. Kusuruna bakılmaz. Onun namına ben senden özür dilerim.
0: Ah, estağfurullah efendim.
1: Hadi bakalım, şimdi o not defterini bırak da hazırlan. Öğle yemeğine davetli misin?
0: Benim için rahatsız olmayın.
1: Bu benim için bir rahatsızlık değil, bir zevktir.
0: Teşekkür ederim.

0: Doğan Bey bir piliç yakalamış.
1: Ağzının tadını bilir o.
2: Meral'in kulakları çınlasın. Duysa yüreğine iner.
3: Burayı beğendin mi?
2: Çok! Şimdiye kadar hiç böyle bir yere gitmemiştim.
3: İnşallah bütün hayatın lüks, refah ve mutluluk içinde geçer.
2: Çok teşekkür ederim Doğan Bey.
3: Bak, burada patronluk, sekreterlik falan yok. Biz biziyiz. Babayla kız gibi. Onun için bana Doğan amca diyebilirsin.
2: Teşekkür ederim Doğan amca. Çok iyisiniz. Sizi gerçekten babam kadar seviyorum.
3: İnan, ben de seni öz evladım gibi.
2: Ne mutlu bana! Annem yok ama iki tane babam var.
3: Bundan sonra ne derdin olursa hiç çekinmeden gelip bana açacaksın.
2: Olur Doğan amca.
3: Söz mü?
2: Söz.
3: Anlaştık öyleyse.
2: Ben size bir şey sormak istiyorum.
3: Sor bakalım.
2: Annemi tanıyordunuz değil mi?
3: Hem de çok yakında.
2: Nasıl bir insandı anne?
3: Dünyanın en mükemmel kadınıydı.
2: Siz daha yakışıklı olduğunuz halde annem neden babamla evlenmeyi tercih etmiş?
3: Kısmet.
2: Anlaşılan babam sizden daha açık gözmüş.

0: suç bende. Baştan size kim olduğumu söyleyebilirdim.
1: Sahi, neden söylemediniz?
0: Konuşmayı uzatıp güzelliğinizi doya doya seyretmek için.
1: Benden alay etmeyin.
0: Alay etmek mi? Ya o günden beri seni bir türlü unutamadığımı, hep seni, yalnız seni düşündüğümü söylesen?
1: İnanmam buna.
0: İnan sevgi, seni görür görmez çarpıldım. İçime işledin, büyüledin beni. Nereye baksam seni görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey gelmemişti başıma.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
1: Dikkat, çarpıyoruz!
0: Oh. Az kalsın gidiyorduk.
1: Oh, ölümle burun buruna geldik.
0: Anladın ya.
1: Neyi?
0: Sana sırılsıklam aşık olduğumu.

0: Seyahate çıkıyormuşsun, doğru mu bu?
1: Evet.
0: Nereye gittiğini öğrenebilir miyim?
1: Ankara'ya.
0: Ben de geleceğim.
1: Arabayla gidiyorum. Yolda uğrayacağım yerler var. Sana göre bir seyahat değil bu.
0: Tabii, yanında olmam işine gelmiyor. Sekreterinle baş başa kalmak istiyorsun, değil mi?
1: Sen neler söylüyorsun?
0: Ben söylemiyorum. Dedikodunuz herkesin dilinde, sosyetenin ağzına sakız olduk.
1: Sosyetenin de, senin de...
0: Yalan mı? Metresin değil mi?
1: Eğer bir daha onun hakkında böyle konuşursan, aramızda her şey biter. Anladın mı, her şey?

0: Bak şurada bir kulübe var. Oraya sığınalım.
1: Ay. Ne berbat bir hava.
2: Ay, iliklerime kadar ıslandım.
1: Çabuk çıkar üzerindekilerini. Ben de hemen ateş yakayım. Soyunsana, ne duruyorsun hadi. Hastalanacaksın.
2: Burada senin yanında mı?
1: Merak etme, ben sana sırtımı dönerim. Hiç bakmam, hadi.
2: Ama hiç bakmak yok, tamam mı?
1: Bakmam.

0: Ne budalayım? Nasıl da güvendim sana? Kendimi bir sokak kızı gibi hiç düşünmeden kollarını attım. Şimdi babamın yüzüne nasıl bakarım?
1: Biz utanılacak bir şey yapmadık yavrum. Aslında birbirimize daha çok bağlandık. Bundan sonra hiçbir şey ayıramayacak bizi. Döner dönmez aileme senden bahsedeceğim. Göreceksin bak. Çok yakın bir gelecekte evleneceğiz. Bana inanıyorsun değil mi?
0: Sana inanmasaydım buradan atardım kendimi.
1: Yalvarırım böyle konuşma. Bunu düşünmek bile dehşet veriyor insana.
2: Alo, buyurun. Doğan Bey evde yoklar. Seyahatteler. Ben hanımıyım. Kiminle konuşuyorum acaba?
3: Ben sekreter Sevgi'nin babasıyım hanımefendi. Kızım eve gelmedi de... Acaba Doğan Bey'le beraber mi seyahate çıktılar?
2: Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: benim tatlı babacığım! Eğer seni üzdümse affet beni! Kırlara gezintiye gitmiştik, dağ başında şiddetli bir yağmura yakalandık. Bir kulübeye sığındık. Yağmur bütün gece dinmedi. Benim ne suçum var bunda?
1: Kiminle beraberdin?
0: Sevdiğim adamla babacığım. Çok mutluyum, seviyorum, seviliyorum! Bana evlenme teklif etti. Gelip beni senden isteyecek, ona sakın hayır deme, olmaz mı babacığım?
1: Kim bu adam?
0: Şimdi hiçbir şey sorma bana, yakında her şeyi öğreneceksin, her şeyi!
2: Seviyorum anne! Onu çılgınlar gibi seviyorum! Ah anne, o kadar güzel ki!
3: Güzellik bir şey ifade etmez! Ailemize layık bir kız mı? Zengin mi, asil mi?
2: Ondaki ruh asaleti kimde var anne?
3: Ben ailesini soruyorum!
2: Pek de yabancımız sayılmaz! Onu siz de tanırsınız!
3: Öyle mi? Kimmiş benim aslan oğlum?

0: Oğlumun gönlünü fetheden bu talihli kız?
1: Sevgi. Babamın sekreteri.
0: Ya! Aman Allah'ım! Aşağının bayası bir...
1: O nasıl söz anne?
0: Demek babanı baştan çıkaran... Sonunda sana da kancayı taktı.
1: Sen ne diyorsun anne?
0: Ne diyorsam odur! Bahsettiğin kız babanın metresidir.
1: Olamaz! Olamaz! İnanmam buna!
0: İnanmıyor musun? Gel benimle öyleyse!

0: Alo. Söyle Meral. Nereden çıkardın bunu?
1: Biraz önce kendisi itiraf etti. Onunla evlenmek istiyormuş. Çılgınlar gibi. Tebrik ederim. Sekreteriniz çok marifetliymiş maşallah. Sonunda oğlumu da baştan çıkardın.
0: Ne demek öyle? Pekala, icabına bakarım. Sevgi Hanım, bir dakika gelir misiniz lütfen?
2: Buyurun Doğan Bey.
0: Doğan amca. Geç.
2: Buyurun Doğan amca.
0: Geç, otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Küçük Hanım, son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular çalındı. Nokta. İşittiğime göre sık sık seni bir erkekle gezerken görüyorlarmış. Nokta. Doğru mu bu? Konuşsana kızım.
2: Bazı şeyler vardır ki anlatması zor efendim.
0: Hani söz vermiştin bana? Benden hiçbir şey saklamayacaktın.
2: Nasıl olsa öğreneceksiniz.
0: Senden öğrenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki mi bu?
2: Ciddi Doğan amca. Hem de çok ciddi.
0: Onu seviyor musun?
2: Bütün kalbimle.
0: Kimmiş bu talihli hergele?
2: Selim.
0: Hangi Selim?
2: Oğlunuz.
0: Ne? Oğlum ha?
2: Israr etmeseydiniz bunu söylemeyecektim size. Belki de oğlunuza layık görmüyorsunuz beni. Çok mu kızdınız bana?
0: Ne münasebet, ne münasebet! Şimdi eskisinden daha çok seviyorum seni. Daha çok.
2: Çok mesutum, çok!
3: Büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
5: Elimden geleni yaparım.
6: Kız midir?
3: Kız tabii. Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
7: Zeynep Arda!
3: Milli basketçilerimizden Murat.
8: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
9: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
10: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
11: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
9: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
11: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
12: Bizim Kız yarın 16.15'te TV4'te.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir...

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümesi, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je
4: prendrai la spécialité
0: du chef. Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuk mu, Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisidir?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa, yaşanacak.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
20: Pepsi ile hepsi güzel.
22: Gün
1: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
22: Yaşanacaksa. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
23: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İlaçlarınızı almanız lazım.
2: Gene mi ilaç?
3: Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri.
4: Babasının ismi Hilmi.
5: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
6: Babası bile ayırt edemez şimdi.
7: Bugün sende bir fevkaladelik var.
1: Bende mi? Ne gibi?
6: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
5: Kasayı soymuşlar beyim.
2: Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
6: Hayır, olamaz.
0: Soyguncular, birazdan TV4'te.
8: Yanılıyorsunuz. Benim Sevgim öyle bir kız değildir.
9: Siz kızınızı tanımıyorsunuz galiba. Ölçüsüz ihtirası onu olmadık hayallere sürüklemiş. Aklınca kocamın beni boşayıp onu alacağını sanıyor.
8: İmkansız mı?
9: Elbette imkansız. Ben Erkin'i öyle bir s**tıracak kadın değilim.
8: Yeter! Susun artık! Benim kızım değildir.
9: Değil mi? Evli bir adama metreslik eden kadına başka ne denir?
8: Metres mi? Hayır! Olamaz! Yalan, çirkin bir iftira bu!
9: İspata hazırım!
8: Yalan söylüyorsun! Defol buradan! Defol! Defol diyorum sana, defol! İnanmıyorum sana! İnanmıyorum! İnanamıyorum!
6: Meğer sen ne iki yüzlü bir yılanmışsın!
9: Selim!
6: Bayağının aşağısı, aşağının bayası bir yaratıkmışsın!
9: Selim, neler söylüyorsun?
6: Sen hem bir babaya, hem de oğluna metreslik eden iğrenç, adi bir değil misin?
9: Hayır, asla! Benim hayatıma senden başka erkek girmedi!
6: Yalan! Yalan söylüyorsun!
9: Yalvarırım, inan bana! Ben yalnız seni seviyorum, seni seviyorum!
6: Ben de senden iğreniyor, nefret ediyor ve bir daha da yüzünü görmek istemiyorum!
9: Hayır Selim, benden böyle ayrılamazsın!
6: Haklısın! Benimle beraber geçirdiğin saatlerin ücretini ödemeliyim sana! Al, işte parası!

0: Neredeydin? Sana soruyorum, neredeydin?
1: Yalvarırım baba, sorma bana bir şey. Yaşamak istemiyorum artık, istemiyorum!
0: Hani çok mutluydun? Hani biri gelip seni benden isteyecekti? Hani ben de ona hayır demeyecektim?
1: Bitti baba, her şey bitti! Beni sevmiyor, istemiyor artık! Adi bir sokak kızı gibi beni başından silkip attı! Oysa ben ona her şeyimi vermiştim, her şeyimi!
0: Demek doğruymuş! Alçak! Geberteceğim seni!
2: Ben sana ne yaptım?
0: Kızımı, yavrumu, biricik evladımı mahvettim!
2: Ben mi?
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, onu sen ihbar ettin!
2: Öldürmüşsün sen! Kızına hiçbir zaman kötü gözle bakmadım! Onu öz evladım gibi bağrıma bastım!
0: Yalan! Sen bir ırz düşmanısın!
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun!
0: Vicdansız canavar!
2: Acele hüküm verme! Düşün de konuş!
0: Yılan, yılan! Kafanı ezeceğim seni!
2: Önce dinle, sonra vur!
0: Öldüreceğim seni!
2: Kusura bakma! Aklını başına toplaman için başka çarem yoktu!
0: Yıktın, yaktın bizi! Onu senin yanına bırakmayacağım!
2: Eğer gerçekten senin kızına bir kötülük edebileceğime inanıyorsan, al arkadaş!
3: Vur! Öldür beni!
0: Yani kızımla aranızda hiçbir şey yok.
2: Hayır, sadece bir evlat, bir baba sevgisi. Kızım benim değil, oğlumun sevgilisi.
4: Bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Selim'le Sevgi uzun zamandan beri sevişiyorlarmış. Hatta evlenmeye bile karar vermişler.
5: Hayır baba! Onunla asla evlenmeyeceğim.
4: Niçin? Onu sevmiyor musun?
5: Onu seviyordum. Hem de canımdan çok. Fakat artık nefret ediyorum ondan.
4: Peki ama bu nefretine sebep ne?
6: Bu resim yetmez mi?

0: Selma'nın resmi.
1: Selma'nın mı?
0: Zavallı Meray. Hayatın boyunca eski bir hatırayı, bir hayali kıskanarak evliliğimizi kendine de bana da zehir ettim. Sen de bunu sevginin resmi zannediyordun, değil mi?
1: Sevgi değil mi?
2: Karım Selma bu. Sevginin 20 yıl önce ölmüş olan annesi.
0: Anlıyorsun ya dostum, kızının bütün suçu sadece annesine benzemek.
1: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Haksız yere Sevgi'nin kalbini kırdım. Hiçbir günahı yokken hakaret ettim. Kovdum onu!
3: Sevgili babacığım, her şeyimi kaybettim. Artık yaşamanın bir manası kalmadı. Ne yazık ki sana layık bir evlat olamadım. Hatamı hayatımla ödemeye gidiyorum.
2: Zavallı, talihsiz kızım!
0: Senin yüzünden! Şayet kıza bir şey olursa, elimden çekeceğin var. Derhal bulmalıyız onu.
1: Peki ama nerede? Ben nerede bulacağımızı biliyorum. Kayalıklara gitmiştir.
0: Öyleyse ne duruyoruz? Düş önümüze!
1: Hadi!

Vatan tüccarın mallarıdır bu gömlekler. Yetişen alıyor. Ablacığım buyur bak ne güzel gömlekler. Yetiş vatandaş, koş. Yetişen alıyor bu gömleklerden. Vatan tüccarın malları. Abiciğim alır mısın bu gömlek? Beyoğlu'ndan 135 liraya alma. Ablacığım gömlek 35 lira. 135 liralık gömlekler bizde 35 lira.

Renk renk gömlekler, her boy, her bedene gömlek. Sadece 35 lira vatandaşlar. Koşun, yetişen alıyor. Yetişin vatandaşlar. Bir katın değil, lazım gömlek. 640 liraya aldığınız gömlekler bizde sadece 35 lira.

0: Soygun saat tam 12'de başlayacak. 11.45'te Nur Osmaniye kapısında buluşacağız. Belma Recep Cemil, çarşının üstündeki kubbelere Veli Efendi Hanı'nın yanındaki duvardan çıkacaksınız. İşaretli cam sessizce açılıp, ipi önce bu demire atıp oradan aşağı sarkıtacaksınız. Belma iple oradan aşağı inecek. Soyacağınız kuyumcu, X işaretli Lili kuyumcusudur. Dükkan kapısının en ince noktası dahi alarma bağlıdır. Kapıya katiyen dokunulmayacak. Nuri ile ben Nur Osmaniye kapısında sizleri bekleyeceğiz. Soygun 40 dakika içinde tamamlanmış olacak. Ve icap ederse tabancalarınızı kullanacaksınız.
1: Bütün yük yine benim omuzlarımda.
0: İçimizde senden başka cambaz yok ki. Bu işi de başaracağına inanıyorum.

0: Alo, Ankara mı? Bir dakika efendim, Selim Mutlu Bey görüşecekler. Ankara karşınızda efendim. Buyurun, Erol Mutlu Bey henüz teşrif etmediler efendim. Evet efendim, özür dilerim. Buyurun, beyefendi yarın saat 14'e kadar doludurlar. Size ancak daha sonraya bir randevu yazabilirim. Adınızı söyler misiniz lütfen?
1: Günaydın beyefendi.
0: Alo, Merkez Bankası mı? Selim Mutlu Bey konuşmak istiyorlar. Lütfen müdür beyi bağlayın. Merkez Bankası müdürü beyefendi telefonda efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bizim reis içeride mi?
0: Evet, sizi bekliyor.
2: Günaydın babacığım. Buyurun, beni çağırtmışsınız.
3: Gel aslan oğlum, otur şöyle karşıma. İran'dan 1 milyon dolarlık akü talebi var.
2: Sahi mi? Çok memnun oldum buna.
3: Hemen bu talebe cevap verin.
2: Peki babacığım.
3: Yeni tezgahların bir an evvel kurulu faaliyete geçmesi için montajın başında bulunacaksın. Fabrikamızın randımanını %40 nispetinde arttırmamız gerekiyor.
4: Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun?
0: İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum sana. Bir iş ortağı olduğumuzu hiçbir zaman unutamıyorum çünkü.
4: Yetmiyor bana, hayatımın ortağı olmanı istiyorum.
0: Bu senin isteğin. İnsanların her istediği olmuyor Savaş. Nasıl ki benim de istediğim olmamışsın.
4: Ne istiyordun sen?
0: Bir hırsız kız olmamayı. Bizim büyük reis ikimizi burada baş başa görmeli.
4: Görürse görsün, ne olacak?
0: Aa, sus! Kulağına gidecek diye öyle korkuyorum.
4: Neden? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sadece birbirimizi seviyoruz.
0: Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Oğlunu baştan çıkardığım için bir güzel kulağımı çekecek.
4: Hadi çocuklar.
0: Senin yanında çok ama çok mutluyum.
4: Ben de sevgilim. Yalnız senin yanında mutluyum.

0: Fena parti değil. Lakin bizi çok uğraştıracak. Keseceğiz, biçeceğiz, eriteceğiz, başka kalıplara dökeceğiz. Mal yarı yarıya fire verecektir. Bilirsin canım, ben hiç pazarlık sevmem. Size en yüksek fiyatı veriyorum. 200.000 Türk lirası. Tamam mı?
1: Tamam değil Moiz efendi. 500.000 lira isterim. İstediğimi de alırım.
0: Yapmayınız Savaş Bey. Bırakınız da fukara Moiz de bir ekmek yesin. Bari 300.000 vereyim.
1: 500.000.
0: İnsaf ediniz, sevdiğinizin başına. Hiç değilse 400.000 olsun.
1: 500.000.
0: 500.000. 500. Öyle olsun. Madem ki Moiz'i seviyorsunuz, bırakın da Moiz mahvolsun. Vereceğim 500.000'i. Yalnız tabancanızı çıkartmayın çünkü şekerim, kalbim vardır. Buyurun 500.000'i al. Alarsmanın Savaş Bey, hoşça kalın.

0: Çok az patron. 500 binde 50 bin mi benim hakkım?
1: Bir şey mi dedim?
0: Çok az dedim. Kellesi koltukta olan biziz, kaymağı yiyen sen.
1: İstediğin ne?
0: Hakkım olan parayı, sadaka değil.
1: Al hakkını! Başka hakkını isteyen var mı?
2: Gurur duyuyorum senin gibi bir kızım olduğu için. Bir de mürüvvetini görsem ölmeden...
3: Babacığım, neler diyorsun? Allah sana uzun ömür versin.
2: Sağ ol kızım.
3: Kahvaltını yaptıktan sonra ilaçlarını almayı sakın unutma.
2: Unutmam kızım.
3: Başka bir isteğin var mı?
2: Daha ne isteyebilirim ki? Benim için bu kadar çalışıp didinmene üzülüyorum.
3: Aşk olsun babacığım. Ben seve seve zevkle hizmet ediyorum sana.
2: Benim fedakar vefakar kızım.
3: Canım babacığım. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak, olmaz mı?
2: Merak etme. Allah'a emanet ol yavrum.
1: İyi bir iş başardık. Al güzelim, bunlar senin payın. Bana teşekkür etmeyecek misin?
3: Neden?
1: Bir gecede tam 100 bin lira kazandın, benim sayemde.
3: Kim kimin sayesinde? Sen sıcacık arabanın içinde otururken ben kelle koltukta çalışıyordum.
1: İp çambazlığı daha mı cazipti sanki? Bir lokma ekmek uğruna hayatını tehlikeye attığın günleri unuttun mu? Eğer elinden tutmamış olsaydım şimdi hala o külüstür çadırda olacaktım.
3: Keşke hep orada kalsaydım.
1: Nankörlük bu, yaşadığın hayata bak. Paralısın, saray gibi evde yaşıyorsun. Canın ne istediyse yapabilecek durumdasın. Hala eski yoksul günlerini özlüyorsun. Neler kazandığının farkında değilsin.
3: Ya kaybettiklerim? Onlar kazandıklarımdan çok daha mukaddesti.
1: Anlayamadım.
3: Anlayamazsın.
1: Sen de beni anlamıyorsun. Anlamak istemiyorsun. Neden kaçıyorsun benden? Bana karşı neden bu kadar duygusuzsun?
3: Bizim meslekte duyguya yer yoktur. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk gün bunu bana sen öğretmiştin. Unuttun mu?

0: Buyurun.
1: Saat 12 efendim. İlaçlarınızı almanız lazım.
0: Ay, gene mi ilaç? Hiç unutmaz mısın sen?
1: Vazifem efendim. Buyurun.

0: Buyurun.
1: Günaydın.
0: Günaydın sevgilim. Bir Roma bir güneş doğdu. İlkbahar mı geldi yoksa?
1: Ne yapıyorsun, bırak beni!
0: Bir öpücük vermeden bırakmam.
1: Mesai saati olduğunu unutuyorsunuz galiba. Biraz daha ciddi olamaz mısınız?
0: Derhal bütün ciddiyetimi takınıyorum. Buyurun sekreter hanım, sizi dinliyorum.
1: Saat 13'te Hilton'da Amerikalı iş adamlarıyla randevunuz var. Hı. Öğle yemeğini onlarla beraber yiyeceksiniz.
0: Evet.
1: Saat 15'te Merkez Bankası'nda olacaksınız.
0: Evet.
1: Saat 16 ile 18 arasında fabrikada 3 randevunuz daha var. Bugünlük bu kadar.
0: Ya siz? Bu akşam bana verdiğiniz randevuyu hatırlıyor musunuz?
1: Unutur muyum hiç? Akşamı iple çekiyorum sevgilim.
0: Sevgilim ne demek? Sekreter hanım, mesai saatinde olduğunuzu unutmayın. Ayrılık saati geldiği zaman içime bir acı çöküyor.
1: Birbirimizden ayrılmıyoruz ki. Gece gündüz beraberiz.
0: Senden bir an bile ayrılmaya tahammülüm yok.
1: Benim var mı sanki?
0: Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi.
1: Bitirmek mi?
0: Evet, benimle evlenir misin? Kimmiş benim kızımla evlenmek isteyen açık göz?
1: Patronumun oğlu Erol Bey.
0: Erol Bey mi?
1: Evet baba. Nazik, duygulu, çok iyi bir insan. Beni de çok seviyor.
0: Ya sen? Sen de onu seviyor musun?
1: Seviyorum. Hem de çok seviyorum babacığım.
0: Tatlı, müşfik, cana yakın, harikulade, eşi bulunmaz bir kız. Onu deliler gibi seviyorum babacığım.
2: Peki kimmiş benim oğlumun kalbini çalan bu kız?
0: Onu siz de tanıyorsunuz baba. Hem de çok yakından.
2: Ya.
0: Sekreteriniz Selma babacığım.
2: Selma mı? Sekreterim mi öyle mi?
3: Selma hanım, biraz gelir misiniz?
1: Emredersiniz efendim.
2: Gel.
1: Buyurunuz efendim.
2: Maşallah. Pek marifetliymişsin, seni tebrik ederim.
1: Anlayamadım efendim.
2: Anlayamayacak ne var? Oğlumun aklını başından almış, gelinim olmaya kalkmışsın.
1: Özür dilerim. Bunun bir hata olduğunu bilmiyordum.
2: Sokul bakayım yanıma. Hata yapmış değilsin. Fakat geç kaldın. Erol'u bu işe çok daha önce razı edebilirdin. Hiç değilse ben de sayenizde torunlarımı severdim.
1: Yani kızmadınız mı bana?
2: Ne münasebet. Sana bütün kalbimle saadetler dilerim kızım.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
2: Bugüne kadar sekreterimdin. Bundan sonra gelinim olacaksın. Fakat yerine birini yetiştirinceye kadar seni bir yere bırakmam.
1: Peki efendim. Evlendikten sonra bile sizi yalnız bırakmak istemem ben.
2: Hakikatli kızım benim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayayım.

İşte soyulacak fabrikanın planı. Yeni projemiz cazip olduğu kadar da tehlikelidir. Her ihtimali hesaplayarak kusursuz bir soygun planı hazırlamak zorundayız. Bu da sağlam bir istihbarata dayanır. Bu fabrikayı sahipleri en az içinde çalışanlar kadar tanımalıyız. Gerekli bilgileri elde etmek için ne mümkünse yapacaksınız.

0: Fabrika çok sıkı muhafaza altında. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı bütün tedbirler alınmış durumda.
1: Fabrikada 800 işçi ve memur çalışıyor. Ayda 2,5 milyon lira maaş dağıtılıyor. Bu para her ayın son günü bir kamyonetle geliyor. Kamyoneti silahlı muhafızlar koruyor.
2: Aylıklar kasa dairesi.

0: ne veznedarlara teslim ediliyor. Sayıldıktan sonra Victoria marka çelikten büyük bir kasaya konuyor. Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri. Bu da sekreterin resmi.
1: Hayret, sana ne kadar çok benziyor. Bu benzerlik çok işimize yarayabilir.
2: Yaşlı, hasta ve sakat bir babasından başka hayatta hiç kimsesi yok. Babasının ismi Hilmi.
3: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Arabada bile el ele oturuyorlar. Yolda birbirlerine sarılıp yürüyorlar.
0: Çok az ve hafif makyaj yapıyor. Açık renk dudak boyası ve sedef rengi tırnak cilası kullanıyor. Her zaman sade ve zarif giyiniyor.
2: Fabrikaya dolmuş veya taksiyle gidip geliyor.
3: Her zaman herkese karşı nazik ve kibar. Nişanlısından başka hiç kimseye ismiyle hitap etmiyor. Sen değil, siz diye konuşuyor hep.
0: Okurken ve yazarken numaralı bir gözlük kullanıyor. İşi bitince gözlüğünü çıkarıyor.
4: İstediğimiz oldu. Büyük reis bize tam bir hafta izin verdi.
5: Yaşasın büyük reis.
4: Uludağ gezimize çıkabiliriz.
5: Hı hı.
4: Geceden bavulunu hazırlamayı unutma. Yarın öğleden sonra yola çıkıyoruz.
5: Merak etme, unutmam. Buyurunuz beyefendi. Sekreteriniz emirlerinizi bekliyor.
1: Harika. Babası bile ayırt edemez şimdi. Artık kaleyi içinden fethedebiliriz.
5: Gidiyorum ama aklım hep sende kalacak baba.
6: Hadi sen beni düşünme, hayatın tadını çıkarmaya bak. Bugünler bir daha ele geçmez.
5: Allah'a ısmarladık babacığım. Canım babacığım.
6: Güle güle kızım. Yolun açık olsun.
1: Taksi efendim.
5: Şunu alır mısınız?
1: Alayım.

0: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın Nuri efendi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sekreter hanım.
1: İşe nereden başlıyoruz?
0: Masanızdan. Telefon numaraları bu fihriste. Özel adres ve numaralar bu defterde. Bunlar direkt telefonlar. Diyafonla da dahili konuşma yapabilirsiniz. Patronun konuşmalarını kırmızı ve yeşil telefonlara bağlarsınız.
1: Allah kahretsin, böyle netameli işler de hep bana düşer. Buyurun. Alo, buyurunuz efendim. Evet, bir dakika müsaadenizle istirham edeceğim. Sanayi Bakanlığı Genel Sekreteri Beyefendi telefondalar efendim. Buyurun. Buyurun konuşun, beyefendi karşınızdalar.
2: Buyurun, Erol Bey gönderdiler efendim.
1: Bana mı?
2: Evet, size.
1: Teşekkür ederim.
3: Bu çiçekler her gün gelir.
4: Sen benim kalbimde değil, kalbimin ta kendisisin. Göğsümde çarpan sensin sevgilim.
1: Vay canına! Herif anmada abayı yakmış.
5: El Patras Sultanı El Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor!
6: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
7: Yeter, yeter!
8: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
9: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu olur. Prenses Nilgün kaçırılmış.
7: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
10: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
11: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
10: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi.
11: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
9: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
12: Siz paraları hazırlayın.
11: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
12: Satmıyorum dedim.
10: 25.000.
9: Kapı orada.
11: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
13: İstanbul tatili. Yarın 18'de TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Oral B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi.

0: Anladın mı? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
12: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
15: Haberimiz yok Yüksel abi.
14: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
16: Üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
1: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
17: Volcano.
18: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
19: Regl gecelerimi.
20: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
18: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
21: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
22: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
23: İkisi birlikte çok iyi.
24: Tıpkı bizim gibi.
18: Pepsi ile hepsi güzel.
25: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sumer meri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin ne?
11: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
13: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
11: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Gerçekten onlara gülerdim.
1: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
3: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
10: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
14: Neydi bu?
15: Evet, bu ne?
14: Nedir bu?
15: Kukla mı?
14: Kuşları...
15: Cadı, canavar.
14: Cadı mı?
16: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
13: Eğlenceli cevaplar.
17: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
13: Kahkaha attıran görüntüler.
18: Var mı daha şey?
14: Bitti.
15: Bitti. Bay bay. Evet,
18: tamam. Ben
14: artık
13: bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
19: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
17: Benden ne istiyorsunuz? Niye getirdiniz beni buraya?
19: Lütfen sakin olun.
17: Hayır, beni burada zorla tutamazsınız. Hakkınız yok buna. Şöyle.
19: Bize saygıda kusur etmek istemiyoruz.
8: Kaba davranmaya mecbur etme bizi.
19: Oturun ve bekleyin.
10: Aşk olsun sana. İlk defa bugün beni unuttun.
17: Ben mi?
10: Sen ya. Her gün bu saatte başıma dikilir, bana ilaçlarımı hatırlatırdın.
17: Ha, evet, ilaçlarınız. Hemen getireyim, affedersiniz.
10: Zahmet etme kızım, ilaçları aldım.
17: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
10: Aşık olmak kolay değil.
17: Başka bir emriniz var mı efendim?
10: Emrim, oğlumla birbirinizi çok sevmeniz.
17: Peki efendim.
4: Ne oldu?
17: Ne olacak, patronun ilaç saatiymiş. Hatırlamam gerektiğini neden söylemedin bana?
4: Bilmiyordum ki.
17: Neyse, ucuz atlattık.
4: Şimdi de Erol Bey çağırıyor seni.
17: Eyvah, fırtına dinmeden kasırga başlıyor.
4: Merak etme, aşk onun gözlerini kör etmiştir. Selma diye Belma'yı değil, dolmayı bile yutturursun ona.
17: Bu gidişle Zoka'yı yutmayalım da. Günaydın.
6: Günaydın sevgilim. Hazır mısın? Hemen çıkalım.
17: Çıkalım mı? Nereye?
6: Nereye olacak? Uludağ.
17: Uludağ mı? İyi ama sonra bizim işler ne olacak? Baban ne der?
6: Bu babamın bize bir hafta izin verdiğini dün söylemiştim ya sana.
17: Evet, söylemiştin. Tabii söylemiştin.
6: Bugün sende bir fevkaladelik var.
17: Bende mi? Ne gibi?
6: Gülüşün, bakışın, duruşun, her şeyin başkalaşmış. Bambaşka bir Selma olmuşsun.
17: Yok canım, sana öyle geliyor.
6: Hayret. Parfüm de kullanmazdın hiç.
17: Evet, bugün ilk defa denedim ama eğer hoşuna gitmediyse bir daha kullanma.
6: Yok, sakın ha. Her şeyinle beğeniyorum seni. Her halinle güzelsin. Bavulunu aldın mı?
17: Bavul mu? Ne bavulu?
6: Hazırlanmadın mı yoksa?
17: Ne olursun kızma bana. Şimdi hazırlarım, şimdi.
6: Yalnız biraz çabuk ol. Bir saate kadar yola çıkmış olmalıyız.
7: İşler yolunda patron.
0: Planı harfiyen uyguladık. Kızın elinde yalnız bu bavul vardı.
14: Kusursuz bir plan öyle değil mi? Tamamen dehamın eseri. Alo? Evet? Ne haber?
17: Felaket! Hiç hesapta olmayan bir Uludağ hikayesi çıktı. Patronun oğluyla sevgilisi bugün oraya gitmeyi çok önceden kararlaştırmışlar. Kabak bizim başımıza patladı, ne olacak şimdi?
14: Hiç bozuntuya verme, git onunla. Yalnız üç günden

0: fazla kalamazsın orada. Ay başından önce burada olmalısın.
1: Biraz sonra hareket ediyorum. Fakat bu kılıkla nasıl giderim oraya? Bavulumu hazırlamam gerekiyor.
0: Bavul burada hazır. Şimdi gönderiyorum sana. Bavulu fabrikaya Belma'ya götür.

0: tapılacak kadar güzelsin.
1: Erol Bey gönderdiler.
2: Teşekkür ederim.
0: Biricik gülüme, bütün aşklardan daha üstün bir aşkla.

0: Hala benimle yarışmaya devam edecek misin?
1: Edeceğim ama üşüdüm.
0: Öyleyse doğru otele ısınmaya. Hala üşüyor musun?
1: Yok.
0: Nasıl? Benimle bir daha yarışa var mısın?
1: Tabii varım.
0: Hadi öyleyse kalk bakalım teleferiye.

0: Ne kadar muhteşem bir görünüşü var.
1: Onu da burcu burcu özgürlük kokar. Zirvesi bir başka dünyadır. Oraya tırmanırken kötülüklerden sıyrıldığını, ruhunun arındığını, yüceldiğini duyarsın. Burada insan Tanrı'ya yakındır. Ona seslense sesini duyar. Yalvarsa belki de tüm günahlarını bağışlar. Burada zaman durur. Tüm dertler, acılar, her şey unutulur. Bu öyle büyük bir mutluluktur ki her anı sonsuzluğa dek sürer.

Buraya belki yüzlerce kez geldim. Uludağ beni hiçbir zaman böylesine sarmamıştı. Seninle her şey çok güzel sevgilim.

0: Bakar mısınız?
1: Selma Hanım çıktılar efendim. Size bu notu bıraktılar.
2: Seni uyandırmaya kıyamadım. Erkenden zirveye gitmeye karar verdim.
0: Bir başka dünyadır burası. İnsanlardan uzak, Tanrı'ya yakın. Tanrı'ya seslensen sesini duyar. Yalvarsan belki de tüm günahlarını affeder.
2: Affet. Affet beni Allah'ım. Bir damlacık mutluluğu esirgeme benden.

0: Hayatımın en güzel rüyasını Uludağ'da gördüm. Bu bir aşk rüyasıydı.
1: O tatlı rüya devam ediyor sevgilim. Ebediyete kadar da devam edecek.
0: Elveda tertemiz duyguların olduğu yer.
1: Üzülme. Evlendikten sonra belki bir gün gene geliriz buraya.
0: Kim bilir, belki de.

0: Alo.
1: Alo, ben Savaş.
0: Söyle.
1: Bugün ayın 29'u. Yarın mutlaka dönmelisin.
0: Fakat nasıl olur? Ya dönmek istemezse? Ona ne diyebilirim ki? Burada hayatından o kadar memnun ki.
1: Fazla laf dinlemem. Yarın burada olacaksın. O kadar.

Hatırladın mı şimdi kim olduğunu? Bitti mi aşk rüyası? O pis, o kirli mazinden kaçıp kurtulacağını sandın değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen bir hırsızsın. Hırsız olarak kalacaksın.

0: dönmek ister miydim? Ama biliyorsun babam hasta. Daha fazla yalnız bırakamazdım onu.
1: Haklısın sevgilim. Babanın rahatsızlığı her şeyden daha önemli.
0: Kaç gündür buradayım? Bu işkence daha ne zamana kadar sürecek?
2: Merak etmeyin, yakında kurtulacaksınız.
3: Yalnız biraz daha sabırlı olun lütfen.
0: Şifreyle anahtarı ele geçirmeden kasayı açmamız zor olacak.
3: Ya!
0: Henüz yeteri kadar hazırlıklı değiliz. Bu işi başaracağımızı hiç sanmıyorum.
3: Demek öyle.
0: Ne diye kendimizi tehlikeye atalım? En iyisi bu işi ertelemek.
3: Gecikmiş olmaz mıyız?
0: Ne kaybederiz? Nasıl olsa her ay sonu kasaya aynı miktar para giriyor.
3: Ya bu arada senin foyan meydana çıkarsa?
0: O zaman biz de bu işten vazgeçeriz.
3: Senin de istediğin bu zaten.
0: Ne demek istiyorsun?
3: Patronun oğlu pek etkilemiş seni. Uludağ sizi birbirinize çok yaklaştırmış.
0: Sevgilisi rolü oynamamı isteyen sensin.
3: Evet ama sevgilisi olmana değil.
0: Sen her rastladığı erkeğe gönül verecek kadar budala mı sandın beni?
3: Benim kadınlara güvenim yoktur.
0: Öyleyse ben de bu işte yokum. Güvendiğin adamlarınla beraber soyarsın fabrikayı.
3: Pekala, nasıl istersen. Ben de bu işi kendi usulümle hallederim. Çocuklar planı değiştirdik. Patronun oğlunu kendi arabasıyla kaçıracak, onu bizim kartal yuvasına kapatacaksınız. Sonra babasına haber gönderip oğlunun hayatına karşılık kasadaki parayı isteyeceğiz. Biricik oğlunun hayatını kurtarmak için kendi ayağına getirecektir paraları. Fidyeyi ödese de ödemese de bu gece ikisi de ölecek.
0: Yok, hayır. Kan dökülmesini istemiyorum.
3: O halde bu gece işi sen bitireceksin.
0: Peki, kabul.
3: Bu gece saat 10'da.
0: Saat 10'da.
4: Günaydın sekreter hanım.
0: Günaydın.
5: Günaydın. Paraları teslim edeceğiz.
0: Buyurun girin.
4: Teşekkür ederiz.

0: Alo, buyurun. Evet.
1: Ne oldu? Paralar geldi mi?
0: Evet, şimdi geldi.
1: Bu akşam işi planladığımız şekilde saat 10'da bitiriyoruz.
2: Sevgilim, benim hemen çıkmam lazım. Bir daha yazıhaneye dönemem. Akşam buluşuyoruz, değil mi?
0: Akşam mı? Peki, nasıl istersen?
2: Şadırvan'da, saat 10'da yemeği bekliyorum.
0: Bir dakika.
2: Efendim? Bir şey mi söyleyeceğim?
0: Şey... Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni canımdan çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
0: Yo, gelinimin kendini bu kadar çok yormasına iznim yoktur.
1: Fakat yarın sabah yetişmesi gereken işler var.
0: Peki, ama son olsun.

Buyurun sekreter hanım. Ne bekliyorsun? Vaktimiz yok. Bir an önce bitirmeliyiz bu işi.

0: Sen bu saatte ne arıyorsun burada?
1: Sekreter hanımı bekliyorum.
0: Sekreter hanım nerede?
1: Patronun odasında. Dur, kımıldama! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini, kurşunu yersin!

0: Alo, buyurun. Evet. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim evladım. İyiyim, çok iyiyim. Selma mı? Selma sizinle beraber değil mi? Hayır evladım, eve hiç uğramadı.
1: Uğramadı mı? Peki, teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim. İyi geceler.

Alo, alo. Selma sen misin? Alo, cevap verin. Kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Selma! Selma! Selma!

0: Saat kaç sıralarında oldu vaka?
1: Saat 10 sularındaydı beyim.
0: Suçlu apaçık belli. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
2: Hayır, olamaz. O yalnız bir sekreter değil, aynı zamanda benim nişanlımdır.
3: Benim de müstakbel gelinim.
0: Peki, adamlarınızın ifadesine ne buyurulur?
3: Çıldırmış onlar.
2: Selma bir hırsız olamaz.
0: Şimdilik hırsız zanlısı Selma hanımdır.
3: Biz haklı olduğumuzu ispat edeceğiz. Kasa otomatik fotoğraf tertibatlıdır. Soyguncu kimse, resmi çekilmiştir.
4: İyi günler hanımefendi.

0: Ya.
1: Neredeydin?
0: Bilmiyorum, kaçırdılar beni.
1: Kimler?
0: Tanımıyorum.
1: Kasayı nasıl açtın?
0: Ben açmadım.
2: Kim açtı, suç ortağın mı?
0: Suçlu değilim ben.
3: Bu akşam fabrikadan yanında iki valizle çıkmışsın.
0: Hayır, yalan bu.
1: Paralar nerede?
0: Hiçbir şeyden haberim yok, masumum ben, masumum, masum!
3: Hiçbir suçlu, suçlu olduğunu kabul etmez. Hepsi de masum olduğunu iddia ederler.
0: Ben suçlu değilim!
4: Her şeyimiz senin. Neden yaptın bunu?
0: Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım.
1: Kapı açıldı, sekreter hanım para dolu valizlerle patronun odasından çıktı efendim. Beni bayıltıp adamıyla kaçtılar.
3: Elinde valizlerle geç saatte fabrikadan çıktı. Valizlerde evde çalışmak için evrak olduğunu söyledi. Fabrikanın biraz ilerisinde bekleyen bir otomobile binip gitti.
5: O akşam ısrarla mesaiye kalmak istedi. Sekreterime sonsuz güvenim vardı. Onu kızım gibi seviyordum. Yakında gelinim olacaktı. Neden, nasıl yaptı anlayamadım. Sanık hakkında davacı değilim. Ben paramdan vazgeçtim. Yeter ki kurtulsun.
4: Olay günü tuhaf bir hali vardı. Çok heyecanlıydı. Akşama yemekte buluşmaya karar verdik. Bekledim, gelmedi. Üzüntüm sonsuzdur. Bu olay beni derinden yaraladı. Davacı değilim. Her şeye rağmen onu seviyorum.
6: Sanık Selma Kanat, tanıkların ifadelerine ne diyorsun?
0: Ben yapmadım. İnanın bana, suçsuzum. Olay gecesi fabrikada değildim. İsnatları reddediyorum.
6: Bu resim, olay gecesi kasanın içindeki otomatik fotoğraf makinesi tarafından çekildi ve sensin.
0: Hayır, ben değilim. Olamaz.
6: Götür baksın.

Sanık Selma Kanat'ın tutuklanmasına duruşmanın 3 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 10'da devamına karar verildi.

0: Bir dakika.
1: Buyurun efendim.
0: Biraz önce şarkı söyleyen hanımı masama çağırmak istiyorum.
1: Belma Hanım mı? Maalesef o konsümasyona çıkmaz efendim.
0: Lütfen kartımı götürün. Kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğimi söyleyin.
1: Peki, bir deneyim efendim.
0: Onun ne işi var burada?
2: Bunu bana mı soruyorsun? Ben mi çağırdım?
0: Ya seni tanıdıysa?
2: Felaket olur.
3: En ufak bir ipucu bize ele verebilir.
4: Burada kalmakla hata ettik patron.
5: Son vurgundan sonra toz olmalıydı.
0: Telaşa kapılmayın. Nasıl olsa buradan sağ çıkamaz.
1: Affedersiniz Belma Hanım. Bir bay sizi masasına davet ediyor. Konsümasyona çıkmadığınızı söyledim ama çok ısrar etti. Kartını gönderdi. Müsaadenizle efendim.
0: O mu?
2: Evet. Beni masasına çağırıyor.
0: Onu temizlemekten başka çare yok.
2: Dur, hemen kan dökme. Gidip bir niyetini öğreneyim. Belki de düşündüğümüz gibi değildir.
0: Peki, git bakalım ne istiyormuş. Siz de kapıları tutun, bir numara olmasın.
5: Baş üstüne patron.
2: Benimle konuşmak istediğinizi söylediler.
0: Evet, zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, oturun lütfen. Bir içki içer misiniz?
2: Teşekkür ederim, sizi dinliyorum.
0: Bu gece inanılmaz bir olay oldu. Sizi görünce rüyada sandım kendimi. Çünkü...
2: Evet, devam edin.
0: Sizi canım kadar sevdiğim birine benzettim. Daha doğrusu benzetmedim, o sandım.
2: İçkilisiniz anlaşılan.
0: Yok, acıyla dolu içim. Bir teselli, sığınacak bir liman arıyorum kendime.
2: Aradığınızı bulmanızı temenni ederim. Müsaadenizle.
0: Bir dakika lütfen. İnanın bana, anlatılmaz derecede benziyorsunuz ona.
2: O dediğiniz kimdir bilmiyorum. Ama insanlar birbirine benzer beyefendi. Hatta kaderleri de. İyi geceler.
0: Ne oldu?
2: Korkulacak bir şey yok. Tesadüfen gelmiş buraya. Beni görünce de sevgilisine benzetmiş.
0: Şüphelendi mi?
2: Yok canım, teselli arıyor zavallı.
0: Teselli ettin mi bari?
2: Onunla uğraşacak vaktim yok.
0: Helal olsun, herifin hem bu kadar parasını aldın... ...hem de bir teselliyi çok görüyorsun ona.
6: Çok yalnız, çok mutsuzum. Arkadaşlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bunu esirgemeyin benden. En yakın bir gelecekte buluşmak dileğiyle. Bir zamanlar, yeryüzünde benden daha mutlu bir insan yoktu. Melek gibi bir sevgilim var. Onu taparcasına seviyordum. Uludağ'daki beraberliğimiz bir rüya gibi geçti. Birkaç günün içine binlerce anıyı sığdırmıştık. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden tatlı anılar. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Hayallerim, umutlarım uçup gitti. Her şey bitti. Hayat korkunç ve karanlık bir kabus gibi üzerime çöktü. Artık benim için yaşamanın bir anlamı kalmadı.
2: Yaşamalısın. Bir gün her şey düzelir.
6: Ona ne kadar çok benziyor.
2: Evet ama... ...ne yazık ki ben o değilim.
0: Kaç gündür yoktun? Hep aradım seni.
2: Evde değildim, işlerim vardı.
0: Demek işlerim vardı. İşlerinin mahiyetini öğrenebilir miyim?
2: Şahsi işlerim, berber, terzi...
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: İnanıyorum sana. Çünkü hiç yalan söylemezsin. Öyle değil mi?
2: Evet öyle, sebep yok çünkü.
0: Olmamalı Selma. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum.

0: Bana oyun oynama sakın. Sana kıyamam belki ama oyun arkadaşını yaşatmam. Yemin ediyorum yaşatmam.
1: Her şeye rağmen bir türlü suçlu olduğuna inanamıyorum.
2: Belki de suçlu değildir.
1: Ne olursa olsun seviyorum onu.
2: İnşallah yakında sevdiğine kavuşur, mutlu olursunuz.
1: Çok iyisin. Tıpkı onun gibi. Her şeyinle bana onu hatırlatıyorsun. Senin yanında sanki ondan hiç ayrılmamış gibi. Ne oldu?
2: Hemen kalkıp gidelim buradan.
1: Ne var, bir şey mi oldu?
2: Ne olur bir şey sorma, gidelim buradan.
1: Peki, nasıl arzu edersen.
3: Garson.
0: Yalan söyledin bana, aldattın beni.
2: Bana karışamazsın, sana ait değilim ben.
0: Benim malımsın sen, senelerdir bunu anlattım sana. Başkasının olamazsın dedim.
2: Nefret ediyorum, iğreniyorum senden.
0: Seveceksin beni, mecbursun benim olmaya. Başka yol yok bunun. Yoksa öldürürüm seni.
2: Asla korkmuyorum senden. Ölümden de korkmuyorum. Vur! Hadi vur! Vursana! Ne duruyorsun?
0: Seviyorum seni. Anlatılmaz bir sevgi bu Belma. Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
2: Ama ben sevmiyorum seni.
0: Sevsen de sevmesen de evleneceksin benimle.
2: Ölürüm de evlenmem seninle.
0: Belma, inatçılığı bırak evet de. İkimize de yazık olacak, aramıza girene de.
2: Başkasını karıştırma. Bu mesele seninle benim aramda.
0: Aramızda üçüncü bir şahıs var Belma. Onun yaşamasını istiyorsan onu bir daha görmeyecek, benimle evleneceksin. Yoksa öldürür parçalarım onu.
2: Yalvarırım onu rahat bırak. Ne istersen yapacağım.
0: Öyleyse hemen düğün hazırlığına başla.
4: Elkatras Sultanı El Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor.
5: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
6: Yeter, yeter.
7: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
8: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu olur. Prenses bir gün kaçırılmış.
6: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
9: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
10: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün Hacım.
9: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi.
10: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
7: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
9: Siz paraları hazırlayın.
10: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
9: Satmıyorum dedim.
11: 25.000.
9: Kapı orada.
10: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
12: İstanbul tatili. Yarın 18'de TV4'te.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
18: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
19: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacaksa yaşanacak.
22: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm

0: Zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
8: 5G. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
9: yemek sepeti. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
15: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
16: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
11: Marul. Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
16: Haberimiz yok Yüksel abi.
15: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
18: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
19: 5G. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin be?
0: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
2: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçiyor.

0: Annem birdenbire rahatsızlandı.
1: Ameliyat size 50.000 liraya malum.
2: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
3: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
4: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
0: Doğan yok mu?
1: Taslanızı kurtaramadım.
4: Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
0: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
3: Sen annenle birlikte dönersin.
4: Doğan.
3: Murat.
4: Kızım Sevgi.
3: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
0: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
3: Sen bunun farkında değil misin?
5: Ömrümce aradım. Birazdan TV4'te.
0: Yeter, yeter artık. İşlemediğim bir suçun cezasını senelerce hapis yatarak mı çekeceğim?
6: Yarın karar günü kızım. Göreceksin adalet er geç tecelli edecek.
0: Boşu boşuna hapis yatmak adalet mi baba?
6: Sabır kızım. Allah büyük.
3: Yarın mahkemede karar verilecek baba. Selma'yı mahkum edecekler.
7: Biz elimizden geleni yaptık oğlum. En güçlü avukatları tuttuk. Davacı olmadık ama kanun kuvvetine karşı gelinmiyor.
3: Unutamıyorum onu. Acısı gün geçtikçe daha fazla büyüyor içimde.
7: Güçlü olmalısın. Zaman en iyi ilaçtır oğlum.

0: Sorma bana bir şey. Sana son bir defa doya doya bakayım.
1: Sen böyle mi söz verirsin? Bense verdiğim sözü mutlaka tutarım. Ne demiştim sana? Peşinde dolaşan yaşatmam demiştim.
2: Sen kim oluyorsun?
1: Azrail'im ulan Azrail! Canını almaya geldim.
0: Önce benim canımı alırsın.
1: Çekil önümden!
0: Hayır!
1: Çekil diyorum!

0: Karar. Sanığın çalıştığı fabrikanın kasasını soyarak 1 milyon 600 bin lira çaldığı, deliller ve tanıkların ifadeleriyle sabit görülmüştür. Sanık Selma Kanat'ın hareketine uyan kasa soygunculuğu, gece ve silahlı yapılmasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesinin birinci fıkrasına göre 15 yıl ağır hapis cezası ile...
1: Durun!

suçlu o değil. Benim. Suçlunun yeri aslında benim yerim. Onun hüviyetine bürünerek suçu işledim. İşte esas hüviyetim budur. Ayrıca bir de cinayet işledim.

0: Hala inanamıyorum. Sanki bir kabustu.
1: Unut artık sevgilim, hepsi geçti.
0: Özgürlük meğer yaşamaktan bile daha değerliymiş. Affet. Kısa bir süre mutluluğunu çalmıştım. Fakat bunu çok pahalıya ödedim. Senin için dua edeceğim. Çok iyisin. Bütün kalbimle mutlu olmanızı dilerim. Allah yardımcınız olsun. Bütün iyilikler de sizin olsun.
2: Hadi gidelim.

0: Taşların güneş ışıklarından örülmüş sanki. Tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen.
1: Duyan da seni şair sanacak.
0: Senin bu şahane güzelliğin karşısında taş bile dile gelir Selma.
1: Beni şaşırtıyorsun.
0: Ne desem, ne yapsam gene de hazır senin için.
1: Ben o kadar çok şey istemiyorum ki. Sadece senin eşin olmak arzum.
0: Ben de yükselmek, zengin olmak, sana layık olduğun hayatı vermek istiyorum.
1: Birbirimizi sevdikten sonra paranın ne önemi var?
0: Seni o kadar çok seviyorum ki bir türlü yoksulluğuma ortak etmeye kıyamıyorum.
2: Allah kahretsin! Biraz dikkat etsenize! Özür dileyeceğiniz yerde bir de gülüyorsunuz!
3: Ben hiçbir zaman özür dilemem!
2: Şımarık züppe!
3: Bu hakaret bana mı?
2: Evet! Kadın olduğun için hepsini söyleyemedim! Az oldu!
3: Küstah! Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Kim olursan ol! Terbiye ve insanlık dersine ihtiyacım var!
3: Bu söylediklerine çok pişman olacaksın!
2: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam!
3: Görürsün sen! Terbiyesiz, münasebetsiz! Onu işten atmanı istiyorum baba! Derhal kovacaksın, derhal, derhal!
4: Dur, önce bir merhaba de, bir nefes al, ondan sonra söyle! Peki, kimi kovuyoruz şimdi?
3: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi!
4: Peki, ne oldu, ne yaptı?
3: Babacığım, bana olmayacak hakareti yaptı! Beni bir sokak kızı gibi herkesin önünde rezil etti!
4: Ya, kim bu küsta?
5: Buyurun efendim!
4: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi al, derhal bana getir!
5: Başsın efendim!
3: Böyle saygısız, kaba bir adam senin fabrikanda nasıl çalışıyor babacığım?
4: Sinirlenme, sakin ol kızım! Senin için bütün işçilerim feda olsun!
3: Babacığım, senden ricam, onu hemen şimdi benim gözümün önünde buradan kovacaksın!
6: Beni istemişsiniz beyefendi!
3: İşte bu adam baba!
4: Ne? Doğan mı yaptı? Nasıl olur kızım?
6: Hanımın kızınız olduğunu bilmiyordum. Aramızda tatsız sözler geçti.
3: Sus! Şimdi konuştuğun gibi nazik mi davrandın?
6: Hanımefendi, burada da dışarıda sarf ettiğim sözleri tekrar ederim. Benim kimseden korkum yok. Şımarıksınız. Kendinizi çok beğenmiş, züppe bir kızsınız. Beyefendi, şayet siz de beni fabrikanızda çalıştırmak istemezseniz hemen giderim. Müsaadeniz efendim.
3: Kızına ne kadar değer verdiğini şimdi anladım.
4: Kızım, onu kovmak kolay ama yerine adam bulmak zor.
3: Neden?
4: Ya fabrikanın her şeyi temel direğidir. Doğan, işe yarayan tek adamdır.
3: Tek adam ha? Demek kızından önemli biri.
4: Sadece kızımın menfaati bakımından önemli. Bu servet, bu fabrika senin sayılır. Onu korumanın bir yerde sana faydası var kızım.
3: İlk defa böyle bir yere geliyorum.
4: Ha, senin alıştığın lüks lokallere benzemez. İşçilerimizden birinin düğünü. Ümid ederim ki sıkılmazsın.
3: Yok. Bilakis bu değişiklik eğlendiriyor beni. Hem fabrikamızda çalışanları daha yakından tanımak isterim.

0: Merhaba. Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
1: Bilmem. Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum. İnsan kız kardeşiyle böyle dans etmez. Merhaba. Ama hiç yakışmamış bu kız ona. Uyuz kediye benziyor. Patronun kızı sana bakıp babasına bir şey söylüyor.
2: Ne diyebilir ki?
0: Tanıyor musun onu?
2: Ha, bir kere teşerrüf etmiştim.
0: Senden gözünü ayırmıyor.
2: Ne yapalım yani? Bakar bakar.
0: Güzel kız ama. Çok şık ve zengin de üstelik.
2: Gözüm senden başkasını görmüyor. Yeryüzünde senden başka güzel kız yok.
0: Böyle konuşmaya devam edersen bir gün mutlulukta kalbim duracak.

0: Allah, kızımın nüvvetini görmeden sen benim canımı alma.
1: Bu akşamki düğün bana çok şeyler düşündürdü. Ben yaşlı bir adamım, hayatta senden başka kimsem yok. Ölmeden evvel senin mürüvvet ve saadetini görmek isterim. Fakat sen bütün taliplerini reddettin. Artık bu konuda bir karara varmanın zamanı gelmiştir kızım.
0: Size evlenmeye karar verdiğimi ve hayat arkadaşımı seçtiğimi söylersem?
1: Öyle mi? Bak buna pek memnun oldum işte. Peki kimmiş bu talihli adam?
0: Doğan Usta.
2: Doğan abi, seni patron çağırıyor.
3: Beni hissetmişsiniz beyefendi.
1: Oo, gel bakalım Doğan Usta. Seninle özel olarak konuşacağım. Önemli bir mesele var.
3: Buyurun efendim.
1: Beyler, lütfen bizi yalnız bırakın. Gel bakalım Doğan Usta, otur, otur. Hadi, otur. Yak bakalım.
3: Teşekkür ederim, alışık değilim.
1: İleride nasıl olsa alışacağına göre şimdiden başlayabilirsin. Hadi yak. Bazı insanlar hayata en ucuz sigarayla başlarlar fakat gün gelir onu bile içecek para bulamazlar. Bazıları ise en pahalı Avrupa pirolarına yükselirler. İşte sen bu ikinci sınıftansın Doğan Usta.
3: Maalesef bugünkü maddi imkanlarım böyle pahalı bir alışkanlığa müsait değil.
1: Üzülme. Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın.
3: Anlayamadım. Nasıl?
1: Bazı düşüncelerim var. Senin istikbalin hakkında. Sen bana bu gece yemeğe gel, etraflıca konuşuruz.
4: Patron beni ne diye yemeğe çağırdı anlayamadım. Pekala fabrikada konuşabilirdik.
0: İnşallah hayırlı bir iştir oğlum.
5: Belki de geçen de istediğin avansı verecek.
4: İnşallah. Vermezse halimiz duman. Oo, bu da nereden çıktı böyle? Ne güzel altın kol düğmeler.
5: Babamın kol düğmeleri. Annem onları sana hediye ediyor.
0: Güle güle kullan oğlum. Ailemizde onları takacak başka erkek yok. Sana yakışır.
3: Teşekkür ederim. Bu aileye layık bir erkek olmaya çalışacağım.
6: Müjdeler olsun! Nikah muamelesi tamam, işiniz tek imzaya kaldı.
0: Allah'ım sana şükürler olsun.
5: Ne iyi!
3: Yaşa arkadaşım!
7: Hayrola damat bey? Düğünü nikahtan önceye mi aldınız yoksa?
3: Yok be birader, patron yemeğe davet etti.
7: Ha, aman Allah'ım! Hangi dağda kurt öldü? Benim bildiğim patron, bir çıkarı olmadan adama selam bile vermez.
3: Al benden de o kadar. Bu işin altında bir bit yeniği var ama elbet anlayacağız.
7: Uf! Aa! Bu vesileyle patrondan düğün için avans da istersin.
3: Evet, isteyeceğim.
4: Ey be! Filinta gibi oldum vallahi.
0: Maşallah, Allah nazardan saklasın.
7: Bak kızım, ben senin yerinde olsam bu adamı böyle şık giydirip yalnız başına sokağa bırakmam.
5: Benim ona güvenim var.
3: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle.
0: Hayra karşı evladım.
7: Bizi unutma.
3: Yoo, merak etme. Bir kadeh de senin şerefine içeceğim.
7: Güle güle. Hanımlar, bana da yol göründü. Artık kendime yeni bir pansiyon aramalıyım.
5: Niye evladım? Bizi bırakıyor musun yoksa?
7: Yuvanızda karaçalı olmak istemem.
5: Aşk olsun Murat abi.
0: Sen bu evin oğlusun evladım. Emin ol ki seni Doğan'dan ayırmıyorum.
5: K
0: Kavgayla başlayan tartışmalar ekseriya büyük dostluklara yol açarmış.
3: O gün için özür dilerim.
1: İkiniz de aklı başında insanlarsınız. Unutun geçmişi, geleceğe bakalım.
3: Bana karşı gösterdiğiniz nezaketle o meseleyi tatlıya bağladınız.
1: Neyse, mutlu geleceklere.
3: Şerefinize.
0: Ben çıkayım. Belki özel konuşacaklarınız vardır. Müsaadenizle.
3: Rica ederim.
1: Öyle sanıyorum ki seni buraya niçin çağırdığımı merak ediyorsun.
3: Doğrusunu isterseniz evet.
1: Bak evladım, ben açık konuşmayı severim. Onun için son sözümü söyleyeceğim. Kızım seni seviyor. Biraz şımarıktır. Ama akıllı ve iyi bir kızdır. Dürüsttür, kültürlüdür. Kısaca onunla evlenmeni istiyorum.
3: Ben sözlüyüm efendim. Nikah kağıtlarımız da askıda.
1: Hiç önemli değil. 40 yıllık evliler bile boşanıyorlar.
3: Ben sözlümü seviyorum.
1: Herhangi bir kızla evleneceksin de eline ne geçecek? Oysa kızım sana milyonların kapısını açacak.
3: Özür dilerim fakat...
1: Bak beni dinle. Ben yaşlı bir adamım. Kızımdan başka kimsem yok. Koskoca bir fabrikanın muazzam bir işin başına geçeceksin. Sanayi kralı olacaksın.
3: Teşekkür ederim. Fakat ben aşkımı hiçbir şeye değişmem.
1: Hemen karar verme. Acelemiz yok. Ben beklemesini bilirim. Sana bir hafta müsaade. Düşün, taşın, kararını ondan sonra ver.
5: Doğan sevgilim, annem birdenbire rahatsızlandı. Şiddetli bir kalp krizi geldi, Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırdı.

0: Ne haber? Nasıl?
1: Çok, çok fena ağırlaştı.
2: İçeride, muayenede, daha bitmedi.
1: Annem hayatta her şeyim. Tek dayanağım benim. Bir şey olursa onu kaybedersem yaşayamam.
0: Üzülme sevgilim. Üzülme. İnşallah düzelir.
3: Hasta hanımla kim ilgileniyor?
0: Ben.
3: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
0: Siz beni burada bekleyin.
4: Maalesef hastanızın hayatı tehlikede.
0: Yalvarırım doktor, kurtarın onu.
5: Bu arızalı kalple çok yaşayamaz.
0: Ne diyorsunuz doktor? Hiçbir çaresi yok mu bunun?
5: Tek çare açık kalp ameliyatı.
0: O halde derhal ameliyat yapılsın.
5: Bu ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
0: 50.000 lira mı?
5: Evet.
0: Fakat... imkanı yok. Bu kadar parayı temin edemeyiz.
5: Etmeye bakın. Başka hiçbir umut yok. Hastanız 10 gün içinde ölebilir.
0: Anlıyorum doktor. Müsaadenizle.
5: Rica ederim.
1: Doktor ne dedi? Nasılmış annem?
0: İyi. Çok iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. Hamdolsun krizi atlatmış.
1: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Ne zaman çıkıyormuş?
0: Bir müddet hastanede kalacak. Fakat tedaviden sonra eskisinden daha saatli olarak eve dönecekmiş.
2: Demedim mi ben sana? Gördün mü bak dediğim çıktı işte. Boş yere üzülüp ağladım.
1: Kolay mı? Zavallı annem.
0: Hadi bakayım. Ağlama artık yavrum.
1: Ağlamıyorum. Bu gözyaşları sevinçten.
4: Hastanızın hayatı tehlikede. Bu kalple yaşayamaz. 10 gün içinde ölebilir. Hiç umut yok. Tek çare ameliyat. 50.000 lira. Tek çare ameliyat. 50.000 lira.
6: Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın. Kızım sana milyonların kapısını açacak.
1: Annem her şeyim. Hayatta tek dayanağım benim. Bir şey olursa yaşayamam.

0: Doğan hala gelmedi. Nerede kaldı acaba?
1: Belki bir meyhaneye takılmıştır.
0: Eskiden öyle yerlere hiç gitmezdi.
1: Artık bu kadarcık kusuruna bakmayacaksın. Bekarlığa veda ediyor.
0: Farkında mısın? Son günlerde çok üzgün görünüyor. Sanki bizden uzaklarda, başka bir alemde yaşıyor. Oysa onun yakınlığına ve tesellisine şimdi her zamankinden çok ihtiyacım var.
1: Kim bilir, belki de bizim bilmediğimiz bir derdi, bir kederi vardır.
0: Ne olursa olsun, bu ilgisizliği beni çok üzüyor.
2: Kızınızla evlenmeyi kabul ediyorum efendim.
3: Seni tebrik ederim oğlum. Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin. Sana olan güvenim daha da arttı. Parlak bir istikbal seni bekliyor. Başarılar dilerim.
2: Sağ ol. Yalnız bir şartım var.
3: Ne gibi?
2: Eskiden kalma bazı pürüzlerimi halletmek için bir miktar paraya ihtiyacım var.
3: Mesele buysa kolay. Mesela ne kadar?
2: 50.000 lira. Bu parayı sizden borç olarak istiyorum. İleride ödemek üzere.
3: Müstakbel damadım ve ortağım olduğuna göre daha fazlasını bile verebilirim.
2: Bu kadar yeter, teşekkür ederim.
4: Peki, hastanız için elimizden geleni yapacağız.
2: Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir istirhamım var.
4: Buyurun.
2: Bu parayı benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
4: Olur. Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Rica ederim.
2: Sağ olun.
4: Güle güle. Merhaba Doğan.
5: Merhaba.
4: Sen neredesin arkadaş?
5: İşte, gördüğün gibi. Ayaklarımın üstündeyim.
4: Eskiden buralara adımını atmazdım.
5: Başka türlü tahammül edilmez bu hayata.
4: Sana ne oldu Doğan? Bana açılmayıp da kime açılacaksın? Eğer bir derdin varsa söyle de çaresini beraber arayalım.
5: Derdime çare yok benim. Selma, son günlerde uzun uzun geleceğimizi düşündüm. Anladım ki evlenmemiz sana da, bana da üzüntüden başka bir şey getirmeyecek. Yoksulluk içinde aşkımızın her geçen gün biraz daha bitip tükendiğini göreceğiz.
2: Kabul etmek zorundayız ki parasız saadet olmaz. Bu yüzden senden ayrılmaya ve patronumun kızıyla evlenmeye karar verdim. Bu bana parlak bir gelecek sağlayacak olan bir mantık izdivacıdır. Böyle bir fırsatı kaçırmamı sen de istemezsin. Beni anlayacağını ümit eder, sana iyi şanslar ve mutluluklar dilerim. Doğan!
0: Olamaz! Olamaz!

0: Ne olur. İnanamıyorum. Bütün bunlar gerçek olamaz. Öyle değil mi? Hayır Doğan, sen bana bunu yapamazsın. Beni yüzüstü bırakamazsın. Aşkımızı parayla satamazsın. Oh, Allah'ım, mümkün mü bu? Mümkün mü?
1: Daha çok gençsin. Benden umudunu kes. Kendine yeni bir hayat kurup mutlu olmaya bak.
0: Mutluluk ha? Mutluluk.

0: Para için böyle bir kızı çiğneyip geçtin ha! Ulan iki yüzlü! Ulan yalancı köpek! Oyuncağın mıydı senin Selma? Ne hakkın vardı kızın gururuyla oynamaya? Ne hakkın vardı onu rezil, bedbaht etmeye?
1: Sen karışma bu işe Murat!
0: Karışmayayım mı? Hayır! Bu işler öyle kolay sıyrılamaz! Derhal gidip Selma'dan özür dileyecek, onunla evleneceksin!
1: İmkan yok! İmkan yok buna!
0: Anlamam! Yürü, eve gidiyoruz!
1: Boşuna uğraşma, kararımdan dönmem!
0: Sıkıysa dönme!
1: Anlamıyor musun? Rahmi Bey'in kızıyla evlenmek zorundayım!
0: Öyle mi küçük bey? Al öyleyse! Bu da benden sana düğün hediyesi! Alçak!
2: Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen! Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana! Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için! Yalnız seni, her zaman seni seveceğim!

0: Anneciğim, senin için dua ediyorum. İnşallah kurtulacak, iyi olacaksın.
1: İnşallah kızım. Yalnız ameliyat bu, belli olmaz ki. Onun için hakkını helal et.
0: Anneciğim!
1: Sen de oğlum, sen de hakkını helal et.
2: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
2: Doğan fabrikada, nöbette.
1: Selam söyle. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de anneciğim.

0: Zavallı kızcağız, annesini çok seviyordu. Bu acı haberi nasıl vereceğiz bilmem.
1: Bizim mesleğin en zor tarafı budur işte. Elimizden geleni yaptık. Fakat hastanızı kurtaramadık.

0: Ne söylesem boş. Bunca felaketten sonra bir insanı teselli etmek kolay değil. Fakat ne olursa olsun hayata bağlanmak, yaşamak zorundasın.
1: Yaşamak? Niye? Kimin için? Yalnız, yapyalnız bir insanım ben.
0: Hayır Selma, yalnız değilsin. Ben varım, yanındayım. Her zaman yanında olacağım. Eğer istersen hiç ayrılmam senden. Bak, ister bir abi, ister bir arkadaş gibi kabul et beni. Söz veriyorum, hayatımı senin mutluluğuna adayacağım.
1: Mutluluk? Bundan sonra mümkün mü bu?
0: Neden olmasın? Evlenmek, mutlu olmak senin de hakkın.
1: Adım çıkmış bir kere. Doğan'la dile düştüm. Artık benden kim evlenir?
0: Senin gibi mükemmel bir kızla kim evlenmez? Hatta ben bile. Eğer beni kendine layık görür, benimle evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim. Dünyalar benim olacak.

Büyük fabrikatör, saygıdeğer Doğan beyefendi. Sonunda dilediğin her şeye kavuştun. Ama bulunduğun yere neler pahasına geldiğini hiç düşünmedin. Sen en yakınlarını arkadan vurarak bütün çevrene ihanet ettin. Kutsal bildiğimiz her şeyi çiğnedin. Bir zamanlar arkadaşın olduğum için şimdi kendi kendimden utanıyorum. Senin gibi menfaat düşkünü, aşağılık bir patronun yanında çalışamam. Onun için fabrikadan da senden de uzaklaşıyorum. Murat.

0: Murat Efendi oğlum!
1: Ne oldu? Kötü bir şey mi var Ebe Hanım?
0: Kanı durduramıyoruz. Ha? Çabuk bir taksi çağır, hastaneye kaldıralım.
2: Murat! Yaklaş Murat! Zahmet etme! Faydası olmayacak!
1: Neden? Neler söylüyorsun?
2: Artık ölüyorum Murat! Yavruma bir damla sütümü veremeden aranızdan ayrılıyorum!
1: Hayır! Hayır Selma, yaşayacaksın!
2: Sen dünyanın en iyi insanısın! Kızımız sana emanet! Onu mutlu et! Allah sizinle beraber olsun! Hakkınızı helal edin Murat!
1: Hayır! Selma! Selma! Zavallı Selma!

0: Babam nerede anne?
1: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
0: Ne güzel hava! Şu tabiatın güzelliğine bak!
1: Gel de bunu babana anlat!

0: Dışarıda nefis bir hava var. Sense bu otel odasına kapanmış, dışarıya adımını atmıyorsun.
1: Üzülme. Çıkıyorum artık bu odadan. Çünkü derhal İstanbul'a dönmem gerekiyor.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Telefonda önemli bir haber aldım. Bir an önce işimin başında bulunmam lazım.
0: Sen böylesin işte. Ne zaman hep beraber bir yere gitsek, oranın tadını kaçırmak için elinden geleni yaparsın.
1: Hocanın bir iş adamı olduğunu unutuyorsun.
0: Bıktım usandım artık senin işlerinden. Her zaman benden uzaklaşmak için bir bahane bulursun. Hiçbir zaman sevmedin beni zaten.
1: Meral, rica ederim gene başlama.
0: Buraya ay sonuna kadar kalmak üzere gelmiştik. Şimdi Uludağ'ın en güzel mevsimi, bırakıp gidilir mi?
1: Sen kal istersen karıcı. Ay sonunda oğlumuzla beraber dönersin.
2: Ne o baba, gidiyor musunuz?
1: Evet oğlum, derhal yola çıkmak zorundayım. Sen annenle birlikte dönersin.

0: Hayrola Esref, ne oldu?
1: Maalesef beyefendi, hidrolik boşaldı. Bu şekilde gitmemiz tehlikeli olur. Siz şuradaki otelde istirahat buyursanız, ben bir usta bulup çaresine bakarım.
0: Pekala, işletince bana haber verirsin.
1: Bağır üstüne efendim.

0: مراد
1: سنا.
0: Şakamaka 20 yıl geçti. Buraya onun adını vermişsin.
1: Evet. Hatırasını yaşatmak için. Evlendiğimiz yıl kaybettim onu.

0: Yalnız mı yaşıyorsun şimdi?
1: Kızımla beraber.
0: Benim de bir oğlum oldu.
1: Bazen gazetelerde resmini görürüm. Hayatta her istediğini elde ettin.
0: Öyle mi sanıyorsun?
1: Mesutsun herhalde.
0: Mesut mu? Aslında benim arzuladığım bu değildi.
1: İftirasın sonu yoktur.
0: Herkes yanlış anladı beni. Sen bile.
1: Sen hayatta en yakın arkadaşımdın benim.
0: Ama sen, sen bile yanlış anladın beni. Bunda senin bir suçun yok. Olaylar öyle getirdi. 20 yıldır sakladığım bir sır var. Eğer o hayatta olsaydı, belki de hiç söylemeyecektim. Fakat hakkımda daha fazla yanılmanı istemem. Annesinin ameliyatı için lüzumlu olan şu 50.000 lirayı hatırlarsın. Ben kendimi o parayı temin etmek için feda etmiştim.
1: Doğru mu bu?
0: Ameliyatı yapan doktor yaşıyor. Sorup öğrenebilirsin. Bana müsaade. Gideyim artık. Seni gördüğüme memnun oldum.
1: Dur! Bilmiyordum. Yanılmışım. Bağışla beni.

0: Kocam Murat! Sen hayatta tek arkadaşımdın benim. Gene de öylesin.
1: Babacığım! Bugün Bursa'ya gidin. Pardon.
0: Selma! İşte kızım Sevgi. Hayatta tek teselliyim. Benim her şeyim. Bu da Doğan amcan. Eski bir dost. Candan bir arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kızım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
1: Ben de efendim. Çay demlemiştim babacığım. İçersiniz herhalde değil mi?
0: Elbette içeriz. Hadi bakalım, göster marifetini. Annesine ne kadar benziyor değil mi?
2: İnanılacak şey değil. Bir an için o zannettim. Annesi kadar güzel.
0: Aynı zamanda akıllıdır. Tek şikayeti bu dağ başında yaşamak.
2: Haklısın. Onun için buraları hapishaneden farksız. Kızını böyle bir yerde soldurmaya hakkın yok.
0: Başka ne yapabilirim? Bütün geçimim burada.
2: Benim işim senin işin sayılır. İstanbul'a gelirsiniz. Ha?
1: Ah, İstanbul'a mı?
2: Evet. Baban nazlanıyor ama ikimiz karar verirsek kandırmak zor olmaz. Fabrikalardan birine müdür olur. Benim de senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Ev meselesine gelince düşünmeyin, o da hazır.
1: Gidiyoruz değil mi babacığım?
0: Bu kadar içten bir soruya hayır diyecek kadar taş kalpli olamaz babam. Gidiyoruz tabii.
1: Canım babacığım, kurtuluyoruz buradan. Öyle mutluyum ki, yaşasın İstanbul!
3: Büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
5: Elimden geleni yaparım.
6: Kız midir?
3: Kız tabii, yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
7: Zeynep Arda!
3: Milli basketçilerimizden Murat.
8: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
3: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
5: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
9: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
3: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
9: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
10: Bizim Kız yarın 16.15'te TV4'te.
11: Otel harika!
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
19: Karamel ve kakao arasında, çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçuk.

0: kağıtları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve çefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan Volcano. Sosuyla Algida Volcano.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Gerçekten onlara gülerdim.
13: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
14: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
15: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
16: Haklarla çalışıyorum.
17: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
18: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
15: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
19: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
4: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
13: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Tatlı yiyelim.
11: Tatlı konuşalım.
10: Nasıl di festi?
12: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
13: Sohbette lezzetlerin enfesti festi.
14: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konulur.

0: olarak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
0: Marul.
4: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yıldır hep seninle.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: şurada yağ kir içinde çalıştığımız günleri hatırlar mısın?
1: Kan ter içinde canımız çıkardı.
0: Ufacık bir zam koparıncaya kadar neler çekerdik.
1: Yıllar çok şey değiştirdi. Şimdi sen ünlü bir iş adamı.
0: Sen de müdürümsün.
1: Bize bir çırpıda olağanüstü şeyler verdin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Yok yok yok, teşekküre lüzum yok. Bu alışverişte karlı çıkan benim. Yetişmiş bir kız evlatla bir aslan müdür kazandım.
1: Sağ ol.
0: Günaydın Sevgi Hanım.
2: Günaydın efendim.
0: Nasıl? Yeni işinden memnun musun?
2: Çok, çok teşekkür ederim.
0: Bugün çok meşgulüm. Telefonları bana bağlamayacaksın, gelenleri de içeriye almayacaksın.
2: Baş üstüne.
0: Arayanlara öğleden sonrası için randevu verirsiniz.
2: Emredersiniz Doğan Bey.
0: Yok, böyle esas vaziyete geçmene lüzum yok. Sekreter demek, patronun en yakın, en samimi arkadaşı demektir. Hadi bakalım, yeni vazifende başarılar dilerim.
2: Teşekkür ederim.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Ama bir dakika! Doğan Bey'le görüşmek istiyorsanız öğleden sonraya randevu verin.
0: Öğleden sonra mı?
1: Evet, böyle emir verdiler. Hiç kimseyi içeri almayacağım.
0: Belki ama ben hiç kimse değil, Selim'im. Ve canım ne zaman isterse girebilirim içeri.
1: Maalesef.
0: Nasıl mani olabilirsiniz girmeme? Çelik parmaklarınızla mı? Yoksa silah çekerek mi?
1: Zile basıp odacıyı çağırırım.
0: Ve beni yaka paça dışarı attırırsınız, öyle mi? Aşk olsun, yaman kızmışsınız. Yapın da görelim bakalım.
2: Bir şey mi emrettiniz?
1: Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız lütfen?
2: Özür dilerim hanımefendi.
1: Ama Doğan Bey'in emri?
2: Şey yani, kendi oğlunu dışarı atmamı mı emrettiler efendim?
1: Ha? Oğlu musunuz Doğan Bey'in?
0: İster oğlu kabul edin beni, ister Doğan Bey'i babam. Bence bir şey fark etmez.
1: Affedersiniz, bilmiyordum.
0: Bir daha sefere kovulmamak için nüfus kağıdımı yanımda getiririm. Yüksek müsaadelerinizle efendim.
1: Ne cici şeyler bunlar! Ne kadar güzel!

0: Nasıl baba? Yakıştı mı?
1: Güzele ne yakışmaz?
0: Patronumun hediyesi.
1: Biraz pahalı bir hediye.
0: Bak ne yazmış! Başarılı sekreterime, sevgilerimle. Bayılıyorum Doğan Bey'e. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir adam. Hayranım ona. Daha teşrif etmediler beyefendi. Gelince size aramasını söyleyeyim. Başüstüne efendim. Burada mıydınız? Ben de sizin daha gelmediğinizi söyledim.
2: Zarar yok kızım. Seni seyrederken çok eskilere götürdüm beni. Ne kadar da güzel olmuşsun.
0: Hediyenize çok teşekkür ederim efendim.
2: Güle güle giy kızım. Sana çok yakıştı.
0: Sağ olun.
2: Sanki anneni görüyorum karşımda. Ona ne kadar da benziyorsun.
3: Maşallah! Bu ne dalgınlık?
2: Sen miydin Meral?
3: Ben de seni burada yalnız işinle meşgul oluyor sanıyordum.
2: Ne demek istiyorsun?
3: Kim bu kız?
2: Affedersiniz, tanıştırmayı unuttum. Yeni sekreterim Sevgi, karım Meral.
3: Ya, öyle mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bu akşam Semralar'ın partisine davetli olduğumuzu sana hatırlatmaya geldim.
2: Bunu telefonla da söyleyebilirdin.
3: Buraya gelmemden hiç hoşlanmadın galiba.
2: Ne münasebet! Fakat boşuna zahmet etmişsin.
3: Öyle olsun. Ümit ederim akşama geç kalmazsın.
2: Merak etme, tam zamanında evde olacağım.
3: Sana hayırlı işler!

0: Eşiniz benden hiç hoşlanmadı galiba.
1: Sen sakın üzülme kızım. İsteyerek yapmadı bu kabalığı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk. Kusuruna bakılmaz. Onun namına ben senden özür dilerim.
0: Ah, estağfurullah efendim.
1: Hadi bakalım, şimdi o not defterini bırak da hazırlan. Öğle yemeğine davetlimsin.
0: Benim için rahatsız olmayın.
1: Bu benim için bir rahatsızlık değil, bir zevktir.
0: Teşekkür ederim.

0: Doğan Bey bir piliç yakalamış.
1: Ağzının tadını bilir o.
2: Meral'in kulakları çınlasın. Duysa yüreğine iner.
3: Burayı beğendin mi?
2: Çok! Şimdiye kadar hiç böyle bir yere gitmemiştim.
3: İnşallah bütün hayatın lüks, refah ve mutluluk içinde geçer.
2: Çok teşekkür ederim Doğan Bey.
3: Bak, burada patronluk, sekreterlik falan yok. Biz biziyiz. Baba ile kız gibi. Onun için bana Doğan amca diyebilirsin.
2: Teşekkür ederim Doğan amca. Çok iyisiniz. Sizi gerçekten babam kadar seviyorum.
3: İnan, ben de seni öz evladım gibi.
2: Ne mutlu bana! Annem yok ama iki tane babam var.
3: Bundan sonra ne derdin olursa hiç çekinmeden gelip bana açacaksın.
2: Olur Doğan amca.
3: Söz mü?
2: Söz.
3: Anlaştık öyleyse.
2: Ben size bir şey sormak istiyorum.
3: Sor bakalım.
2: Annemi tanıyordunuz değil mi?
3: Hem de çok yakında.
2: Nasıl bir insandı anne?
3: Dünyanın en mükemmel kadınıydı.
2: Siz daha yakışıklı olduğunuz halde annem neden babamla evlenmeyi tercih etmiş?
3: Kısmet.
2: Anlaşılan babam sizden daha açık gözmüş.

0: Buyurun. Hadi canım, bırakın nazlanmayı da gelin. Buyurun. Merak etmeyin. Benim yanımda olmak, yağmurda ıslanıp hasta olmaktan iyidir herhalde.
1: Teşekkür ederim, Hızır gibi yetiştiniz.
0: Hala kırgın mıyız?
1: Neden olalım?
0: Özür dilerim. O gün size karşı biraz kaba davrandım galiba.
1: Yo, siz bir şey yapmadınız. Aslında ben sizden özür dilemeliyim. Babanızın bürosundan attırmaya kalktım sizi.
0: Ama suç bende. Baştan size kim olduğumu söyleyebilirdim.
1: Sahi, neden söylemediniz?
0: Konuşmayı uzatıp güzelliğinizi doya doya seyretmek için.
1: Benden alay etme.
0: Alay etmek mi? Ya o günden beri seni bir türlü unutamadığımı, hep seni, yalnız seni düşündüğümü söylesen?
1: İnanmam buna.
0: İnan sevgi, seni görür görmez çarpıldım. İçime işledin, büyüledin beni. Nereye baksam seni görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey gelmemişti başıma.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
1: Dikkat, çarpıyoruz!
0: Oh. Az kalsın gidiyorduk.
1: Oh, ölümle burun buruna geldik.
0: Oh. Anladın ya.
1: Neyi?
0: Sana sırılsıklam aşık olduğumu. Oh.

0: Seyahate çıkıyor musun, doğru mu bu?
1: Evet.
0: Nereye gittiğini öğrenebilir miyim?
1: Ankara'ya.
0: Ben de geleceğim.
1: Arabayla gidiyorum. Yolda uğrayacağım yerler var. Sana göre bir seyahat değil bu.
0: Tabii, yanında olmam işine gelmiyor. Sekreterinle baş başa kalmak istiyorsun, değil mi?
1: Sen neler söylüyorsun?
0: Ben söylemiyorum. Dedikodunuz herkesin dilinde. Sosyetenin ağzına sakız olduk.
1: Sosyetenin de, senin de...
0: Yalan mı? Metresin değil mi?
1: Eğer bir daha onun hakkında böyle konuşursan... ...aramızda her şey biter. Anladın mı her şey?

0: bak şurada bir kulübe var. Oraya sığınalım.
1: Ay. Ne berbat bir hava.
2: Ay, iliklerime kadar ıslandım.
1: Çabuk çıkar üzerindekiler. Ben de hemen ateş yakayım. Hı? Hı. Soyunsana, ne duruyorsun hadi. Hastalanacaksın.
2: Burada senin yanında mı?
1: Merak etme, ben sana sırtımı dönerim. Hiç bakmam, hadi.
2: Ama hiç bakmak yok, tamam mı?
1: Bakmam.

0: Ne budalayım? Nasıl da güvendim sana? Kendimi bir sokak kızı gibi hiç düşünmeden kollarını attım. Şimdi babamın yüzüne nasıl bakarım?
1: Biz utanılacak bir şey yapmadık yavrum. Aslında birbirimize daha çok bağlandık. Bundan sonra hiçbir şey ayıramayacak bizi. Döner dönmez aileme senden bahsedeceğim. Göreceksin bak. Çok yakın bir gelecekte evleneceğiz. Bana inanıyorsun değil mi?
0: Sana inanmasaydım buradan atardım kendimi.
1: Yalvarırım böyle konuşma. Bunu düşünmek bile dehşet veriyor insana.
2: Alo, buyurun. Doğan Bey evde yoklar. Seyahatteler. Ben hanımıyım. Kiminle konuşuyorum acaba?
3: Ben sekreter Sevgi'nin babasıyım hanımefendi. Kızım eve gelmedi de... Acaba Doğan Bey'le beraber mi seyahate çıktılar?
2: Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: benim tatlı babacığım! Eğer seni üzdümse affet beni! Kırlara gezintiye gitmiştik, dağ başında şiddetli bir yağmura yakalandık. Bir kulübeye sığındık. Yağmur bütün gece dinmedi. Benim ne suçum var bunda?
1: Kiminle beraberdin?
0: Sevdiğim adamla babacığım.

0: Çok mutluyum. Seviyorum, seviliyorum. Bana evlenme teklif etti. Gelip beni senden isteyecek. Ona sakın hayır deme, olmaz mı babacığım?
1: Kim bu adam?
0: Şimdi hiçbir şey sorma bana. Yakında her şeyi öğreneceksin, her şeyi.
2: Seviyorum anne. Onu çılgınlar gibi seviyorum. Ah anne, o kadar güzel ki.
3: Güzellik bir şey ifade etmez. Ailemize layık bir kız mı? Zengin mi, asil mi?
2: Ondaki ruh asaleti kimde var anne?
3: Ben ailesini soruyorum.
2: Pek de yabancımız sayılmaz. Onu siz de tanırsınız.
3: Öyle mi? Kimmiş benim aslan oğlumun gönlünü fetheden bu talihli kız?
2: Sevgi. Babamın sekreteri.
0: Ya! Aman Allah'ım! Aşağının bayası bir...
2: O nasıl söz anne?
0: Demek babanı baştan çıkaran... Sonunda sana da kancayı taktı.
2: Sen ne diyorsun anne?
0: Ne diyorsam odur! Bahsettiğin kız babanın metresidir.
2: Olamaz! Olamaz! İnanmam buna!
0: İnanmıyor musun? Gel benimle öyleyse.

0: Alo. Söyle Meral. Nereden çıkardın bunu?
1: Biraz önce kendisi itiraf etti. Onunla evlenmek istiyormuş. Çılgınlar gibi. Tebrik ederim. Sekreteriniz çok marifetliymiş maşallah. Sonunda oğlumu da baştan çıkardın.
0: Ne demek öyle? Pekala, icabına bakarım. Sevgi Hanım, bir dakika gelir misiniz lütfen?
2: Buyurun Doğan Bey.
0: Doğan amca. Geç.
2: Buyurun Doğan amca.
0: Geç, otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Küçük Hanım, son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular çalındı. Nokta. İşittiğime göre sık sık seni bir erkekle gezerken görüyorlarmış. Nokta. Doğru mu bu? Konuşsana kızım!
2: Bazı şeyler vardır ki anlatması zor efendim.
0: Hani söz vermiştin bana? Benden hiçbir şey saklamayacaktın.
2: Nasıl olsa öğreneceksiniz.
0: Senden öğrenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki mi bu?
2: Ciddi Doğan amca. Hem de çok ciddi.
0: Onu seviyor musun?
2: Bütün kalbimle.
0: Kimmiş bu talihli hergele?
2: Selim.
0: Hangi Selim?
2: Oğlunuz.
0: Ne? Oğlum ha?
2: Israr etmeseydiniz bunu söylemeyecektim size. Belki de oğlunuza layık görmüyorsunuz beni. Çok mu kızdınız bana?
0: Ne münasebet, ne münasebet! Şimdi eskisinden daha çok seviyorum seni. Daha çok.
3: Yanılıyorsunuz. Benim Sevgim öyle bir kız değildir.
1: Siz kızınızı tanımıyorsunuz galiba. Ölçü

0: Değil mi? Evli bir adama metreslik eden kadına başka ne denir?
1: Metres mi? Hayır, olamaz! Yalan, çirkin bir iftira bu!
0: İspata hazırım!
1: Yalan söylüyorsun! Defol buradan! Defol! Defol diyorum sana, defol! İnanmıyorum sana! İnanmıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum! Meğer sen ne iki yüzlü bir yılanmışsın!
0: Selim!
1: Bayağının aşağısı, aşağının bayası bir yaratıkmışsın!
0: Selim, neler söylüyorsun?
1: Sen hem bir babaya, hem de oğluna metreslik eden, iğrenç, adi bir f***e değil misin?
0: Hayır, asla! Benim hayatıma senden başka erkek girmedi!
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Yalvarırım, inan bana! Ben yalnız seni seviyorum, seni seviyorum!
1: Ben de senden iğreniyor, nefret ediyor ve bir daha da yüzünü görmek istemiyorum!
0: Hayır Selim, benden böyle ayrılamazsın!
1: Haklısın! Benimle beraber geçirdiğin saatlerin ücretini ödemeliyim sana! Al, işte parası!

0: Neredeydin? Sana soruyorum, neredeydin?
1: Yalvarırım baba, sorma bana bir şey. Yaşamak istemiyorum artık, istemiyorum.
0: Hani çok mutluydun? Hani biri gelip seni benden isteyecekti? Hani ben de ona hayır demeyecektim?
1: Bitti baba, her şey bitti. Beni sevmiyor, istemiyor artık. Adi bir sokak kızı gibi beni başından silkip attı. Oysa ben ona her şeyimi vermiştim, her şeyimi.
0: Demek doğruymuş. Alçak! Geberteceğim seni!
2: Ben sana ne yaptım?
0: Kızımı, yavrumu, biricik evladımı mahvettim!
2: Ben mi?
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, onu sen ihbar ettin!
2: Öldürmüşsün sen! Kızına hiçbir zaman kötü gözle bakmadım! Onu öz evladım gibi bağrıma bastım!
0: Yalan! Sen bir ırz düşmanısın!
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun!
0: Vicdansız canavar!
2: Acele hüküm verme! Düşün de konuş!
0: Yılan, yılan! Kafanı ezeceğim senin!
2: Önce dinle, sonra vur!
0: Öldüreceğim seni!
2: Kusura bakma! Aklını başına toplaman için başka çarem yoktu!
0: Yıktın, yaktın bizi! Onu senin yanına bırakmayacağım!
2: Eğer gerçekten senin kızına bir kötülük edebileceğime inanıyorsan, al arkadaş! Vur! Öldür beni!
0: Yani kızımla aranızda hiçbir şey yok.
2: Hayır, sadece bir evlat, bir baba sevgisi. Kızım benim değil, oğlumun sevgilisi.
3: Bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Selim'le Sevgi uzun zamandan beri sevişiyorlarmış. Hatta evlenmeye bile karar vermişler.
4: Hayır baba! Onunla asla evlenmeyeceğim.
3: Niçin? Onu sevmiyor musun?
4: Onu seviyordum. Hem de canımdan çok. Fakat artık nefret ediyorum ondan.
3: Peki ama bu nefretine sebep ne?
5: Bu resim yetmez mi?
3: Selma'nın resmi.
4: Selma'nın mı?
3: Zavallı Meray! Hayatın boyunca eski bir hatırayı, bir hayali kıskanarak evliliğimizi kendine de, bana da zehir ettim. Sen de bunu sevginin resmi zannediyordun, değil mi?
4: Sevgi değil mi?

0: Karım Selma bu. Sevgi'nin 20 yıl önce ölmüş olan annesi.
1: Anlıyorsun ya dostum. Kızının bütün suçu sadece annesine benzemek.
2: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Haksız yere Sevgi'nin kalbini kırdım. Hiçbir günahı yokken hakaret ettim. Kovdum onu!
3: Sevgili babacığım, her şeyimi kaybettim. Artık yaşamanın bir manası kalmadı. Ne yazık ki sana layık bir evlat olamadım. Hatamı hayatımla ödemeye gidiyorum.
0: Zavallı, talihsiz kızım!
1: Senin yüzünden! Şayet kıza bir şey olursa, elimden çekeceğin var. Derhal bulmalıyız onu.
2: Peki ama nerede? Ben nerede bulacağımızı biliyorum. Kayalıklara gitmiştir.
1: Öyleyse ne duruyoruz? Düş önümüze!
2: Hadi!
4: Günaydın Türkiye!
5: Hadi kalk!
4: Yine milyonların kalbinin

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Uyandıralım. Çıtır külahten ne?

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzeri.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Sosuyla Algida Volcano.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
15: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
13: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin

0: Kristal ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whitened Cookies. 5 kat lezzet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV'de.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
10: Kasa.
12: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Balla bölüyoruz.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz

0: Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
5: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
6: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Satan tüccarın mallarıdır bu gömlekler. Yetişen alıyor. Ablacım buyur bak ne güzel gömlekler. Yetiş vatandaş, koş. Yetişen alıyor bu gömleklerden. Vatan tüccarın malları. Abiciğim alır mısın bu gömlek? Beyoğlu'ndan 135 lira alma. Ablacım gömlek 35 lira. 130

0: Renk renk gömlekler, her boy, her bedene gömlek. Sadece 35 lira vatandaşlar. Koşun, yetişen alıyor. Yetişin vatandaşlar. Bir kadın değil, lazım gömlek.
1: 140 liraya aldığınız gömlekler bizde sadece 35 lira.

0: Soygun saat tam 12'de başlayacak. 11.45'te Nur Osmaniye kapısında buluşacağız. Belma Recep Cemil, çarşının üstündeki kubbelere Veli Efendi Hanı'nın yanındaki duvardan çıkacaksınız. İşaretli cam sessizce açılıp, ipi önce bu demire atıp oradan aşağı sarkıtacaksınız. Belma iple oradan aşağı inecek. Soyacağınız kuyumcu, X işaretli Lili kuyumcusudur. Dükkan kapısının en ince noktası dahi alarma bağlıdır. Kapıya katiyen dokunulmayacak. Nuri ile ben Nur Osmaniye kapısında sizleri bekleyeceğiz. Soygun 40 dakika içinde tamamlanmış olacak. Ve icap ederse tabancalarınızı kullanacaksınız.
1: Bütün yük yine benim omuzlarımda.
0: İçimizde senden başka cambaz yok ki. Bu işi de başaracağına inanıyorum.

0: Alo, Ankara mı? Bir dakika efendim. Selim Mutlu Bey görüşecekler. Ankara karşınızda efendim. Buyurun. Erol Mutlu Bey henüz teşrif etmediler efendim. Evet efendim. Özür dilerim. Buyurun. Beyefendi yarın saat 14'e kadar doludurlar. Size ancak daha sonraya bir randevu yazabilirim. Adınızı söyler misiniz lütfen?
1: Günaydın beyefendi.
0: Alo, Merkez Bankası mı? Selim Mutlu Bey konuşmak istiyorlar. Lütfen müdür beyi bağlayın. Merkez Bankası müdürü beyefendi telefonda efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bizim reis içeride mi?
0: Evet, sizi bekliyor.
2: Günaydın babacığım. Buyurun, beni çağırtmışsınız.
3: Gel aslan oğlum, otur şöyle karşıma. İran'dan 1 milyon dolarlık akü talebi var.
2: Sahi mi? Çok memnun oldum buna.
3: Hemen bu talebe cevap verin.
2: Peki babacığım.
3: Yeni tezgahların bir an evvel kurulu faaliyete geçmesi için montajın başında bulunacaksın. Fabrikamızın randımanını %40 nispetinde arttırmamız gerekiyor.

0: Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun?
1: İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum sana. Bir iş ortağı olduğumuzu hiçbir zaman unutamıyorum çünkü.
0: Yetmiyor bana. Hayatımın ortağı olmanı istiyorum.
1: Bu senin isteğin. İnsanların her istediği olmuyor Savaş. Nasıl ki benim de istediğim olmamışsın.
0: Ne istiyordun sen?
1: Bir hırsız kız olmamayı. Bizim büyük reis ikimizi burada baş başa görmeli.
0: Görürse görsün, ne olacak?
1: Aa, sus! Kulağına gidecek diye öyle korkuyorum.
0: Neden? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sadece birbirimizi seviyoruz.
1: Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Oğlunu baştan çıkardığım için bir güzel kulağımı çekecek.
0: Hadi çocuklar.
1: Senin yanında çok ama çok mutluyum.
0: Ben de sevgilim. Yalnız senin yanında mutluyum.

0: Fena parti değil. Lakin bizi çok uğraştıracak. Keseceğiz, biçeceğiz, eriteceğiz, başka kalıplara dökeceğiz. Mal yarı yarıya fire verecektir. Bilirsin canım, ben hiç pazarlık sevmem. Size en yüksek fiyatı veriyorum. 200.000 Türk lirası. Tamam mı?
1: Tamam değil Moiz efendi. 500.000 lira isterim. İstediğimi de alırım.
0: Yapmayın Savaş Bey. Bırakınız da fukara Moiz de bir ekmek yesin. Bari 300.000 vereyim.
1: 500.000.
0: İnsaf ediniz, sevdiğinizin başına. Hiç değilse 400.000 olsun.
1: 500.000.
0: 500.000. 500. Öyle olsun. Madem ki Moiz'i seviyorsunuz, bırakın da Moiz mahvolsun. Vereceğim 500.000'i. Yalnız tabancanızı çıkartmayın çünkü şekerim, kalbim vardır. Buyurun 500.000'i al. Al. Alarsmanın Savaş Bey. Hoşça kalın.

0: Çok az patron. 500 binde 50 bin mi benim hakkım?
1: Bir şey mi dedim?
0: Çok az dedim. Kellesi koltukta olan biziz, kaymağı yiyen sen.
1: İstediğin ne?
0: Hakkım olan parayı, sadaka değil.
1: Al hakkını! Başka hakkını isteyen var mı?
2: Gurur duyuyorum senin gibi bir kızım olduğu için. Bir de mürüvvetini görsem ölmeden...
3: Babacığım neler diyorsun? Allah sana uzun ömür versin.
2: Sağ ol kızım.
3: Kahvaltını yaptıktan sonra ilaçlarını almayı sakın unutma.
2: Unutmam kızım.
3: Başka bir isteğin var mı?
2: Daha ne isteyebilirim ki? Benim için bu kadar çalışıp didinmene üzülüyorum.
3: Aşk olsun babacığım. Ben seve seve zevkle hizmet ediyorum sana.
2: Benim fedakar vefakar kızım.
3: Canım babacığım. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak, olmaz mı?
2: Merak etme. Allah'a emanet ol yavrum.
1: İyi bir iş başardık. Al güzelim, bunlar senin payın. Bana teşekkür etmeyecek misin?
3: Neden?
1: Bir gecede tam 100 bin lira kazandın, benim sayemde.
3: Kim kimin sayesinde? Sen sıcacık arabanın içinde otururken ben kelle koltukta çalışıyordum.
1: İp çambazlığı daha mı cazipti sanki? Bir lokma ekmek uğruna hayatını tehlikeye attığın günleri unuttun mu? Eğer elinden tutmamış olsaydım şimdi hala o külüstür çadırda olacaktım.
3: Keşke hep orada kalsaydım.
1: Nankörlük bu, yaşadığın hayata bak. Paralısın, saray gibi evde yaşıyorsun. Canın ne istediyse yapabilecek durumdasın. Hala eski yoksul günlerini özlüyorsun. Neler kazandığının farkında değilsin.
3: Ya kaybettiklerim? Onlar kazandıklarımdan çok daha mukaddesti.
1: Anlayamadım.
3: Anlayamazsın.
1: Sen de beni anlamıyorsun. Anlamak istemiyorsun. Neden kaçıyorsun benden? Bana karşı neden bu kadar duygusuzsun?
3: Bizim meslekte duyguya yer yoktur. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk gün bunu bana sen öğretmiştin. Unuttun mu?

0: Buyurun.
1: Saat 12 efendim. İlaçlarınızı almanız lazım.
0: Ay, gene mi ilaç? Hiç unutmaz mısın sen?
1: Vazifem efendim. Buyurun. Şifa olsun efendim.
0: Zehir gibi. Şunu bil ki bu zıkkımı senden başka hiç kimse yutturamaz bana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben sana teşekkür ederim, melek kız.
2: Buyurun.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Büroma bir güneş doğdu. İlkbahar mı geldi yoksa?
1: Ne yapıyorsun, bırak beni!
2: Bir öpücük vermeden bırakmam.
1: Mesai saati olduğunu unutuyorsunuz galiba. Biraz daha ciddi olamaz mısınız?
2: Derhal bütün ciddiyetimi takınıyorum. Buyurun sekreter hanım, sizi dinliyorum.
1: Saat 13'te Hilton'da Amerikalı iş adamlarıyla randevunuz var. Hı. Öğle yemeğini onlarla beraber yiyeceksiniz.
2: Evet.
1: Saat 15'te Merkez Bankası'nda olacaksınız.
2: Evet.
1: Saat 16 ile 18 arasında fabrikada 3 randevunuz daha var. Bugünlük bu kadar.
2: Ya siz? Bu akşam bana verdiğiniz randevuyu hatırlıyor musunuz?
1: Unutur muyum hiç? Akşamı iple çekiyorum sevgilim.
2: Sevgilim ne demek? Sekreter hanım, mesai saatinde olduğunuzu unutmayın. Ayrılık saati geldiği zaman içime bir acı çöküyor.
1: Birbirimizden ayrılmıyoruz ki. Gece gündüz beraberiz.
2: Senden bir an bile ayrılmaya tahammülüm yok.
1: Benim var mı sanki?
2: Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi.
1: Bitirmek mi?
2: Evet, benimle evlenir misin? Kimmiş benim kızımla evlenmek isteyen açık göz?
1: Patronumun oğlu Erol Bey.
2: Erol Bey mi?
1: Evet baba. Nazik, duygulu, çok iyi bir insan. Beni de çok seviyor.
2: Ya sen? Sen de onu seviyor musun?
1: Seviyorum. Hem de çok seviyorum babacığım.
2: Tatlı, müşfik, cana yakın, harikulade, eşi bulunmaz bir kız. Onu deliler gibi seviyorum babacığım.
0: Peki kimmiş benim oğlumun kalbini çalan bu kız?
2: Onu siz de tanıyorsunuz baba. Hem de çok yakında.
0: Ya.
2: Sekreteriniz Selma babacığım.
0: Selma mı? Sekreterim ne öyle mi?
3: Selma hanım, biraz gelir misiniz?
1: Emredersiniz efendim.
0: Gel.
1: Buyurunuz efendim.
0: Maşallah. Pek marifetliymişsin. Seni tebrik ederim.
1: Anlayamadım efendim.
0: Anlayamayacak ne var? Oğlumun aklını başından almış, gelinim olmaya kalkmışsın.
1: Özür dilerim. Bunun bir hata olduğunu bilmiyordum.
0: Sokul bakayım yanıma. Hata yapmış değilsin. Fakat geç kaldın. Erol'u bu işe çok daha önce razı edebilirdin. Hiç değilse ben de sayenizde torunlarımı severdim.
1: Yani kızmadınız mı bana?
0: Ne münasebet. Sana bütün kalbimle saadetler dilerim kızım.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Bugüne kadar sekreterimdin. Bundan sonra gelinim olacaksın. Fakat yerine birini yetiştirinceye kadar seni bir yere bırakmam.
1: Peki efendim. Evlendikten sonra bile sizi yalnız bırakmak istemem ben.
0: Hakikatli kızım benim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayayım.

İşte soyulacak fabrikanın planı. Yeni projemiz cazip olduğu kadar da tehlikelidir. Her ihtimali hesaplayarak kusursuz bir soygun planı hazırlamak zorundayız. Bu da sağlam bir istihbarata dayanır. Bu fabrikayı sahipleri en az içinde çalışanlar kadar tanımalıyız. Gerekli bilgileri elde etmek için ne mümkünse yapacaksınız.

0: Fabrika çok sıkı muhafaza altında. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı bütün tedbirler alınmış durumda.
1: Fabrikada 800 işçi ve memur çalışıyor. Ayda 2,5 milyon lira maaş dağıtılıyor. Bu para her ayın son günü bir kamyonetle geliyor. Kamyoneti silahlı muhafızlar koruyor.
2: Aylıklar kasa dairesine veznedarlara teslim ediliyor. Sayıldıktan sonra Victoria marka çelikten büyük bir kasaya konuyor. Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri. Bu da sekreterin resmi.
3: Hayret, sana ne kadar çok benziyor. Bu benzerlik çok işimize yarayabilir.
0: Yaşlı, hasta ve sakat bir babasından başka hayatta hiç kimsesi yok. Babasının ismi Hilmi.
1: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Arabada bile el ele oturuyorlar. Yolda birbirlerine sarılıp yürüyorlar.
2: Çok az ve hafif makyaj yapıyor. Açık renk dudak boyası ve sedef rengi tırnak cilası kullanıyor. Her zaman sade ve zarif giyiniyor.
0: Fabrikaya dolmuş veya taksiyle gidip geliyor.
1: Her zaman herkese karşı nazik ve kibar. Nişanlısından başka hiç kimseye ismiyle hitap etmiyor. Sen değil, siz diye konuşuyor hep.
2: Okurken ve yazarken numaralı bir gözlük kullanıyor. İşi bitince gözlüğünü çıkarıyor.
4: İstediğimiz oldu. Büyük reis bize tam bir hafta izin verdi.
5: Yaşasın büyük reis.
4: Uludağ gezimize çıkabiliriz.
5: Hı hı.
4: Geceden bavulunu hazırlamayı unutma. Yarın öğleden sonra yola çıkıyoruz.
5: Merak etme, unutmam. Buyurunuz beyefendi. Sekreteriniz emirlerinizi bekliyor.
3: Harika. Babası bile ayırt edemez şimdi. Artık kaleyi içinden fethedebiliriz.
5: Gidiyorum ama aklım hep sende kalacak baba.
6: Hadi sen beni düşünme, hayatın tadını çıkarmaya bak. Bugünler bir daha ele geçmez.
5: Anlaşmadık babacığım. Canım babacığım.
6: Güle güle kızım. Yolun açık olsun.

0: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın Nuri efendi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sekreter hanım.
1: İşe nereden başlıyoruz?
0: Masanızdan. Telefon numaraları bu fihriste. Özel adres ve numaralar bu defterde. Bunlar direkt telefonlar. Diyafonla da dahili konuşma yapabilirsiniz. Patronun konuşmalarını kırmızı ve yeşil telefonlara bağlarsınız.
1: Allah kahretsin, böyle netameli işler deyip bana düşer. Buyurun. Alo, buyurunuz efendim. Evet, bir dakika müsaadenizi istirham edeceğim. Sanayi Bakanlığı Genel Sekreteri Beyefendi telefondalar efendim. Buyurun. Buyurun konuşun, beyefendi karşınızdalar.
2: Buyurun, Erol Bey gönderdiler efendim.
1: Bana mı?
2: Evet, size.
1: Teşekkür ederim.
3: Bu çiçekler her gün gelir.
4: Sen benim kalbimde değil, kalbimin ta kendisisin. Göğsümde çarpan sensin sevgilim.
1: Vay canına! Herif anmada abayı yakmış.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Benden ne istiyorsunuz? Niye getirdiniz beni buraya?
5: Lütfen sakin olun.
1: Hayır! Beni burada zorla tutamazsınız! Hakkınız yok buna! Bırakın!
5: Bize saygıda kusur etmek istemiyoruz.
6: Kaba davranmaya mecbur etme bizi.
5: Oturun ve bekleyin.
7: Aşk olsun sana. İlk defa bugün beni unuttun.
1: Ben mi?
7: Sen ya. Her gün bu saatte başıma dikilir, bana ilaçlarımı hatırlatırdın.
1: Ha, evet, ilaçlarınız. Hemen getireyim, affedersiniz.
7: Zahmet etme kızım, ilaçları aldım.
1: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
7: Aşık olmak kolay değil.
1: Başka bir emriniz var mı efendim?
7: Emrim, oğlumla birbirinizi çok sevmeniz.
1: Peki efendim.
3: Ne oldu?
1: Ne olacak, patronun ilaç saatiymiş. Hatırlamam gerektiğini neden söylemedin bana?
3: Bilmiyordum ki.
1: Neyse, ucuz atlattık.
3: Şimdi de Erol Bey çağırıyor seni.
1: Eyvah, fırtına dinmeden kasırga başlıyor.
0: Merak etme, aşk onun gözlerini kör etmiştir. Selma diye Belma'yı değil, dolmayı bile yutturursun ona.
1: Bu gidişle Zoka'yı yutmayalım da. Günaydın.
8: Günaydın sevgilim. Hazır mısın? Hemen çıkalım.
1: Çıkalım mı? Nereye?
8: Nereye olacak? Uludağ.
1: Uludağ mı? İyi ama sonra bizim işler ne olacak? Baban ne der?
8: Bu babamın bize bir hafta izin verdiğini dün söylemiştim ya sana.
1: Evet, söylemiştin. Tabii söylemiştin.
8: Bugün sende bir fevkaladelik var.
1: Bende mi? Ne gibi?
8: Gülüşün, bakışın, duruşun, her şeyin başkalaşmış. Bambaşka bir Selma olmuşsun.
1: Yok canım, sana öyle geliyor.
8: Hayret. Parfüm de kullanmazdın hiç.
1: Evet, bugün ilk defa denedim ama eğer hoşuna gitmediyse bir daha kullanma.
8: Yok, sakın ha. Her şeyinle beğeniyorum seni. Her halinle güzelsin. Bavulunu aldın mı?
1: Bavul mu? Ne bavulu?
8: Hazırlanmadın mı yoksa?
1: Ne olursun kızma bana. Şimdi hazırlarım, şimdi.
8: Yalnız biraz çabuk ol. Bir saate kadar yola çıkmış olmalıyız.
9: İşler yolunda patron. Planı harfiyen uyguladık. Kızın elinde yalnız bu bavul vardı.
7: Kusursuz bir plan öyle değil mi? Tamamen dehamın eseri. Alo? Evet? Ne haber?
1: Felaket! Hiç hesapta olmayan bir Uludağ hikayesi çıktı. Patronun oğluyla sevgilisi bugün oraya gitmeyi çok önceden kararlaştırmışlar. Kabak bizim başımıza patladı, ne olacak şimdi?
7: Hiç bozuntuya verme, git onunla. Yalnız 3 günden fazla kalamazsın orada. Ay başından önce burada olmalısın.
1: Biraz sonra hareket ediyorum. Fakat bu kılıkla nasıl giderim oraya? Bavulumu hazırlamam gerekiyor.

0: Hala benimle yarışmaya devam edecek misin?
1: Edeceğim ama üşüdüm.
0: Öyleyse doğru otele ısınmaya. Hala üşüyor musun?
1: Yok.
0: Nasıl? Benimle bir daha yarışa var mısın?
1: Tabii varım.
0: Hadi öyleyse kalk bakalım teleferiğe.

0: Ne kadar muhteşem bir görünüşü var.
1: Uludağ burcu burcu özgürlük kokar. Zirvesi bir başka dünyadır. Oraya tırmanırken kötülüklerden sıyrıldığını, ruhunun arındığını, yüceldiğini duyarsın. Burada insan Tanrı'ya yakındır. Ona seslense sesini duyar. Yalvarsa belki de tüm günahlarını bağışlar. Burada zaman durur. Tüm dertler, acılar, her şey unutulur. Bu öyle büyük bir mutluluktur ki her anı sonsuzluğa dek sürer.

Buraya belki yüzlerce kez geldim. Uludağ beni hiçbir zaman böylesine sarmamıştı. Seninle her şey çok güzel sevgilim.

0: Bakar mısınız?
1: Selma Hanım çıktılar efendim. Size bu notu bıraktılar.
2: Seni uyandırmaya kıyamadım. Erkenden zirveye gitmeye karar verdim.
0: Bir başka dünyadır burası. İnsanlardan uzak, Tanrı'ya yakın. Tanrı'ya seslensen sesini duyar. Yalvarsan belki de tüm günahlarını affeder.
2: Affet. Affet beni Allah'ım. Bir damlacık mutluluğu esirgeme benden.

0: Hayatımın en güzel rüyasını Uludağ'da gördüm. Bu bir aşk rüyasıydı.
1: O tatlı rüya devam ediyor sevgilim. Ebediyete kadar da devam edecek.
0: Elveda tertemiz duyguların olduğu yer.
1: Üzülme. Evlendikten sonra belki bir gün gene geliriz buraya.
0: Kim bilir, belki de.

0: Alo.
1: Alo. Ben Savaş.
0: Söyle.
1: Bugün ayın 29'u. Yarın mutlaka dönmelisin.
0: Fakat nasıl olur? Ya dönmek istemezse? Ona ne diyebilirim ki? Burada hayatından o kadar memnun ki.
1: Fazla laf dinlemem. Yarın burada olacaksın. O kadar.

Hatırladın mı şimdi kim olduğunu? Bitti mi aşk rüyası? O pis, o kirli mazinden kaçıp kurtulacağını sandın değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen bir hırsızsın. Hırsız olarak kalacaksın.

0: Birdenbire dönmek istemene çok şaşırdım.
1: Hiç dönmek ister miydim? Ama biliyorsun, babam hasta. Daha fazla yalnız bırakamazdım onu.
0: Haklısın sevgilim. Babanın rahatsızlığı her şeyden daha önemli.
1: Kaç gündür buradayım? Bu işkence daha ne zamana kadar sürecek?
2: Merak etmeyin, yakında kurtulacaksınız.
3: Yalnız biraz daha sabırlı olun lütfen.
1: Şifreyle anahtarı ele geçirmeden kasayı açmamız zor olacak.
0: Ya.
1: Henüz yeteri kadar hazırlıklı değiliz. Bu işi başaracağımızı hiç sanmıyorum.
0: Demek öyle.
1: Ne diye kendimizi tehlikeye atalım? En iyisi bu işi ertelemek.
0: Gecikmiş olmaz mıyız?
1: Ne kaybederiz? Nasıl olsa her ay sonu kasaya aynı miktar para giriyor.
0: Ya bu arada senin foyan meydana çıkarsa?
1: O zaman biz de bu işten vazgeçeriz.
0: Senin de istediğin bu zaten.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Patronun oğlu pek etkilemiş seni. Ulu Darcy birbirinize çok yaklaştırmış.
1: Sevgilisi rolü oynamamı isteyen sensin.
0: Evet ama sevgilisi olmana değil.
1: Sen her rastladığı erkeğe gönül verecek kadar budala mı sandın beni?
0: Benim kadınlara güvenim yoktur.
1: Öyleyse ben de bu işte yokum. Güvendiğin adamlarınla beraber soyarsın fabrikayı.
0: Pekala, nasıl istersen. Ben de bu işi kendi usulümle hallederim. Çocuklar planı değiştirdik. Patronun oğlunu kendi arabasıyla kaçıracak, onu bizim kartal yuvasına kapatacaksınız. Sonra babasına haber gönderip oğlunun hayatına karşılık kasadaki parayı isteyeceğiz. Biricik oğlunun hayatını kurtarmak için kendi ayağına getirecektir paraları. Fidyeyi ödese de ödemese de bu gece ikisi de ölecek.
1: Yok, hayır. Kan dökülmesini istemiyorum.
0: O halde bu gece işi sen bitireceksin.
1: Peki, kabul.
0: Bu gece saat 10'da.
1: Saat 10'da.
4: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın.
5: Günaydın. Paraları teslim edeceğiz.
1: Buyurun, girin.
4: Teşekkür ederiz.

0: Alo, buyurun. Evet.
1: Ne oldu, paralar geldi mi?
0: Evet, şimdi geldi.
1: Bu akşam işi planladığımız şekilde saat 10'da bitiriyoruz.
2: Sevgilim, benim hemen çıkmam lazım. Bir daha yazıhaneye dönemem. Akşam buluşuyoruz, değil mi?
0: Akşam mı? Peki, nasıl istersen?
2: Şadırvan'da, saat 10'da yemeğe bekliyorum.
0: Bir dakika!
2: Efendim? Bir şey mi söyleyecek?
0: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni, canımdan çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
0: Yo, gelinimin kendini bu kadar çok yormasına iznim yoktur.
1: Fakat yarın sabah yetişmesi gereken işler var.
0: Peki, ama son olsun bu. Bir daha mesaiye kalmak yok, anladın mı?
1: Anladım efendim. İyi akşamlar.
0: Sana da yavrum.

Buyurun sekreter hanım. Ne bekliyorsun? Vaktimiz yok. Bir an önce bitirmeliyiz bu işi.

0: Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor!
1: 17'de Kadınlar Birliği çayı!
2: Yeter, yeter!
3: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
4: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık. Prenses bir gün kaçırılmış.
2: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
5: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
6: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum, mümkün mü acaba?
5: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
6: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
3: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
7: Siz paraları hazırlayın.
6: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
7: Satmıyorum dedim.
5: 25.000.
7: Kapı orada.
6: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili. Yarın 18'de TV4'te.
9: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Festçiler geldi.
6: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
5: Lezzeti de.
6: Ha?
5: Bravo, bravo.
7: Italiano.
6: Festi.
5: E festi.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atışı.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: Ben tarih yazmanın tam zamanı.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Bakın. Sevgili.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

0: mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Sen bu saatte ne arıyorsun burada?
1: Sekreter hanımı bekliyorum.
0: Sekreter hanım nerede?
1: Patronun odasında.
2: Dur, kımıldama! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini, kurşunu yersin!

0: Alo, buyurun. Evet. Ha, öyle mi? Teşekkür ederim evladım. İyiyim, çok iyiyim. Selma mı? Selma sizinle beraberdi. Hayır evladım, eve hiç uğramadı.
1: Uğramadı mı? Peki, teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim.

Alo? Alo? Selma sen misin? Alo cevap verin. Kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Selma! Selma! Selma!

0: Saat kaç sıralarında oldu vaka?
1: Saat 10 sularındaydı beyim.
0: Suçlu apaçık belli. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
2: Hayır, olamaz. O yalnız bir sekreter değil, aynı zamanda benim nişanlımdır.
3: Benim de müstakbel gelinim.
0: Peki, adamlarınızın ifadesine ne buyurulur?
3: Çıldırmış onlar.
2: Selma bir hırsız olamaz.
0: Şimdilik hırsız zanlısı Selma hanımdır.
3: Biz haklı olduğumuzu ispat edeceğiz. Kasa otomatik fotoğraf tertibatlıdır. Soyguncu kimse, resmi çekilmiştir.
4: İyi günler hanımefendi.

0: Paydos'tan sonra niye fabrikada kaldın?
1: Fabrikada değildim, kaç gündür uğramadım oraya.
2: Neredeydin?
1: Bilmiyorum, kaçırdılar beni.
2: Kimler?
1: Tanımıyorum.
0: Kasayı nasıl açtın?
1: Ben açmadım.
3: Kim açtı, suç ortağın mı?
1: Suçlu değilim ben.
2: Bu akşam fabrikadan yanında iki valizle çıkmışsın.
1: Hayır, yalan bu.
0: Paralar nerede?
1: Hiçbir şeyden haberim yok, masumum ben, masumum, masum!
2: Hiçbir suçlu, suçlu olduğunu kabul etmez. Hepsi de masum olduğunu iddia ederler.
1: Ben suçlu değilim!
4: Her şeyimiz senin. Neden yaptın bunu?
1: Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım.
0: Kapı açıldı, sekreter hanım para dolu valizlerle patronun odasından çıktı efendim. Beni bayıltıp adamıyla kaçtılar.
2: Elinde valizlerle geç saatte fabrikadan çıktı. Valizlerde evde çalışmak için evrak olduğunu söyledi. Fabrikanın biraz ilerisinde bekleyen bir otomobile binip gitti.
5: O akşam ısrarla mesaiye kalmak istedi. Sekreterime sonsuz güvenim vardı. Onu kızım gibi seviyordum. Yakında gelinim olacaktı. Neden, nasıl yaptı anlayamadım. Sanık hakkında davacı değilim. Ben paramdan vazgeçtim. Yeter ki kurtulsun.
4: Olay günü tuhaf bir hali vardı. Çok heyecanlıydı. Akşama yemekte buluşmaya karar verdik. Bekledim, gelmedi. Üzüntüm sonsuzdur. Bu olay beni derinden yaraladı. Davacı değilim. Her şeye rağmen onu seviyorum.
6: Sanık Selma Kanat, tanıkların ifadelerine ne diyorsun?
1: Ben yapmadım. İnanın bana, suçsuzum. Olay gecesi fabrikada değildim. İsnatları reddediyorum.
6: Bu resim, olay gecesi kasanın içindeki otomatik fotoğraf makinesi tarafından çekildi ve sensin.
1: Hayır, ben değilim, olamaz.
6: Götür baksın. Sanık Selma Kanat'ın tutuklanmasına duruşmanın 3 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 10'da devamına karar verildi.

0: Bir dakika.
1: Buyurun efendim.
0: Biraz önce şarkı söyleyen hanımı masama çağırmak istiyorum.
1: Belma Hanım mı? Maalesef o konsümasyona çıkmaz efendim.
0: Lütfen kartımı götürün. Kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğimi söyleyin.
1: Peki, bir deneyim efendim.
0: Onun ne işi var burada?
2: Bunu bana mı soruyorsun? Ben mi çağırdım?
0: Ya seni tanıdıysa?
2: Felaket olur.
3: En ufak bir ipucu bize ele verebilir.
4: Burada kalmakla hata ettik patron.
5: Son vurgundan sonra toz olmalıydı.
0: Telaşa kapılmayın. Nasıl olsa buradan sağ çıkamaz.
1: Affedersiniz Belma Hanım. Bir bay sizi masasına davet ediyor. Konsümasyona çıkmadığınızı söyledim ama çok ısrar etti. Kartını gönderdi. Müsaadenizle efendim.
0: O mu?
2: Evet. Beni masasına çağırıyor.
0: Onu temizlemekten başka çare yok.
2: Dur, hemen kan dökme. Gidip bir niyetini öğreneyim. Belki de düşündüğümüz gibi değildir.
0: Peki, git bakalım ne istiyormuş. Siz de kapıları tutun, bir numara olmasın.
5: Baş üstüne patron.
2: Benimle konuşmak istediğinizi söylediler.
0: Evet, zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, oturun lütfen. Bir içki içer misiniz?
2: Teşekkür ederim, sizi dinliyorum.
0: Bu gece inanılmaz bir olay oldu. Sizi görünce rüyada sandım kendimi. Çünkü...
2: Evet, devam edin.
0: Sizi canım kadar sevdiğim birine benzettim. Daha doğrusu benzetmedim, o sandım.
2: İçkilisiniz anlaşılan.
0: Yok, acıyla dolu içim. Bir teselli, sığınacak bir liman arıyorum kendime.
2: Aradığınızı bulmanızı temenni ederim. Müsaadenizle.
0: Bir dakika lütfen. İnanın bana, anlatılmaz derecede benziyorsunuz ona.
2: O dediğiniz kimdir bilmiyorum. Ama insanlar birbirine benzer beyefendi. Hatta kaderleri de. İyi geceler.
0: Ne oldu?
2: Korkulacak bir şey yok. Tesadüfen gelmiş buraya. Beni görünce de sevgilisine benzetmiş.
0: Şüphelendi mi?
2: Yok canım, teselli arıyor zavallı.
0: Teselli ettin mi bari?
2: Onunla uğraşacak vaktim yok.
0: Helal olsun, herifin hem bu kadar parasını aldın... ...hem de bir teselliyi çok görüyorsun ona.
6: Çok yalnız, çok mutsuzum. Arkadaşlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bunu esirgemeyin benden. En yakın bir gelecekte buluşmak dileğiyle. Bir zamanlar, yeryüzünde benden daha mutlu bir insan yoktu. Melek gibi bir sevgilim var. Onu taparcasına seviyordum. Uludağ'daki beraberliğimiz bir rüya gibi geçti. Birkaç günün içine binlerce anıyı sığdırmıştık. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden tatlı anılar. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Hayallerim, umutlarım uçup gitti. Her şey bitti. Hayat korkunç ve karanlık bir kabus gibi üzerime çöktü. Artık benim için yaşamanın bir anlamı kalmadı.
2: Yaşamalısın. Bir gün her şey düzelir.
6: Ona ne kadar çok benziyor.
2: Evet ama... ...ne yazık ki ben o değilim.
0: Kaç gündür yoktun? Hep aradım seni.
2: Evde...

0: değildim, işlerim vardı.
1: Demek işlerim vardı. İşlerinin mahiyetini öğrenebilir miyim?
0: Şahsi işlerim, berber, terzi.
1: Hepsi bu kadar mı?
0: Bu kadar.
1: İnanıyorum sana. Çünkü hiç yalan söylemezsin. Öyle değil mi?
0: Evet öyle, sebep yok çünkü.
1: Olmamalı Selma. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Bana oyun oynama sakın. Sana kıyamam belki ama... oyun arkadaşını yaşatmam. Yemin ediyorum yaşatmam.
2: Her şeye rağmen bir türlü suçlu olduğuna inanamıyorum.
0: Belki de suçlu değildir.
2: Ne olursa olsun seviyorum onu.
0: İnşallah yakında sevdiğine kavuşur... mutlu olursunuz.
2: Çok iyisin. Tıpkı onun gibi. Her şeyinle bana onu hatırlatıyorsun. Senin yanında, sanki ondan hiç ayrılmamış gibi. Ne oldu?
0: Hemen kalkıp gidelim buradan.
2: Ne var, bir şey mi oldu?
0: Ne olur bir şey sorma, gidelim buradan.
2: Peki, nasıl arzu edersen. Garson.
1: Yalan söyledin bana, aldattın beni!
0: Bana karışamazsın! Sana ait değilim ben!
1: Benim malımsın sen! Senelerdir bunu anlattım sana! Başkasının olamazsın dedim!
0: Nefret ediyorum! İğreniyorum senden!
1: Seveceksin beni! Mecbursun benim olmaya! Başka yolu yok bunun! Yoksa öldürürüm seni!
0: Asla korkmuyorum senden! Ölümden de korkmuyorum! Vur! Hadi vur! Vursana! Ne duruyorsun?
1: Seviyorum seni! Anlatılmaz bir sevgi bu Belma! Sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile!
0: Ama ben sevmiyorum seni!
1: Sevsen de sevmesen de evleneceksin benimle!
0: Ölürüm de evlenmem seninle!
1: Belma, inatçılığı bırak evet de! İkimize de yazık olacak, aramıza girene de!
0: Başkasını karıştırma! Bu mesele seninle benim aramda!
1: Aramızda üçüncü bir şahıs var Belma! Onun yaşamasını istiyorsan, onu bir daha görmeyecek, benimle evleneceksin! Yoksa... öldürür, parçalarım onu!
0: Yalvarırım onu rahat bırak, ne istersen yapacağım!
1: Öyleyse hemen düğün hazırlığına başla!
0: Yeter, yeter artık! İşlemediğim bir suçun cezasını senelerce hapis yatarak mı çekeceğim?
3: Yarın karar günü kızım, göreceksin adalet er geç tecelli edecek.
0: Boşu boşuna hapis yatmak, adalet mi baba?
3: Sabır kızım, Allah büyük.
1: Yarın mahkemede karar verilecek baba, Selma'yı mahkum edecekler.
4: Biz elimizden geleni yaptık oğlum. En güçlü avukatları tuttuk, davacı olmadık. Ama kanun kuvvetine karşı gelinmiyor.
1: Unutamıyorum onu. Acısı gün geçtikçe daha fazla büyüyor içimde.
4: Güçlü olmalısın. Zaman en iyi ilaçtır oğlum.
1: Alo? Evet. Belma sen misin?
0: Erol, senden derhal konuşmalıyım. Çok önemli.
1: Peki, hemen şimdi geliyorum.

0: Seni son bir defa daha görmeye, veda etmeye geldim.
1: Veda mı? Gidiyor musun?
0: Evet, gidiyorum. Hem de çok uzaklara.
1: Nereye gidiyorsun? Neden gidiyorsun?
0: Ne olur bana bir şey sorma.
1: Benim kötü günlerimin en büyük teselli kaynağıydın. Seni ömrüm boyunca unutamam.
0: Ben unutabilir miyim sanki? Ama kötü kaderime boyun eğmek zorundayım.
1: Seni bir daha hiç görmeyecek miyim?
0: Sanmıyorum. Senin de sevgiline bir an önce kavuşmanı bütün kalbimle dilerim.
1: Hiç umudum yok. Zavallı sevgilim. Belki de taş duvarlar arasında çürüyüp gidecek.
0: Metin olmalısın.
1: Nasıl metin olabilirim? Yarın duruşması var. Hakkında karar verilecek. Belki de çok ağır bir ceza verecekler ona. Belma, ağlıyorsun. Neden? Yoksa...
0: Sakın sorma bana bir şey. Sana son bir defa doya doya bakayım.
2: Sen böyle mi söz verirsin? Bense verdiğim sözü mutlaka tutarım. Ne demiştim sana? Peşinde dolaşan yaşatmam demiştim.
1: Sen kim oluyorsun?
2: Azrail'im ulan Azrail! Canını almaya geldim.
0: Önce benim canımı alırsın.
2: Çekil önümden!
0: Hayır!
2: Çekil diyorum!

0: Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor!
1: 17'de Kadınlar Birliği çayı!
2: Yeter, yeter!
3: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz!
4: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık. Prenses bir gün kaçırılmış.
2: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
5: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
6: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
5: Neyle çekeriz? Senin çakmak makinayla, hadi!
6: Yatılı okuyorum ben, akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
3: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
7: Siz paraları hazırlayın.
6: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
7: Satmıyorum dedim.
5: 25.000
7: kapı orada.
6: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili. Yarın 18'de TV4'te.
9: Ama ne otel!
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
6: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
7: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
6: Üzüm.
7: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
6: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
7: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
6: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
7: Ceviz de buna çok yakışır bence.
6: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
7: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
5: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
8: Günaydın Türkiye.
7: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whitened Cookies. 5 kat lezzet.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
8: Kasa.
11: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Günaydın Türkiye.
14: Hadi kalk.
13: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
15: Gel.

0: Kulenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Kulenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Gerçekten onlara gülerdim.
8: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
9: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
10: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
9: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
10: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Ehaliyle buralar bizden soruluyor.
15: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
13: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien. Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
16: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri Cif'le gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da Cif'le gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
23: Otel mi? Trivago.
24: Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
25: Belki de kız kardeşidir.
24: Sanmıyorum.
26: Ben sözlüyüm efendim.
25: Hiç önemli değil.
24: Annem birdenbire rahatsızlandı.
27: Ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
25: Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin.
26: Benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
27: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
24: Doğan yok mu?
27: Taslanızı kurtaramadım. Evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim.
24: Artık ölüyorum Murat. Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
26: Sen annenle birlikte dönersin.
27: Doğan.
26: Murat.
27: Kızım Sevgi.
26: Senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Sekreterim Sevgi, karım Meral.
24: Bir anda bana aşık olduğunuzu sanacak.
27: Sen bunun farkında değil misin?
10: Ömrümce aradım. Birazdan TV4'te.
28: Karar. Sanığın çalıştığı fabrikanın kasasını soyarak 1 milyon 600 bin lira çaldığı... Deliller ve tanıkların ifadeleriyle sabit görülmüştür. Sanık Selma Kanat'ın hareketine uyan kasa soygunculuğu gece ve silahlı yapılmasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesinin birinci fıkrasına göre 15 yıl ağır hapis cezası ile...
24: Durun!

suçlu o değil. Benim. Suçlunun yeri aslında benim yerim. Onun hürriyetine bürünerek suçu işledim. İşte esas suniyetim budur. Ayrıca bir de cinayet işledim.

0: Kurtulduğuma hala inanamıyorum. Sanki bir kabustu.
1: Unut artık sevgilim, hepsi geçti.
0: Özgürlük meğer yaşamaktan bile daha değerliymiş. Affet. Kısa bir süre mutluluğunu çalmıştım. Fakat bunu çok pahalıya ödedim. Senin için dua edeceğim. Çok iyisin. Bütün kalbimle mutlu olmanızı dilerim. Allah yardımcınız olsun. Bütün iyilikler de sizin olsun.
2: Hadi gidelim.

0: taşların güneş ışıklarından örülmüş sanki. Tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen.
1: Duyan da seni şair sanacak.
0: Senin bu şahane güzelliğin karşısında taş bile dile gelir Selma.
1: Beni şaşırtıyorsun.
0: Ne desem, ne yapsam gene de hazır senin için.
1: Ben o kadar çok şey istemiyorum ki. Sadece senin eşin olmak arzum.
0: Ben de yükselmek, zengin olmak, sana layık olduğun hayatı vermek istiyorum.
1: Birbirimizi sevdikten sonra paranın ne önemi var?
0: Seni o kadar çok seviyorum ki bir türlü yoksulluğuma ortak etmeye kıyamıyorum.
2: Allah kahretsin! Biraz dikkat etsenize! Özür dileyeceğiniz yerde bir de gülüyorsunuz!
1: Ben hiçbir zaman özür dilemem!
2: Şımarık züppe!
1: Bu hakaret bana mı?
2: Evet! Kadın olduğun için hepsini söyleyemedim. Az oldu.
1: Küstah! Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
2: Kim olursan ol! Terbiye ve insanlık dersine ihtiyacım var.
1: Bu söylediklerine çok pişman olacaksın.
2: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam.
1: Görürsün sen! Terbiyesiz, münasebetsiz! Onu işten atmanı istiyorum baba! Derhal kovacaksın, derhal, derhal!
3: Dur, önce bir merhaba de, bir nefes al, ondan sonra söyle. Peki, kimi kovuyoruz şimdi?
1: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi.
3: Peki, ne oldu, ne yaptı?
1: Babacığım, bana olmayacak hakareti yaptı. Beni bir sokak kızı gibi herkesin önünde rezil etti.
3: Ya, kim bu küsta?
4: Buyurun efendim.
3: Fabrikanın bahçesinde kamyon tamir eden işçiyi al, derhal bana getir.
4: Başüstüne efendim.
1: Böyle saygısız, kaba bir adam senin fabrikanda nasıl çalışıyor babacığım?

0: Sinirlenme, sakin ol kızım. Senin için bütün işçilerin feda olsun.
1: Babacığım, senden ricam, onu hemen şimdi benim gözümün önünde buradan kovacaksın.
2: Beni istemişsiniz beyefendi.
1: İşte bu adam baba.
0: Ne? Doğan mı yaptı? Nasıl olur kızım?
2: Hanımın kızınız olduğunu bilmiyordum. Aramızda tatsız sözler geçti.
1: Sus! Şimdi konuştuğun gibi nazik mi davrandın?
2: Hanımefendi, burada da dışarıda sarf ettiğim sözleri tekrar ederim. Benim kimseden korkum yok. Şımarıksınız. Kendinizi çok beğenmiş, züppe bir kızsınız. Beyefendi, şayet siz de beni fabrikanızda çalıştırmak istemezseniz hemen giderim. Müsaadeniz efendim.
1: Kızına ne kadar değer verdiğini şimdi anladım.
0: Kızım, onu kovmak kolay ama yerine adam bulmak zor.
1: Neden?
0: Ya fabrikanın her şeyi temel direğidir. Doğan işe yarayan tek adamdır.
1: Tek adam ha? Demek kızından önemli biri.
0: Sadece kızımın menfaati bakımından önemli. Bu servet, bu fabrika senin sayılır. Onu korumanın bir yerde sana faydası var kızım.
1: İlk defa böyle bir yere geliyorum.
0: Ha, senin alıştığın lüks lokallere benzemez. İşçilerimizden birinin düğünü. Ümit ederim ki sıkılmazsın.
1: Yo, bilakis bu değişiklik eğlendiriyor beni. Hem fabrikamızda çalışanları daha yakından tanımak isterim.

0: Baba, Doğan Usta'nın dans ettiği kız kim?
1: Bilmem. Belki de kız kardeşidir.
0: Sanmıyorum. İnsan kız kardeşiyle böyle dans etmez. Merhaba. Ama hiç yakışmamış bu kız ona. Uyuz kediye benziyor. Patronun kızı sana bakıp babasına bir şey söylüyor.
2: Ne diyebilir ki?
0: Tanıyor musun onu?
2: Ha, bir kere teşerrüf etmiştim.
0: Senden gözünü ayırmıyor.
2: Ne yapalım yani? Bakar bakar.
0: Güzel kız ama. Çok şık ve zengin de üstelik.
2: Gözüm senden başkasını görmüyor. Yeryüzünde senden başka güzel kız yok.
0: Böyle konuşmaya devam edersen bir gün mutlulukta kalbim duracak.

0: Allah'ım, kızımın nüretini görmeden sen benim canımı alma.
1: Bu akşamki düğün bana çok şeyler düşündürdü. Ben yaşlı bir adamım, hayatta senden başka kimsem yok. Ölmeden evvel senin mürüvvet ve saadetini görmek isterim. Fakat sen bütün taliplerini reddettin. Artık bu konuda bir karara varmanın zamanı gelmiştir kızım.
0: Size evlenmeye karar verdiğimi ve hayat arkadaşımı seçtiğimi söylersem?
1: Öyle mi? Bak buna pek memnun oldum işte. Peki kimmiş bu talihli adam?
0: Doğan Usta.
2: Doğan abi, seni patron çağırıyor.
3: Beni hissetmişsiniz beyefendi.
1: Gel bakalım Doğan Usta, seninle özel olarak konuşacağım. Önemli bir mesele var.
3: Buyurun efendim.
1: Beyler, lütfen bizi yalnız bırakın. Gel bakalım Doğan Usta, otur, otur. Hadi, otur. Yak bakalım.
3: Teşekkür ederim, alışık değilim.
1: İleride nasıl olsa alışacağına göre şimdiden başlayabilirsin, hadi yak. Bazı insanlar hayata en ucuz sigarayla başlarlar fakat gün gelir onu bile içecek para bulamazlar. Bazıları ise en pahalı Avrupa pirolarına yükselirler. İşte sen bu ikinci sınıftansın Doğan Usta.
3: Maalesef bugünkü maddi imkanlarım böyle pahalı bir alışkanlığa müsait değil.
1: Üzülme. Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın.
3: Anlayamadım. Nasıl?
1: Bazı düşüncelerim var. Senin istikbalin hakkında. Sen bana bu gece yemeğe gel, etraflıca konuşuruz.
4: Patron beni ne diye yemeğe çağırdı anlayamadım. Pekala fabrikada konuşabilirdik.
0: İnşallah hayırlı bir iştir oğlum. Belki de geçen de istediğin avansı verecek.
4: İnşallah. Vermezse halimiz duman. Bu da nereden çıktı böyle? Ne güzel altın kol düğmeler.
0: Babamın kol düğmeleri. Annem onları sana hediye ediyor. Güle güle kullan oğlum. Ailemizde onları takacak başka erkek yok. Sana yakışır.
4: Teşekkür ederim. Bu aileye layık bir erkek olmaya çalışacağım.
5: Müjdeler olsun! Nikah muamelesi tamam, işiniz tek imzaya kaldı.
0: Allah'ım sana şükürler olsun.
6: Ne iyi!
4: Yaşa arkadaşım!
7: Hayrola damat bey? Düğünü nikahtan önceye mi aldınız yoksa?
4: Yok be birader, patron yemeğe davet etti.
7: Aman Allah'ım! Hangi dağda kurt öldü? Benim bildiğim patron, bir çıkarı olmadan adama selam bile vermez.
4: Al benden de o kadar. Bu işin altında bir bit yeniği var ama elbet anlayacağız.
7: Bu vesileyle patrondan düğün için avans da istersin.
4: Evet, isteyeceğim.
7: Ey be! Filinta gibi oldum vallahi.
0: Maşallah, Allah nazardan saklasın.
7: Bak kızım, ben senin yerinde olsam bu adamı böyle şık giydirip yalnız başına sokağa bırakmam.
0: Benim ona güvenim var.
4: Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle. Hayra karşı evladım.
7: Bizi unutma.
4: Yo, merak etme. Bir kadeh de senin şerefine içeceğim.
7: Güle güle. Hanımlar, bana da yol göründü. Artık kendime yeni bir pansiyon aramalıyım.
0: Niye evladım? Bizi bırakıyor musun yoksa?
7: Yuvanızda karaçalı olmak istemem.
0: Aşk olsun Murat abi. Sen bu evin oğlusun evladım. Emin ol ki seni Doğan'dan ayırmıyorum. Kavgayla başlayan tartışmalar ekseriya büyük dostluklara yol açarmış.
3: O gün için özür dilerim.
1: İkiniz de aklı başında insanlarsınız. Unutun geçmişi, geleceğe bakalım.
3: Bana karşı gösterdiğiniz nezaketle o meseleyi tatlıya bağladınız.
1: Neyse, mutlu geleceklere.
3: Şerefinize.
0: Ben çıkayım. Belki özel konuşacaklarınız vardır. Müsaadenizle.
3: Rica ederim.
1: Öyle sanıyorum ki seni buraya niçin çağırdığımı merak ediyorsun.
3: Doğrusunu isterseniz evet.
1: Bak evladım, ben açık konuşmayı severim. Onun için son sözümü söyleyeceğim. Kızım seni seviyor. Biraz şımarıktır. Ama akıllı ve iyi bir kızdır. Dürüsttür, kültürlüdür. Kısaca onunla evlenmeni istiyorum.
3: Ben sözlüyüm efendim. Nikah kağıtlarımız da askıda.
1: Hiç önemli değil. 40 yıllık evliler bile boşanıyorlar.
3: Ben sözlümü seviyorum.
1: Herhangi bir kızla evleneceksin de eline ne geçecek? Oysa kızım sana milyonların kapısını açacak.
3: Özür dilerim fakat...
1: Bak beni dinle. Ben yaşlı bir adamım. Kızımdan başka kimsem yok. Koskoca bir fabrikanın muazzam bir işin başına geçeceksin. Sanayi kralı olacaksın.
3: Teşekkür ederim. Fakat ben aşkımı hiçbir şeye değişmem.
1: Hemen karar verme. Acelemiz yok. Ben beklemesini bilirim. Sana bir hafta müsaade. Düşün, taşın, kararını ondan sonra ver.

0: Doğan, sevgilim.
1: Ne haber? Nasıl?
0: Çok, çok fena ağırlaştı.
2: İçeride, muayenede, daha bitmedi.
0: Annem hayatta her şeyim. Tek dayanağım benim. Bir şey olursa onu kaybedersem yaşayamam.
1: Üzülme sevgilim. Üzülme. İnşallah düzelir.
3: Hasta hanımla kim ilgileniyor?
1: Ben.
3: Buyurun, doktor bey sizi bekliyor.
1: Siz beni burada bekleyin.
4: Maalesef hastanızın hayatı tehlikede.
1: Yalvarırım doktor, kurtarın onu.
4: Bu arızalı kalple çok yaşayamaz.
1: Ne diyorsunuz doktor? Hiçbir çaresi yok mu bunun?
4: Tek çare açık kalp ameliyatı.
1: O halde derhal ameliyat yapılsın.
4: Bu ameliyat size 50.000 liraya mal olur.
1: 50.000 lira mı?
4: Evet.
1: Fakat imkanı yok. Bu kadar parayı temin edemeyiz.
4: Etmeye bakın. Başka hiçbir umut yok. Hastanız 10 gün içinde ölebilir.
1: Anlıyorum doktor. Müsaadenizle.
4: Rica ederim.
0: Doktor ne dedi? Nasılmış annem?
1: İyi. Çok iyi. Korkulacak hiçbir şey yok. Hamdolsun krizi atlatmış.
0: Oh, Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Ne zaman çıkıyormuş?
1: Bir müddet hastanede kalacak. Fakat tedaviden sonra eskisinden daha saatli olarak eve dönecekmiş.
2: Demedim mi ben sana? Gördün mü bak dediğim çıktı işte. Boş yere üzülüp ağladım.
0: Kolay mı? Zavallı annem.
1: Hadi bakayım. Ağlama artık yavrum.
0: Ağlamıyorum. Bu gözyaşları sevinçten.
4: Hastanızın hayatı tehlikede. Bu kalple yaşayamaz. 10 gün içinde ölebilir. Hiç umut yok. Tek çare ameliyat. 50.000 lira. Tek çare ameliyat. 50.000 lira.
5: Yakında çok geniş imkanlara kavuşacaksın. Kızım sana milyonların kapısını açacak.
0: Annem her şeyim. Hayatta tek dayanağım benim. Bir şey olursa yaşayamam.
4: 50.000 lira.
5: Milyonlar!
0: Annemi kaybedersem yaşayamam.
3: Ailede senden başka erkek yok.

0: Doğan hala gelmedi. Nerede kaldı acaba?
1: Belki bir meyhaneye takılmıştır.
0: Eskiden öyle yerlere hiç gitmezdi.
1: Artık bu kadarcık kusuruna bakmayacaksın. Bekarlığa veda ediyor.
0: Farkında mısın? Son günlerde çok üzgün görünüyor. Sanki bizden uzaklarda, başka bir alemde yaşıyor. Oysa onun yakınlığına ve tesellisine şimdi her zamankinden çok ihtiyacım var.
1: Kim bilir, belki de bizim bilmediğimiz bir derdi, bir kederi vardır.
0: Ne olursa olsun, bu ilgisizliği beni çok üzüyor.
2: Kızınızla evlenmeyi kabul ediyorum efendim.
3: Seni tebrik ederim oğlum. Akıllı bir genç olduğunu ispat ettin. Sana olan güvenim daha da arttı. Parlak bir istikbal.

0: Seni bekliyor, başarılar dilerim.
1: Sağ ol. Yalnız bir şartım var.
0: Ne gibi?
1: Eskiden kalma bazı pürüzlerimi halletmek için bir miktar paraya ihtiyacım var.
0: Mesele buysa kolay. Mesela ne kadar?
1: 50.000 lira. Bu parayı sizden borç olarak istiyorum. İleride ödemek üzere.
0: Aha! Müstakbel damadım ve ortağım olduğuna göre daha fazlasını bile verebilirim.
1: Bu kadar yeter, teşekkür ederim.
2: Peki, hastanız için elimizden geleni yapacağız.
1: Teşekkür ederim. Yalnız sizden bir istirhamım var.
2: Buyurun.
1: Bu parayı benim ödediğimi hiç kimse bilmez.
2: Olur. Merak etmeyin. Bana güvenebilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Sağ olun.
2: Güle güle. Merhaba Doğan.
3: Merhaba.
2: Sen neredesin arkadaş?
3: İşte, gördüğün gibi. Ayaklarımın üstündeyim.
2: Ha, eskiden buralara adımını atmazdım.
3: Başka türlü tahammül edilmez bu hayata.
2: Sana ne oldu Doğan? Bana açılmayıp da kime açılacaksın? Eğer bir derdin varsa söyle de çaresini beraber arayalım.
3: Derdime çare yok benim. Selma, son günlerde uzun uzun geleceğimizi düşündüm. Anladım ki evlenmemiz sana da, bana da üzüntüden başka bir şey getirmeyecek. Yoksulluk içinde aşkımızın her geçen gün biraz daha bitip tükendiğini göreceğiz. Kabul etmek zorundayız ki parasız saadet olmaz. Bu yüzden senden ayrılmaya ve patronumun kızıyla evlenmeye karar verdim. Bu bana parlak bir gelecek sağlayacak olan bir mantık izdivacıdır. Böyle bir fırsatı kaçırmamı sen de istemezsin. Beni anlayacağını ümit eder, sana iyi şanslar ve mutluluklar diler. Doğan!
4: Olamaz! Olamaz!

0: Doğru mu bütün bunlar? Yazdıkların doğru mu? Fakat nasıl olur? İnanamıyorum. Bütün bunlar gerçek olamaz. Öyle değil mi? Hayır Doğan, sen bana bunu yapamazsın. Beni yüzüstü bırakamazsın. Aşkımızı parayla satamazsın. Allah'ım, mümkün mü bu? Mümkün mü?
1: Daha çok gençsin. Benden umudunu kes. Kendine yeni bir hayat kurup mutlu olmaya bak.
0: Mutluluk ha? Mutluluk.

0: Para için böyle bir kızı çiğneyip geçtin ha! Ulan iki yüzlü! Ulan yalancı köpek! Oyuncağın mıydı senin Selma? Ne hakkın vardı kızın gururuyla oynamaya? Ne hakkın vardı onu rezil, bedbaht etmeye?
1: Sen karışma bu işe Murat!
0: Karışmayayım mı? Hayır! Bu işten öyle kolay sıyrılamaz! Derhal gidip

0: Selma'dan özür dileyecek, onunla evleneceksin.
1: İmkan yok. İmkan yok buna.
0: Anlamam. Yürü, eve gidiyoruz.
1: Boşuna uğraşma, kararımdan dönmem.
0: Sıkıysa dönme.
1: Anlamıyor musun? Rahmi Bey'in kızıyla evlenmek zorundayım.
0: Öyle mi küçük bey? Al öyleyse. Bu da benden sana düğün hediyesi. Alçak!
2: Ruhumda esen, tatlı bir ilkbahar rüzgarı gibisin sen. Elimden gelse gökyüzünden mehtabı bile alıp hediye ederdim sana. Yeryüzünde senden başka kadın yok benim için. Yalnız seni, her zaman seni seveceğim.

0: Anneciğim, senin için dua ediyorum. İnşallah kurtulacak, iyi olacaksın.
1: İnşallah kızım. Yalnız ameliyat bu, belli olmaz ki. Onun için hakkını helal et.
0: Anneciğim,
1: sen de oğlum, sen de hakkını helal et.
2: Allah yardımcın olsun teyzeciğim.
1: Doğan yok mu?
2: Doğan fabrikada, nöbette.
1: Selam söyle. Allah'a emanet olsun.
0: Sen de anneciğim.

0: Zavallı kızcağız, annesini çok seviyordu. Bu acı haberi nasıl vereceğiz bilmem.
1: Bizim mesleğin en zor tarafı budur işte. Elimizden geleni yaptık. Fakat hastanızı kurtaramadık.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbini aynı anda atacağız.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonat.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
0: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
0: Merci. Şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında dilediğin gibi yaşa.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Ne söylesem boş. Bunca felaketten sonra bir insanı teselli etmek kolay değil. Fakat ne olursa olsun hayata bağlanmak, yaşamak zorundasın.
1: Yaşamak? Niye? Kimin için? Yalnız, yapyalnız bir insanım ben.
0: Hayır Selma, yalnız değilsin. Ben varım, yanındayım. Her zaman yanında olacağım. Eğer istersen, hiç ayrılmam senden. Bak, ister bir abi, ister bir arkadaş gibi kabul et beni. Söz veriyorum, hayatımı senin mutluluğuna adayacağım.
1: Mutluluk? Bundan sonra mümkün mü bu?
0: Neden olmasın? Evlenmek, mutlu olmak senin de hakkın.
1: Adım çıkmış bir kere. Doğan'la dile düştüm. Artık benden kim evlenir?
0: Senin gibi mükemmel bir kızla kim evlenmez? Hatta ben bile. Eğer beni kendine layık görür, benimle evlenmeyi kabul edersen çok sevineceğim. Dünyalar benim olacak.

Büyük fabrikatör, saygıdeğer Doğan beyefendi. Sonunda dilediğin her şeye kavuştun. Ama bulunduğun yere neler pahasına geldiğini hiç düşünmedin. Sen en yakınlarını arkadan vurarak bütün çevrene ihanet ettin. Kutsal bildiğimiz her şeyi çiğnedin. Bir zamanlar arkadaşın olduğum için şimdi kendi kendimden utanıyorum. Senin gibi menfaat düşkünü, aşağılık bir patronun yanında çalışamam. Onun için fabrikadan da senden de uzaklaşıyorum. Murat.

Gayret. Gayret yavrum. Gayret biraz daha. Hadi yavrum. Az kaldı. Hadi çocuğum. Hadi kızım. Hadi.

0: Mehmet Efendi oğlum!
1: Ne oldu? Kötü bir şey mi var Ebe Hanım?
0: Kanı durduramıyoruz. Ha? Çabuk bir taksi çağır, hastaneye kaldıralım.
2: Murat! Yaklaş Murat! Zahmet etme! Faydası olmayacak!
1: Neden? Neler söylüyorsun?
2: Artık ölüyorum Murat! Yavruma bir damla sütümü veremeden aranızdan ayrılıyorum!
1: Hayır! Hayır Selma, yaşayacaksın!
2: Sen dünyanın en iyi insanısın! Kızımız sana emanet! Onu mutlu et! Allah sizinle beraber olsun! Hakkınızı helal edin Murat!
1: Hayır! Selma! Selma! Zavallı Selma!

0: Babam nerede anne?
1: Baban her zamanki gibi kendi kendisiyle baş başa.
0: Ne güzel hava! Şu tabiatın güzelliğine bak!
1: Gel de bunu babana anlat!

0: Dışarıda nefis bir hava var. Sense bu otel odasına kapanmış, dışarıya adımını atmıyorsun.
1: Üzülme. Çıkıyorum artık bu odadan. Çünkü derhal İstanbul'a dönmem gerekiyor.
0: Bu da nereden çıktı?
1: Telefonda önemli bir haber aldım. Bir an önce işimin başında bulunmam lazım.
0: Sen böylesin işte. Ne zaman hep beraber bir yere gitsek, oranın tadını kaçırmak için elinden geleni yaparsın.
1: Kocanın bir iş adamı olduğunu unutuyorsun.
0: Bıktım usandım artık senin işlerinden. Her zaman benden uzaklaşmak için bir bahane bulursun. Hiçbir zaman sevmedin beni zaten.
1: Meral, rica ederim gene başlama.
0: Buraya ay sonuna kadar kalmak üzere gelmiştik. Şimdi Uludağ'ın en güzel mevsimi, bırakıp gidilir mi?
1: Sen kal istersen karıcı. Ay sonunda oğlumuzla beraber dönersin.
2: Ne o baba, gidiyor musunuz?
1: Evet oğlum, derhal yola çıkmak zorundayım. Sen annenle birlikte dönersin.

0: Hayrola Esref, ne oldu?
1: Maalesef beyefendi, hidrolik boşaldı. Bu şekilde gitmemiz tehlikeli olur. Siz şuradaki otelde istirahat buyursanız, ben bir usta bulup çaresine bakarım.
0: Pekala, işletince bana haber verirsin.
1: Bağır üstüne efendim.

0: Murat.
1: Sen ha.
0: Şaka maka 20 yıl geçti. Buraya onun adını vermişsin.
1: Evet. Hatırasını yaşatmak için. Evlendiğimiz yıl kaybettim onu.

0: yalnız mı yaşıyorsun şimdi?
1: Kızımla beraber.
0: Benim de bir oğlum oldu.
1: Bazen gazetelerde resmini görürüm. Hayatta her istediğini elde ettin.
0: Öyle mi sanıyorsun?
1: Mesutsun herhalde.
0: Mesut mu? Aslında benim arzuladığım bu değil.
1: İftirasın sonu yoktur.
0: Herkes yanlış anladı beni. Sen bile.
1: Sen hayatta en yakın arkadaşımdın benim.
0: Ama sen, sen bile yanlış anladın beni. Bunda senin bir suçun yok. Olaylar öyle getirdi. 20 yıldır sakladığım bir sır var. Eğer o hayatta olsaydı, belki de hiç söylemeyecektim. Fakat hakkımda daha fazla yanılmanı istemem. Annesinin ameliyatı için lüzumlu olan şu 50.000 lirayı hatırlarsın. Ben kendimi o parayı temin etmek için feda etmiştim.
1: Doğru mu bu?
0: Ameliyatı yapan doktor yaşıyor. Sorup öğrenebilirsin. Bana müsaade. Gideyim artık. Seni gördüğüme memnun oldum.
1: Dur! Bilmiyordum. Yanılmışım. Bağışla beni.

0: Kocam Murat. Sen hayatta tek arkadaşımdın benim. Gene de öylesin.
1: Babacığım! Bugün Bursa'ya gidin. Pardon.
2: Selma! İşte kızım Sevgi. Hayatta tek teselliyim. Benim her şeyim. Bu da Doğan amcan. Eski bir dost. Candan bir arkadaş.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk kızım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum.
1: Ben de efendim. Çay demlemiştim babacığım. İçersiniz herhalde değil mi?
2: Elbette içeriz. Hadi bakalım, göster marifetini. Annesine ne kadar benziyor değil mi?
0: İnanılacak şey değil. Bir an için o zannettim. Annesi kadar güzel.
2: Aynı zamanda akıllıdır. Tek şikayeti bu dağ başında yaşamak.
0: Haklısın. Onun için buraları hapishaneden farksız. Kızını böyle bir yerde soldurmaya hakkın yok.
2: Başka ne yapabilirim? Bütün geçimim burada.
0: Benim işim senin işin sayılır. İstanbul'a gelirsiniz. Ha?
1: Ah, İstanbul'a mı?
0: Evet. Baban nazlanıyor ama ikimiz karar verirsek kandırmak zor olmaz. Fabrikalardan birine müdür olur.

0: Benim de senin gibi zeki bir sekretere ihtiyacım vardı. Ev meselesine gelince düşünmeyin, o da hazır.
1: Gidiyoruz değil mi babacığım?
2: Bu kadar işten bir soruya hayır diyecek kadar taş kalpli olamaz babam. Gidiyoruz tabii.
1: Canım babacığım, kurtuluyoruz buradan. Öyle mutluyum ki, yaşasın İstanbul.
0: Şurada yağ kir içinde çalıştığımız günleri hatırlar mısın?
2: Kan ter içinde canımız çıkardı.
0: Ufacık bir zam koparıncaya kadar neler çekerdik.
2: Yıllar çok şeyi değiştirdi. Şimdi sen ünlü bir iş adamı.
0: Sen de müdürümsün.
2: Bize bir çırpıda olağanüstü şeyler verdin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
0: Yok yok yok, teşekküre lüzum yok. Bu alışverişte karlı çıkan benim. Yetişmiş bir kız evlatla bir aslan müdür kazandım.
2: Sağ ol.
0: Günaydın Sevgi Hanım.
1: Günaydın efendim.
0: Nasıl? Yeni işinden memnun musun?
1: Çok, çok teşekkür ederim.
0: Bugün çok meşgulüm. Telefonları bana bağlamayacaksın, gelenleri de içeriye almayacaksın.
1: Baş üstüne.
0: Arayanlara öğleden sonrası için randevu verirsiniz.
1: Emredersiniz Doğan Bey.
0: Yok, böyle esas vaziyete geçmene lüzum yok. Sekreter demek, patronun en yakın, en samimi arkadaşı demektir. Hadi bakalım, yeni vazifende başarılar dilerim.
1: Teşekkür ederim.

0: Günaydın.
1: Günaydın. Ama bir dakika! Doğan Bey'le görüşmek istiyorsanız öğleden sonraya randevu verin.
0: Öğleden sonra mı?
1: Evet, böyle emir verdiler. Hiç kimseyi içeri almayacağım.
0: Belki ama ben hiç kimse değil, Selim'im. Ve canım ne zaman isterse girebilirim içeri.
1: Maalesef.
0: Nasıl mani olabilirsiniz girmeme? Çelik parmaklarınızla mı? Yoksa silah çekerek mi?
1: Zile basıp odacıyı çağırırım.
0: Ve beni yaka paça dışarı attırırsınız, öyle mi? Aşk olsun, yaman kızmışsınız. Yapın da görelim bakalım.
2: Bir şey mi emrettiniz?
1: Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız lütfen?
2: Özür dilerim hanımefendi.
1: Ama Doğan Bey'in emri?
2: Şey yani, kendi oğlunu dışarı atmamı mı emrettiler efendim?
1: Ha? Oğlu musunuz Doğan Bey'in?
0: İster oğlu kabul edin beni, ister Doğan Bey'i babam. Bence bir şey fark etmez.
1: Affedersiniz, bilmiyordum.
0: Bir daha sefere kovulmamak için nüfus kağıdımı yanımda getiririm. Yüksek müsaadelerinizle efendim.
1: Ne cici şeyler bunlar! Ne kadar güzel! Bayıldım buna! Nasıl baba? Yakıştı mı?
3: Güzele ne yakışmaz?
1: Patronumun hediyesi.
3: Biraz pahalı bir hediye.
1: Bak ne yazmış! Başarılı sekreterime sevgilerimle. Bayılıyorum Doğan Bey'e. Ne kadar nazik, ne kadar kibar bir adam. Hayranım ona. Daha teşrif etmediler beyefendi. Gelince size aramasını söyleyeyim. Başüstüne efendim. Burada mıydınız? Ben de sizin daha gelmediğinizi söyledim.
4: Zarar yok kızım. Seni seyrederken çok eskilere götürdüm beni. Ne kadar da güzel olmuşsun.
1: Hediyenize çok teşekkür ederim efendim.
4: Güle güle giy kızım. Sana çok yakıştı.
1: Sağ olun.
4: Sanki anneni görüyorum karşımda. Ona ne kadar da benziyorsun.
5: Maşallah! Bu ne dalgınlık?
4: Sen miydin Meral?
5: Ben de seni burada yalnız işinle meşgul oluyor sanıyordum.
4: Ne demek istiyorsun?

0: Kim bu kız?
1: Aa, affedersiniz, tanıştırmayı unuttum. Yeni sekreterim Sevgi, karım Meral.
0: Ya, öyle mi? Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bu akşam Semralar'ın partisine davetli olduğumuzu sana hatırlatmaya geldim.
1: Bunu telefonla da söyleyebilirdin.
0: Buraya gelmemden hiç hoşlanmadın galiba.
1: Ne münasebet! Fakat boşuna zahmet etmişsin.
0: Öyle olsun. Ümit ederim akşama geç kalmazsın.
1: Merak etme, tam zamanında evde olacağım.
0: Sana hayırlı işler!

0: Eşiniz benden hiç hoşlanmadı galiba.
1: Sen sakın üzülme kızım. İsteyerek yapmadı bu kabalığı. Son zamanlarda sinirleri çok bozuk. Kusuruna bakılmaz. Onun namına ben senden özür dilerim.
0: Ah, estağfurullah efendim.
1: Hadi bakalım, şimdi o not defterini bırak da hazırlan. Öğle yemeğine davetlimsin.
0: Benim için rahatsız olmayın.
1: Bu benim için bir rahatsızlık değil, bir zevktir.
0: Teşekkür ederim.

0: Doğan Bey bir piliç yakalamış.
1: Ağzının tadını bilir o.
2: Meral'in kulakları çınlasın. Duysa yüreğine iner.
3: Burayı beğendin mi?
2: Çok! Şimdiye kadar hiç böyle bir yere gitmemiştim.
3: İnşallah bütün hayatın lüks, refah ve mutluluk içinde geçer.
2: Çok teşekkür ederim Doğan Bey.
3: Bak, burada patronluk, sekreterlik falan yok. Biz biziyiz. Baba ile kız gibi. Onun için bana Doğan amca diyebilirsin.
2: Teşekkür ederim Doğan amca. Çok iyisiniz. Sizi gerçekten babam kadar seviyorum.
3: İnan, ben de seni öz evladım gibi.
2: Ne mutlu bana. Annem yok ama iki tane babam var.
3: Bundan sonra ne derdin olursa hiç çekinmeden gelip bana açacaksın.
2: Olur Doğan amca.
3: Söz mü?
2: Söz.
3: Anlaştık öyleyse.
2: Ben size bir şey sormak istiyorum.
3: Sor bakalım.
2: Annemi tanıyordunuz değil mi?
3: Hem de çok yakında.
2: Nasıl bir insandı anne?
3: Dünyanın en mükemmel kadınıydı.
2: Siz daha yakışıklı olduğunuz halde annem neden babamla evlenmeyi tercih etmiş?
3: Kısmet.
2: Anlaşılan babam sizden daha açık gözmüş.

0: Buyurun. Hadi canım, bırakın nazlanmayı da gelin. Buyurun. Merak etmeyin. Benim yanımda olmak, yağmurda ıslanıp hasta olmaktan iyidir herhalde.
1: Teşekkür ederim, Hızır gibi yetiştiniz.
0: Hala kırgın mıyız?
1: Neden olalım?
0: Özür dilerim. O gün size karşı biraz kaba davrandım galiba.
1: Yok, siz bir şey yapmadınız. Aslında ben sizden özür dilemeliyim. Babanızın bürosundan attırmaya kalktım sizi.
0: Ama suç bende. Baştan size kim olduğumu söyleyebilirdim.
1: Sahi, neden söylemediniz?
0: Konuşmayı uzatıp güzelliğinizi doya doya seyretmek için.
1: Benden alay etme.
0: Alay etmek mi? Ya o günden beri seni bir türlü unutamadığımı, hep seni, yalnız seni düşündüğümü söylesen?
1: İnanmam buna.
0: İnan sevgi, seni görür görmez çarpıldım. İçime işledin, büyüledin beni. Nereye baksam seni görüyorum. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey gelmemişti başıma.
1: Duyan da bana aşık olduğunuzu sanacak.
0: Sen bunun farkında değil misin?
1: Dikkat, çarpıyoruz!
0: Oh. Az kalsın gidiyorduk.
1: Oh, ölümle burun buruna geldik.
0: Oh. Anladın ya.
1: Neyi?
0: Sana sırılsıklam aşık olduğumu.

0: Seyahate çıkıyormuşsun, doğru mu bu?
1: Evet.
0: Nereye gittiğini öğrenebilir miyim?
1: Ankara'ya.
0: Ben de geleceğim.
1: Arabayla gidiyorum. Yolda uğrayacağım yerler var. Sana göre bir seyahat değil bu.
0: Tabii, yanında olmam işine gelmiyor. Sekreterinle baş başa kalmak istiyorsun, değil mi?
1: Sen neler söylüyorsun?
0: Ben söylemiyorum. Dedikodunuz herkesin dilinde. Sosyetenin ağzına sakız olduk.
1: Sosyetenin de, senin de...
0: Yalan mı? Metresin değil mi?
1: Eğer bir daha onun hakkında böyle konuşursan... ...aramızda her şey biter. Anladın mı her şey?

0: Bak şurada bir kulübe var. Oraya sığınalım.
1: Ay. Ne berbat bir hava.
2: Ay, iliklerime kadar ıslandım.
1: Çabuk çıkar üzerindekilerini. Ben de hemen ateş yakayım. Soyunsana, ne duruyorsun hadi. Hastalanacaksın.
2: Burada senin yanında mı?
1: Merak etme, ben sana sırtımı dönerim. Hiç bakmam, hadi.
2: Ama hiç bakmak yok, tamam mı?
1: Bakmam.

0: Ne budalayım! Nasıl da güvendim sana! Kendimi bir sokak kızı gibi hiç düşünmeden kollarını attım. Şimdi babamın yüzüne nasıl bakarım?
1: Biz utanılacak bir şey yapmadık yavrum. Aslında birbirimize daha çok bağlandık. Bundan sonra hiçbir şey ayıramayacak bizi. Döner dönmez aileme senden bahsedeceğim. Göreceksin bak. Çok yakın bir gelecekte evleneceğiz. Bana inanıyorsun değil mi?
0: Sana inanmasaydım buradan atardım kendimi.
1: Yalvarırım böyle konuşma. Bunu düşünmek bile dehşet veriyor insana.
2: Alo, buyurun. Doğan Bey evde yoklar. Seyahatteler. Ben hanımıyım. Kiminle konuşuyorum acaba?
3: Ben sekreter Sevgi'nin babasıyım hanımefendi. Kızım eve gelmedi de... Acaba Doğan Bey'le beraber mi seyahate çıktılar?
2: Bundan hiç şüpheniz olmasın.

0: benim tatlı babacığım! Eğer seni üzdümse affet beni! Kırlara gezintiye gitmiştik, dağ başında şiddetli bir yağmura yakalandık. Bir kulübeye sığındık. Yağmur bütün gece dinmedi. Benim ne suçum var bunda?
1: Kiminle beraberdin?
0: Sevdiğim adamla babacığım. Çok mutluyum, seviyorum, seviliyorum! Bana evlenme teklif etti. Gelip beni senden isteyecek, ona sakın hayır deme, olmaz mı babacığım?
1: Kim bu adam?
0: Şimdi hiçbir şey sorma bana, yakında her şeyi öğreneceksin, her şeyi!
2: Seviyorum anne! Onu çılgınlar gibi seviyorum! Ah anne, o kadar güzel ki!
3: Güzellik bir şey ifade etmez! Ailemize layık bir kız mı? Zengin mi, asil mi?
2: Ondaki ruh asaleti kimde var anne?
3: Ben ailesini soruyorum!
2: Pek de yabancımız sayılmaz! Onu siz de tanırsınız!
3: Öyle mi? Kimmiş benim aslan oğlumun gönlünü fetheden bu talihli kız?
2: Sevgi! Babamın sekreteri!
4: Ya! Aman Allah'ım! Aşağının bayası bir...
2: O nasıl söz anne?
4: Demek babanı baştan çıkaran... Sonunda sana da kancayı taktı!
2: Sen ne diyorsun anne?
4: Ne diyorsam odur! Bahsettiğin kız babanın metresidir!
2: Olamaz! Olamaz! İnanmam buna!
4: İnanmıyor musun? Gel benimle öyleyse!

0: Alo. Söyle Meral. Nereden çıkardın bunu?
1: Biraz önce kendisi itiraf etti. Onunla evlenmek istiyormuş. Çılgınlar gibi. Tebrik ederim. Sekreteriniz çok marifetliymiş maşallah. Sonunda oğlumu da baştan çıkardın.
0: Ne demek öyle? Pekala, icabına bakarım. Sevgi Hanım, bir dakika gelir misiniz lütfen?
2: Buyurun Doğan Bey.
0: Doğan amca. Geç.
2: Buyurun Doğan amca.
0: Geç, otur şöyle. Yaz bakalım. Sayın Küçük Hanım, son zamanlarda kulağıma bazı dedikodular çalındı. Nokta. İşittiğime göre sık sık seni bir erkekle gezerken görüyorlarmış. Nokta. Doğru mu bu? Konuşsana kızım.
2: Bazı şeyler vardır ki anlatması zor efendim.
0: Hani söz vermiştin bana, benden hiçbir şey saklamayacaktın.
2: Nasıl olsa öğreneceksiniz.
0: Senden öğrenmek istiyorum. Ciddi bir ilişki mi bu?
2: Ciddi Doğan amca, hem de çok ciddi.
0: Onu seviyor musun?
2: Bütün kalbimle.
0: Kimmiş bu talihli hergele?
2: Selim.
0: Hangi Selim?
2: Oğlunuz.
0: Ne? Oğlum ha?
2: Israr etmeseydiniz bunu söylemeyecektim size. Belki de oğlunuza layık görmüyorsunuz beni. Çok mu kızdınız bana?
0: Ne münasebet, ne münasebet! Şimdi eskisinden daha çok seviyorum seni. Daha çok.
2: Çok mesudum, çok!
3: Yanılıyorsunuz. Benim sevgim öyle bir kız değildir.
1: Siz kızınızı tanımıyorsunuz galiba. Ölçüsüz ihtirası onu olmadık hayallere sürüklemiş. Aklınca kocamın beni boşayıp onu alacağını sanıyor.
3: İmkansız mı?
1: Elbette imkansız. Ben erkeği öyle bir s**tıracak kadın değilim.
3: Yeter! Susun artık! Benim kızım değildir.
1: Değil mi? Evli bir adama metreslik eden kadına başka ne denir?
3: Metres mi? Hayır! Olamaz! Yalan, çirkin bir iftira bu!
1: İspata hazırım!
3: Yalan söylüyorsun! Defol buradan! Defol! Defol diyorum sana, defol! İnanmıyorum sana! İnanmıyorum! İnanamıyorum! İnanamıyorum!
4: Meğer sen ne iki yüzlü bir yılanmışsın!
2: Selim!
4: Bayağının aşağısı, aşağının bayağısı bir yaratıkmışsın!
2: Selim, neler söylüyorsun?
4: Sen hem bir babaya, hem de oğluna metreslik eden iğrenç, adi bir f*** değil misin?

0: Hayır, asla! Benim hayatıma senden başka erkek girmedi!
1: Yalan! Yalan söylüyorsun!
0: Yalvarırım, inan bana! Ben yalnız seni seviyorum, seni seviyorum!
1: Ben de senden iğreniyor, nefret ediyor ve bir daha da yüzünü görmek istemiyorum!
0: Hayır Selim, benden böyle ayrılamazsın!
1: Haklısın! Benimle beraber geçirdiğin saatlerin ücretini ödemeliyim sana! Al, işte parası!

0: Neredeydin? Sana soruyorum, neredeydin?
1: Yalvarırım baba, sorma bana bir şey. Yaşamak istemiyorum artık, istemiyorum!
0: Hani çok mutluydun? Hani biri gelip seni benden isteyecekti? Hani ben de ona hayır demeyecektim?
1: Bitti baba, her şey bitti! Beni sevmiyor, istemiyor artık! Adi bir sokak kızı gibi beni başından silkip attı! Oysa ben ona her şeyimi vermiştim, her şeyimi!
0: Demek doğruymuş! Alçak! Geberteceğim seni!
2: Ben sana ne yaptım?
0: Kızımı, yavrumu, biricik evladımı mahvettim!
2: Ben mi?
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, onu sen ihbar ettin!
2: Öldürmüşsün sen! Kızına hiçbir zaman kötü gözle bakmadım! Onu öz evladım gibi bağrıma bastım!
0: Yalan! Sen bir ırz düşmanısın!
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun!
0: Vicdansız canavar!
2: Acele hüküm verme! Düşün de konuş!
0: Yılan, yılan! Kafanı ezeceğim senin!
2: Önce dinle, sonra vur!
0: Öldüreceğim seni!
2: Kusura bakma! Aklını başına toplaman için başka çarem yoktu!
0: Yıktın, yaktın bizi! Onu senin yanına bırakmayacağım!
2: Eğer gerçekten senin kızına bir kötülük edebileceğime inanıyorsan, al arkadaş!
3: Vur! Öldür beni!
0: Yani kızımla aranızda hiçbir şey yok
2: mu? Hayır, sadece bir evlat, bir baba sevgisi. Kızım benim değil, oğlumun sevgilisi.
4: Bunu ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Meğer Selim'le Sevgi uzun zamandan beri sevişiyorlarmış. Hatta evlenmeye bile karar vermişler.
5: Hayır baba! Onunla asla evlenmeyeceğim.
4: Niçin? Onu sevmiyor musun?
5: Onu seviyordum. Hem de canımdan çok. Fakat artık nefret ediyorum ondan.
4: Peki ama bu nefretine sebep ne?
6: Bu resim yetmez mi?
4: Selma'nın resmi.
5: Selma'nın mı?
4: Zavallı Meray! Hayatın boyunca eski bir hatırayı, bir hayali kıskanarak evliliğimizi kendine de, bana da zehir ettim. Sen de bunu sevginin resmi zannediyordun, değil mi?
5: Sevgi değil mi?
0: Karım Selma bu! Sevginin 20 yıl önce ölmüş olan annesi.
4: Anlıyorsun ya dostum, kızının bütün suçu sadece annesine benzemek.
5: Aman Allah'ım! Ben ne yaptım? Haksız yere Sevgi'nin kalbini kırdım. Hiçbir günahı yokken hakaret ettim. Kovdum onu!
1: Sevgili babacığım, her şeyimi kaybettim. Artık yaşamanın bir manası kalmadı. Ne yazık ki sana layık bir evlat olamadım. Hatamı hayatımla ödemeye gidiyorum.
5: Zavallı, talihsiz kızım!
2: Senin yüzünden! Şayet kıza bir şey olursa, elimden çekeceğin var! Derhal bulmalıyız onu!

0: Peki ama nerede?
1: Ben nerede bulacağımızı biliyorum. Kayalıklara gitmiştir.
2: Öyleyse ne duruyoruz? Düş önümüze!
1: Hadi!
3: Büyük bir aile gibiyiz.
4: Bu minnacık bebek de aileden olsun.
5: Elimden geleni yaparım.
6: Kız midir?
3: Kız tabii! Yetimliğimi, kimsesizliğimi hiç hissettirmediniz.
2: Zeynep Arda!
3: Milli basketçilerimizden Murat.
7: Sizin için başka hiçbir kıza benzemez diyorlar.
3: Çevremdeki erkekler bana hep bir abi, bir baba gözüyle bakarlar.
5: Demek bizim kıza resmen evlenme teklif etti.
8: Murat seni bize o kadar çok anlattı ki sanki tanımış kadar olduk.
3: Yakında bütün foyamız meydana çıkacak.
8: Kızınızı vereceğiniz aile de sizin gibi şerefli bir ailedir.
9: Bizim kız bugün 16.15'te TV4'te.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Geleceği düşle.

0: sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide, 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu, çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies, 5 kat lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet.

0: 50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakma.

0: Anladın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk şefim.
0: Ya.
2: Parmaklık çalıyorum. Bak şey, Şule Hanım parmakla çalıyor vallahi. Tebrik ediyorum. Bravo.
3: Şule değil Çiğdem.
1: Çiğdem. Bana şu ayıp diyor.
0: Ay yavrum. Abi süper bir pozitif bir enerji var ya da isimleri tutmakta bir problem mi yaşıyor?
2: Ya onda işte biraz böyle hafızada bir şeyli oluyor şefim. Evet. Ben öyle alışmışım. Ben şimdi iş yerinde öyleyim abi şimdi.
0: Benim ismim ne?
2: Senin ismin Ferhat mıydı? Ferhat. Rafet. Bak, Rafet. Ya şefim ya, idare et işte oluyor.
0: Üniforma ile ilgili bir problemi mi var? Az önce bir sıkıntı yaşadın galiba.
2: Ya bu üniforma hakikaten bunu giydiğim zaman.
0: Önlük.
2: Gerçekten önlük. Aynen kendimi bir kanguru gibi hissediyorum ya.
0: Kanguru nasıl bir şey?
2: Kanguru nasıl bir şey? Arka bacağı büyük, ön ayakları kısa. Böyle. Hakikaten ya. Aynı evet kanguru gibi hissediyorum ya.
0: Tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk şefim, hoş bulduk.
0: Hangi liseye gidiyorsun?
4: Unuttum. Liseye gitmiyorum şefim.
0: Ama liseliler gibi olmuşsun canım.
4: Güzel olmuş.
0: Genç. Aa, çok güzel, o yüzden iltifat ettim sana. Çiğdem ablacığım.
2: Ey maşallah.
0: Diyarbakır'daymışsın duyduğuma göre.
3: Evet.
0: Ne yaptın Diyarbakır'da?
3: Yazın gittim. Yani 4-5 ay önce gittim. Gezdim. Diyarbakır, oh. Urfa, Batman, Antep. Hı. Gezdim, geldim.
0: Ne güzel. Kemal Aga ne yapıyorsun be?
5: Aynı be şef.
0: Bugün böyle duruyorsun, böyle.
5: Ağrım var şef.
0: Ağrım mı var? Ne, lider ağrısı mı?
3: Bence biraz korktu. Yok.
6: Benim yemeğim.
0: Bugün ocakların altı açılacak. Gör kamera, gör. Çamurlu bu su.
3: Ya şefim. Lütfen bu tarafa gelir misiniz?
0: Alacaksın mı 10 bin lirayı?
5: Alacağım tabii şefim.
3: Çok zor.
0: Sen de hep var ya, ablaya bakarak kopya çekiyorsun.
3: Evet, çekiyor.
4: Kopyacı işte.
3: Yanıyorsun, yanıyorsun hey. Bizi mi yakacaksın, ne oldu? Aa.
0: Bunlar küçülecek mi?
3: Hayır.
0: Siz bilirsiniz. Abicim, yağ ısınmadan tavuk atılır mı? Bunun patatesi nerede?
2: Hadi ya, bir de patates de var ya.
0: Tabakta 500 kere elde edin ve tabağın etrafı battı. Limonu nerede?
2: Ben artık yapacak bir şey yok.
0: Abi yapacak bir şey değildir. Diskalifiye olursun. Ben limon istiyorum üzerinde.
2: Evet. Evet.
0: Haydi.
2: Evet.

0: tadım zamanı. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
2: Tavuk hiç mi dövülmemiş?
3: Ne yaptığını gördük hep beraber bu.
4: Bunun sarımsağı biraz fazla olmuş.
2: Çok güzel yapmışım gerçekten.
3: Hepten sünger gibiydi bu.
4: Yani bu kadar basit.
5: Biraz kalın geldi, benim olmasın da.
2: Maşallah ya.
3: Ya sen gibi sıfırcı değil ki o.
2: Totem yapıyorum.
6: Totem Sema Nur.
4: Kemal'e puanımın gitmesini istemiyorum.
2: Kemal abinin olabilir.
3: Kemal'indir.
5: Kemal senin olabilir mi vicdansız bu ya?
3: İki tabakta da beni aradı.
2: Elime sağlık. Ama
0: benim... Kıyamam ben sana. Benim yemeğim.
7: Şimdi bugün günlerden çarşamba.
8: Evet.
7: Dün demiştik ya, yarın artık ocakların altını açalım. Kaldıralım bakalım torşonlarda. Ne var bugün sepetimizde?
9: Alo!
7: Ne oldu ya?
9: Bu ne la?
3: Elma var.
7: Şefim, abo falan.
2: Bundan ne çıkacağını ben hiç tahmin bile edemiyorum.
9: Bu ne Allah'ını
4: ben...
9: seversen?
4: Bu şey
9: ne
4: mi bu?
7: O mu? İnek toynağına benzer bir şey mi benziyor?
3: Dişlik tasma. O dişlik, ağızlık.
9: Tasma.
7: Ne tasması?
9: Danalara inek.
2: Bence
9: takılan...
2: bununla bir şekil vereceğiz şefim.
7: Aferin kız sana.
2: Yani ya tasmaya koyacağız. Bazen...
7: Ne yapacakmışız? Anlat bakayım bir.
2: Bununla şekil vereceğiz.
9: Şekilini kime vereceksin?
2: Tabağa bunu koyacağız. Sonra üzerine, içine büyük ihtimalle bir sostur, bir şey koyacağız ki şekli böyle düzgün çıksın.
7: Çak! İnşallah. Beşlik sana. Aferin kız sana.
2: Bundan
7: gördün mü?
2: Kullanabilirsin.
4: Sema Nur'da bir özgüven var. Sema Nur'da bir olay var da çözemedim.
2: Düne göre bugün çok daha iyiyim. Dün biraz evet modum düşmüştü. Bugün özgüvenim tamamen yerinde. Kendime çok güveniyorum.
7: Çiğdem abla ne olabilir?
9: Tamam ben de biliyorum ya.
4: Tavuk sarma olacak ama yanında başka bir şey de olacak. Sos olacak, elmalı bir sos herhalde.
7: Bilmem. Kemal Aga?
3: Ne bileyim meşe burada taze soğan var. Mayonez mi? Mayonez var.
7: Bakalım bugün ne yaptık derseniz bugün muhteşem bir... Patates salatası var, elmalı. Anam. Ve yanında klasik, dövecekle döveceğiniz bir tavuktan muhteşem bir tavuk şinsel yaptık. İzleyelim bakalım ne yapmışız, notlarımızı alalım. Benim yemeğim. Günlerden tavuk şinsel ve yeşil elmalı patates salatası. Gelsin malzemeler. Bir adet tavuk göğüs, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 5 yemek kaşığı galeta unu. Patates salatası için 1 adet patates, yarım yeşil elma, 3 adet kornişon turşu, 1 diş sarımsak, 3 dal dereotu, 1 dal taze soğan ve tuz. Sosu için 2 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber. Şimdi tavuk şinsel yapımına geçeceğim. Öncelikle kaynayan suyumun içerisine biraz tuz atıyorum ve patatesimi burada kaynamaya bırakıyorum. Patatesim burada kaynarken tavuk göğsümü ortadan ikiye bıçak yardımıyla açıyorum. Üzerine streç yayıp et döveceğiyle ince bir hale gelesiye kadar döveceğim. Karabiber, tuz, kırmızı toz biberi tavuğun üzerine güzel bir şekilde gezdiriyorum. Yumurtamı bir kabın içerisine kırıp içerisine biraz tuz atıp yumurtayı çırpmaya başlayacağım. Sonrasında bir kaba un ve galeta unu alacağım. Daha önceden açılmış olan tavuk göğsümü ilk önce una bulayacağım. Sonrasında yumurtaya bulayacağım. Yumurtaya buladıktan sonra galeta unumu bulayacağım. Ve şimdi kızartma zamanı. Tavama yağımı ilave ettim. Yağ kızarmışken içerisine tavuk şinselimi atacağım. Tavuk şinselim burada güzel bir şekilde kızaracak. Şimdi patates salatasının yapımına geçiyorum. Patates salatası için içerisine kornişon turşu, sarımsak, dereotu ve bir dal taze soğanı ince ince doğrayacağım.

0: Elmalarımı küp küp doğrayacağım. Elmalarımı da ilave ettikten sonra daha önceden haşlamış olduğum patatesleri küp küp doğrayacağım. Şimdi salatanın sosunu yapmaya geçiyorum. Sarımsaklarımı çok ince bir şekilde doğradım. Mayonezimi ilave ettim. Hardalımı ilave ettim. Sirkemi ilave edeceğim. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra güzelce karıştıracağım bu sosu. Karıştırmış olduğum sosu patates salatasıyla güzelce bir şekilde karıştıracağım. Şinsellerim tavada güzel bir şekilde kızardı. Şimdi sunum zamanı. Kalıp yardımıyla patates salatamı ilave ettim. Yanına nar gibi kızarmış olan tavuk şinselimi ilave ettim. Bir dilim limonu kuva haline getirdim. Ve şinselin üzerine kuva haline getirmiş olduğum limon dilimi koyuyorum. Şimdiden elinize sağlık, kolay gelsin.
1: Benim yemeğim.
0: Süre 35 dakika.

0: Bugün ocakların altı açılacak. Ben normalde bu yemeği 20 dakikada yaptım. Siz 35 dakikada haylayla yaparsınız.
1: Az böyle bir şey.
0: Tek önemli hızlı olmanız gereken yer patatesi ocağa koymanız. Bak Saffet abi ne kadar uyanık. Kettle'dan doldurdu tencereye suyu derken.
1: Lazım olur derken onun için birazını koydum ya.
0: Ya kettle'dan koysana oraya sıcak. Daha iyi olur. Hızlı çabuk.
1: Peki, lazım olur diye şey yaptım
0: bak,
1: ama.
0: Bak siz da, bilirsiniz.
1: Ben de koyayım yani.
0: Patatesler çiğ kalmayacak.
2: Bugünün yemeği güzel. Ben yaparım bunu. Çıtır çıtır da yaparım. 10 numara yaparım. Göreceğiz.
0: Keşke patatesleri bir yıkasaydınız be. Çamurlu çamurlu koydunuz buraya. Gör kamera gör. Çamurlu bu su.
3: Öyle yapıyorlar. Ben de artık öyle yapacağım.
0: Ben öyle kabul etmem. Hepiniz için geçerli. Ben çamurlu su kabul etmem.
1: Evet.
3: Ama
0: patatesi yıkayacaksınız, kaynar suyun içerisine atacaksınız.
1: Evet, çok haklısın şefim.
0: Suyun da çamurlu.
3: Merak etmeyin.
0: Hızlı. Haydi, bugün yiyeceğin günü. Temiz yemek istiyorum. Pişmiş, incecik bir tavuk parçası.
4: Bu sefer
0: çıtır çıtır bir tavuk şinsel.

0: Suyu değiştirelim lütfen.
1: Kaynamayacak ama.
0: Beni ilgilendirmez. Herkes yaptıysa sen de yapacaksın. Abicim tavuğu fileto yapıyorsun, fileto.
2: Tamam, açıyorum şöyle fileto işte.
0: Nasıl açıyorsun?
2: Ortasını yarıyorum, şöyle ayırıyorum. Bak ne güzel işte.
0: Fileto ne demek biliyor musun?

0: demek ne bileyim?
1: Kemiksiz.
0: Kemiksiz.
1: Balık, tavuk.
0: He. Ya ben filato mülato anlamam ben şefim ya.
1: Tavuk göğüs.
0: Ha tavuk göğüs tamam.
1: Yani göğüs.
0: Tamam bu göğüs göğüsü açıyorsun ameliyat edeceksin.
1: Aç abi evet. Açtım. Böyle değil ama ortadan ikiye vuracaksın. Yes.
2: Safet gerçekten buraya yemek kursu için gelmiş. Burada bir şeyler öğrenip gidecek, ona seviniyorum. Yoksa hiçbir şey bildiği yok. En azından buradan bir şeyler kapar öyle gider.
0: Ben ilk defa duyuyorum hani. Öğreniriz, öğrenmek ayıp değil ki ya. Orta ikiye.
1: Bak, bak, bak.
3: Ha, olmamış mı?
1: Olmuş. Seni örnek gösteriyorum.
3: Okey.
1: He.
0: Evet. Hemen üstüne bu şey, nerede bu naylon? Ha şunda, dur bir dakika.
1: Ha? Bunun içine tuz attın mı?
3: Atayım. Hemen atıyorum.
1: Ne zaman?
3: Şimdi.
1: Evet, hızlı. Göreceğim Kemal, daha hala stres açıyorsun.
4: Yetiştirmeye çalışıyorum şefim.
1: Neyi yetiştirmeye çalışıyorsun? Tavuk nerede be ya?
4: Burada be şefim. Aldım onu. Burayı.
1: Ha, aldım onu. Atsene incecik böyle.
4: Açacağım. Sen... Hiç hayatımda filet açmadım ama deneyeceğim.
1: Filet açmadın mı?
0: Açacağız bunu arkadaşım ya.
4: Vallahi açmadım şefim.
1: Andan öğretmedi mi?
4: Öğretmedi andan. Andan.
1: Sana yengem öğretirsin.
4: Ben öğreneyim, ona öğreteceğim.
1: Aferin kız sana. Bugün özgüven gelmiş sana.
0: Hadi çabuk ol, etli diyorlar. Ya şefim, görüyor musunuz? Ya. Oo, çok
1: abi sen
0: ya.
1: De git elmasını doğra.
3: Bir şey yap yani sen de. Beni niye bekliyorsun? Hızlı olan kazandı işte. Her şeyde olduğu gibi bunu.
1: Evet
3: kazandı.
1: Güzel. Güzel.
3: Bence okey.
1: Tamam okey. Ver tamam. Tam döveceği ona. Tamam. Buyurun.
3: Tamam alayım.
1: Bu patatesin ağzını falan kapatmayı düşünmüyor musun? Kapat. Tuz atmayı düşünmüyor musun?
3: Tuz attım. Şimdi...
1: Bak bak bak bak. Vur. İnlesin şöyle tezgah.
0: Hey be şefim benim. Kim tutar seni be?
1: Yap şovunu Saffet. Göster ama şöyle.
0: Fazla mı dövdük?
1: Yo tuzunu da atmışsın güzel.
0: Attım. Tuzunu da attım.
1: Tamam. Heh, hızlanalım şimdi... o zaman. Hızlanalım.
0: Tamam tamam.
1: Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı.
0: Bu ne bu?
1: O neye benziyor sence?
0: Abi doğulmuş cevize benziyor.
1: Doğulmuş cevize benzemiyor o.
0: Neye benziyor buna?
1: Bayat ekmeğin unu haline gelmiş. Ha. Galeta unu.
0: Galeta unu. Bayat ekmeği.
1: İrmik tamam. Falan değil o.
0: Tamam şefim. Şefim.
1: Ben ne anlatacağım sana daha ya?
0: Şefim bu ne?
1: Sizem Hanım. Buyurun. Niye sessizsin bugün ya?
2: Sessizim. Şurayı nasıl kapatacağımı düşünüyorum.
1: Nereye kapatacaksın?
2: Şurayı ama tahtayla kapatacaktım. Kemal benden kopya çekiyor diye.
1: He.
2: Şu anda tahtada çok işim olduğu için kapatamıyorum.
1: Ben durayım mı yanında?
2: Olabilir.
1: Şöyle.
2: Çünkü Allah demin bile filato yaparken bana baktınız.
1: Hadi bakalım yap diye. Ne yapıyorum? Baharatları mı karıştırıyorsun?
2: Evet. Ama duyuyor. Kemal de gerçekten ben çok fazla sinirlenmeye başladım. Ben araya barikat koyacaktım ama tahtamız bana lazımdı bugün. Bütün işlemler tahtanın üzerinde oldu. Çok sinirleniyorum yani. Bana bakarak yemek yapmasını istemiyorum.

0: Tavuklar ince bir şekilde açılsın. Semanur, bugün iyi gidiyorsun ha. Vallahi.
1: Teşekkür ederim şefim. Bomba gibi geldi.
0: Sinem Hanım, ne diyorsun evlada?
2: Bilmiyorum, göreceğiz. Gün sonunda göreceğiz. Pek yapabileceğini düşünmüyorum. Yani altından çıkabileceklerini düşünmüyorum ben açıkçası.
0: Dün demiştin ki sürekli taktik yapıyor demiştin Sema
2: evet,
0: Nur.
2: Bugün de bakacağım ne yapıyor ona göre onun yemeğini de ben bulup... Demişim. Yok tabii ki.
0: Yemek yapacak kapasite.
2: Bulamaz yani, yemeği bulamaz zaten de buluyor bir şekilde.
1: Belki de çok iyi olduğundandır.
2: Sen kendini teselli ediyorsun bence.
1: Yok, bu teselli değil. Görüyoruz yani.
2: Ya yapamıyordun, ağlıyordun dün orada hamur açarken.
3: Konuş
1: dün de
3: kız,
1: kaldı.
2: Hayret bir şey. Ay ay ay, ağlıyordun.
1: O dün de kaldı.
2: Gözlerim yaşardı burada yani.
1: Ya ben yapamıyorum ya.
0: Neyi yapamıyorsun? Arkadaş. Bunu önünü boşaltmadın da o yüzden yapamıyorsun.
1: Olmuyor.
3: Bırak, bırak. Bu ne? Bu.
1: Durun.
3: Bu. Olur mu hiç?
1: Hayır, hayır, bir dakika.
3: Olur mu?
1: Olmaz.
3: Sen de hep bir dakika, bir dakika. Olur mu? Yapışmış. Bunun nerede?
1: Onun burada.
2: Semanur şöyle bir kız. Cinderella diyeyim ben ona. Cinderella diyorum çünkü böyle sempatik gözüküp alttan işini götürenlerden, saman altından su yürütenlerden.
1: Çiğdem Hanım'a söyleyeceğim tek bir şey var. Kişi kendinden bilir işi.

0: Ama sürekli şey alıyorsun, olmaz mı öyle ya bir şey? Yok, kabul etmiyorum yani. Sürekli soruyorsun. Her gün yemeği şef yapsa daha iyi yani. Sen yapmıyorsun, şefe yaptırtıyorsun resmen.
1: Yok canım, daha ya neler.
0: Sürekli size bir şey daha soruyor. Neler.
1: Herkes sorabilir, sen de sor canım.
0: Yok hayır, biraz kendi bilgilerini ortaya koysunlar.
2: Yani
0: öyle siz, şey olur mu?
2: Sema Hanım yani ne var yine?
0: Sema şimdi? Değil Çiğdem.
2: Çiğdem Hanımcığım yani ne
0: buradan
2: var?
0: Buradan gidinceye kadar 15 şimdi tane ismim olur herhalde.
1: Sema Nur, niye bugün sana herkes yükleniyor ya?
3: Ben anlamadım ki, korktular benden tabii. Ha,
0: çok korktum.
3: Yok taktik yapıyorum.
0: Paçalarım titriyor, oradan gözüküyor şeymiş mu?
3: Korktun ki bana yükleniyorsun.
0: Çok korktum. Çok
3: yanındaki
0: korktum.
3: Kopyacıya yüklensen.
0: Çok korktum.
3: Baksana sustu, yemeğini yapıyor.
4: Sema uyur yılan. Sinsi. Sinsilerle ben taktım ona lakabı. Kız çediyorduk. Baktık oran çevirdi. Sinsilerle oldu.
2: Canım benim, topla kendini, topla. Ulan biraz ne oldu, sen hani hava sinmiş lastik gibi fos indin ya.
4: Vay benim ben.
2: Kemal'im vay. Ulan bu dereotunu nereye koyuyoruz lan?
4: Sen dereotunu bul bana, bırakma sen.
2: Ya bu kadar şey olur mu?
3: Şunun içine koyuyorsun.
2: Seni. Neyin kız?
3: Patatesin haşlanırken Allah tat canım, veriyor. Koyma sakın ha.
2: Abi bunu nereye koyacağız bunlar? Dursun şöyle köşede ya.
0: Allah aşkına, hiçbir şey bilmiyor musun? Dinlemiyor musun? Anlamadım. Sen niye geldin buraya Allah aşkına?
3: Dinlemiyor.
0: Boyunu göstermeye mi geldin? Ne yaptın?
2: Ne yapayım?
0: Saffet Bey.
2: Şidem Hanım işte yaşlılık ya, yaşlılık. Dinletmeye.
1: Sen niye yaşlı mı olduğunu mu düşünüyorsun?
2: Yani ya öyle yani, Şidem Hanım böyle diyor ya.
1: Niye Çiğdem Hanım sana yaşlısın demedi
0: canım? Ben öyle
1: canım
0: bir şey demedim ya. O ne dediğini bilmiyor bence, ne dediğini de bilmiyor. Ne yaptığını
2: evet,
0: biliyor, ne,
2: evet,
0: bil
2: evet,
0: ne söylediğini
2: canlar
0: biliyor.
1: Bunlar böyle büyük doğranmayacak değil mi? Bunları küçülteceksin, burayı sileceksin.
2: Tamam.
1: Hızlı.
2: Tamam şefim.
1: Hızlı. Haydi toprak,
2: çok
1: haydi.
2: Çok az tahtası benim. Ama bir dakika, sen böyle bağırdın bak, benim şey yapıyor, titreşime geçiyorum gözünü
1: seveyim.
2: Titreşime geçiyorum. Şefim ne yapıyorlar şimdi bunlar ya?
1: Abi nasıl bir gülüş o ya?
5: Debriyaj kaçırıyor onunla, ben yapıyorum.
1: Debriyaj mı kaçırıyor?
5: İşte arabanın debriyajı sabah soğukta kaçırır, burada kaçırıyor debriyajı. Tak ikiye vurduralım, uğraşma.
3: Saffet abinin gülüşleri bazen çok sinirimi bozuyor. Böyle çok antipatik geliyor bana.
2: O Sema Nur var ya, o Sema Nur. Semalarda gelmeye sizce ne yere bakan ne yürek yakan o. Olsun ama olsun da, geç daha olsun.
3: Patateste olduğu gibi elmalarda da hiç kalmamış, bakıyorum da.
0: İyi bak sen,
3: yarısı
0: iyi bak
3: çöpte.
0: İyi bak canım, öğrenirsin bak.
1: Çiğdem abla patates...
0: Ya yapmayın şefim ya. Yapmayın.

0: Kızınız yaşında bir
1: hanımefendi
0: problem yaşıyor galiba.
2: Benimle yaşıyor. Anlamadım gitti.
0: Niye?
2: Kızım yaşında ya, bilmiyorum.
0: Çekemiyor musun?
2: Ona soracaksın.
0: Öyle demişiniz
2: öyle bir,
0: ama.
2: Evet evet öyle. Öyle bir çekememezlik oluştu kendisinde.

0: Senin şu kahvehanede kopiller var.
1: Var.
0: İstiyorum onları.
1: Var kopiller.
0: Kopil.
1: Paleler var. Benim sınıf
0: pale?
1: Pale pale.
0: Bu ne abi? Bak bir de yeni bir şey daha öğrendim.
1: Pale ve 18-20 yaş arası. Kuvvetli paleler.
0: Kızan değil miydi o?
1: Kızan daha küçük.
0: Kopil?
1: Kopil 17-19 yaş arası. 17-18.
0: Kopil dediğin neydi?
1: Kopil o pale pale.
0: Pale.
1: Tabii biraz daha palazlanmış. Bu sakalları hafif kırarmış bir şey yapmış. Gülermiş bayağı buradan. Yeni yeni sakalları
2: çıkıyor. Kemal abi kendinle.
1: Hayır canım.
2: Ne dediğini bilmiyorsun şu an.
1: Sen Trakya'yı benden kızdan iyi biliyorsun galiba. O zaman sıtıp.
2: Dırırırım.
1: Ha, dırırırım.
0: Kahvehanedekiler ne dedi seni televizyonda görünce?
1: Abi sen kendi çorabını bulamıyorsun. Yemeğini nasıl bulacaksın orada dediler.
3: Sihirli değnek değmiş kafana galiba. Baksana buluyorsun her gün.
1: 40 lira dağıt öldürünce paytaş sayılıyorsun ablacığım. Buradan kahvedeki arkadaşlarıma da, kankalarıma da, arettiklerime de, araçlarıma da selam gönderiyorum. Romy, Romario, Sarı, takipte kalın, izleyin akınızı.

0: 10.000 liraya alırsan ne yapacağım? Ben arkadaşlarla yiyeceğim mi?
1: Yok be, çocuklara arayacağım, kızanlara.
0: Kahvanedekinlere yok bir şey yani.
1: Hayır be,
0: kahvanedekinler duysun.
1: Abi kahvanedeki kızanları doyurmaya kalktım, bizim ömrümüz yetmez onları doyurmaya.
0: Niye be?
1: Kalabalık nüfus kopillerde, ürkütmeden sayılmıyorlar.
0: Ne yapmadın?
1: Timsah gibi bekliyorlar şeyde, kahvede bekliyorlar beni. Kahveler açık oğlum, timsah gibi bekliyor beni. Hadi bakalım, neredesin? Çay söylemeye gelmeyeceğim bir de.
0: Çay mı?
1: Tabii, hiç bir kere demiyorlar.
0: 10 bin liraya bir sene boyunca kahvehanede çay söylersin be.
1: İşte eve götüremeyeceğiz işte 10 bini. Sıkıntı o, oraya yakalanırsak.
0: Alacaksın mı 10 bin lirayı?
1: Alacağım tabii şefim.
2: Çok zor.
0: Şirin abla, sen ne yapacaksın 10 bin liraya arasın?
2: Ben bir ufak ameliyatım var, onu yaptıracağım.
0: Öyle mi? Aha. Botoks mu?
2: Yok.
1: Botoks
2: mu? Ameliyat. Karnımda bir dikiş izi var.
0: Olabilir.
1: Genel estetikte.
0: Niye botoks deyince niye böyle bir tepki verdin ya?
2: Tepki vermedim. İhtiyacım olursa gayet güzel yaptırırım yani.
0: Şu an
2: kendimi seviyorum.
0: Yok.
2: Şu anda ihtiyaç görmüyorum. Teşekkür ederim ama yaptıranlara saygı duyuyorum. İhtiyacım olduğu zaman yaptıracağım.
0: Wow.
2: Aynaya bakıp kendimi beğenmediğim anda direkt botokslarım.
3: Çiğdem Hanım çok güzel bir kadın. Gerçekten muhteşem. Yaşına göre de çok güzel. Onun botoksa ihtiyacı olduğunu düşünüyor muyum? Düşünüyorum, evet. Bence yaptırmalı.
0: Kemal, sen yaptırmayı düşünüyor musun botoks falan?
1: Bizim vurdukça tozar, bizim botoksumuz, potoksumuz bitmez bizim. 90 model arabayı kaportaya sokarsan 5 lira diye 20 liraya çıkarsan hadi. Gerçi modifiye suç değil, yaşam tarzıdır. Gene herkesin şeyine saygımız var yani.
0: Ne demek o be?
1: Ya estetik bestetik oluyor ya.
0: He.
1: Dudaklar oluyor, geliyor buraya kadar.
0: Nereye kadar?
1: Gözler oluyor itibara. Yaptırıyorlar eve.
0: Bir göstersene, bir göstersene.
1: Dudaklar öyle oluyor, gözler oluyor. Öyle olayım.
0: Senin öyle olduğunu hiç düşünemiyorum ya.
2: O çok abartı olunca öyle oluyor.
0: E niye ya? 60 yaşına gelsen, 70 yaşına gelsen botoks ihtiyacın olsa yaptırmaz mısın?
1: Bizim 60 yaşına gelene kadar botoks ihtiyacımızdan daha fazla ihtiyaçlarımız çıkar.
0: Ne çıkar?
1: İki tane kızım var, onları evlendireceğiz be.
0: Oo.
1: Tabii.
0: Senden de kayınbaba nasıl olur bilmiyorum.
1: Aa, şeker gibi olur be.
0: Evet.
1: Gelen damat yaşadı.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Tabii, gelin de yaşadı, damat da.
0: Saffet Aga gibi bir kaynın olduğunu düşünsene.
1: Kaybederiz kendimizi, bizi eve getiremeyebilirler.
0: Ne dünür?
1: Düşünsene böyle dünür olduğunu, dünüşünün olduğunu.
0: Nasıl dünür olur ondan?
1: Köşeli.
0: Köşeli mi?
1: Tabii.
0: Panikledi, baksana be.
1: Ya onun üstüne, şu kafasına dokunun da, tüplü televizyon gibi modeller onlar. Üstten vurunca çalışır belki.
0: Bir git de doku.
1: Gel gel.
4: Yok sakın ha, sakın gel,
1: gel.
4: Sakın.
1: Gel gel. Gel gel. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya.
4: Ne kafama
1: niye bu? Bizim evde de tüplü televizyon vardı, üstüne vurunca çalışıyordu.
0: Bunu? Tüplü televizyon üstüne
1: tabii
0: vurunca
1: çalışacak.
2: Çalışıyor.
0: Hala var mı?
1: Yok. Tedaviden kalktı o, bir o kaldı. Gel gel. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya. Bir şey yapmayacağım ya.
4: Ne kafama niye bak.
0: Kemal, öldürüyorsun beni. Abicim sen ne yaptın
4: ne
0: ya?
4: Ne bileyim ne yaptım. Benim ayağım dolaştı ya.
0: Gel kaçma buraya, gel. Sana dedim ki bak bana, bak bana. Göz teması kur benimle. Bunları küçült dedim. Bunlar kocaman dedim. Çobana doğrar gibi doğrama dedim. Bunlar
3: hep
0: büyük. Bunları küçült.
4: Küçültüm onları.
0: Kalıba koyamazsın yoksa. Bak uyanıklık yapıyorsun. Bu sarımsaklar ne? Dün ağzıma gelmişti. Sıfırı yedim benden. Senin yerinde olsaydım ben sarımsağı bütün koyardım.
4: Niye?
0: Ya doğramışsın. Kocaman kocaman giriyor ağzıma.
4: Ya ham mübarek şefim, o incecik incecik doğradım, nasıl geliyor? Benim ağzıma niye gelmiyor bu sarımsaktır, soğandır ya?
1: Burasını aklımda tutamadım.
0: Neyi? E bak işte yan ya, aynısını yapmış.
2: Hayır, bakamaz.
4: Allah Allah.
2: Hep bakıp yapıyor. Bak buraya barikat kurdum ben.
1: Çiğdem abla çok uçmasın, inişi de sert olur.
0: Çiğdem abla için niye diyorsun hırslı falan filan?
1: Hırslı.
2: Hırslıyım. İnkar etmiyorum.
0: Güzel bir şey ama Kemal.
1: Güzel. Fazlası kör eder.
2: Benim hırsım tam sınırındadır.
0: Bak ben senin yanında olsam böyle bir şey
2: ben
0: yaparım.
2: Ben yarışmacıyım. Tabii ki hırslı olacağım. Tabii ki sizlerle yarışıyorum burada. Böyle pörsük pörsük durmayacağım. Hırs her zaman iyidir, sınırındadır benim hırsım.
0: Mücadele ruhu var. Hırs var.
2: Evet, her şey var.
0: Daha ne olsun Kemal?
1: Her şey var. Geçen yarışmada da oldu. Çiğdem abla da yapıyor aynısını. Bana bakıyor, bana bakıyor. Ne yapayım, gayri ihtiyarı sağıma soluma bakacağım.

0: Abi ne yapıyorsun ya?
1: Güçük dedin.
0: Güçük dedim de yani şu peçeteyi falan bir kaldırsan. Tamam. Elinin altından. Zırh nerede? Zırh.
1: Zırh ne
0: var? Bırak onu tahtanın üzerine. Yavaş bir şekilde. Yavaş yavaş yavaş. Heh. Evet.
1: Döktüm.
0: Zırh al gel koş. Zırh peçeteyi kaldır.
1: Kaldırdım şefim.
0: Hadi. Hızlı. Kenara koy onu kenara. Peçeteyi aldın. Getir zırhı. Koş koş koş koş.
1: Evet. Elma hepsini böyle.
0: Ha, küçült onları.
2: O ne öyle şefim, ne yapıyorsun?
0: Şunu da kenara koy şöyle.
1: Heh. Ne oldu bu? Arap saçı gibi dağıldı gitti ya.
0: Çırp çırp çırp çırp çırp çırp hızlı.
2: Hallediyorum.
0: Hızlı.
3: Saffet Aga direkt Allah'a bağlı zaten, kimseyle işi yok onun. O kendi kendine bir şeyler yapıyor orada ama da bakalım ne çıkacak ortaya, çok merak ediyorum. Yani meraktayım, her yaptığı ayrı bir skandal. Göreceğiz bakalım Saffet Aga ne yapacak.
1: Skandal derken biz burada yemek yapıyoruz. Hani başka bir şey yaptığımız yok. Skandal neymiş skandal ya? Nedir onun manası, neymiş skandal? Başka bir şey mi yapıyormuşuz?
0: Ne yapıyor burada, bir bakar mısın Allah aşkına, bir bak şuraya. Bir bak, bir göster.
2: Ne oldu? Bir göster. Değil o artık, farklı bir şey oldu.
4: Yanıyorsun, yanıyorsun hey. Bizi mi yakacaksın? Ne oldu? Aa!
1: Ne oldu? Aa, sen kendine bak.
4: Bu kadar işte, mutfağı yakmadan buradan bir gitsek. Hey, yanıyorsun. Bizi mi yakacaksın? Ne oldu? Aa! Aa, bir de yelliyorsun yani. Direkt suya götür.
2: Az daha yakıyordum. Kağıdı oraya koymuşum, fark etmemişim. Ama neyse ki hemen toparladım.

0: Ya şefim, lütfen bu tarafa gelir misiniz?
1: Tamam, okey. Buyurun efendim.
0: Sürekli sizden bir yardım alıyor. Benim hiç hoşuma gitmiyor.
1: Ya sen
0: gitmiyor.
1: De...
0: Hiç hoşuma gitmiyor gerçekten.
2: Sürekli bir şey
1: Mansur soruyor
2: ya. Söylüyor.
1: Söylüyorum. Sen de sor canım.
0: Hayır sormayacaklar.
1: Niye sormuyor? Ona bırak da kararını ben vereyim.
0: Sormasınlar. İstemiyor.
1: Hayır efendim, onun kararını burada. Ben veriyorum.
0: Ama unutacaklarsa, yapamayacaklarsa...
1: Efendim siz de sorabilirsiniz.
0: Yapamasınlar.
1: Bunlar küçülecek mi?
0: Hayır.
1: Niye?
0: Küp küp doğradım.
1: Ama küçültün dedim. Siz bilirsiniz. Abi ne yapıyorsun sen ya?
3: Yumurtayı kıracağız.
1: Yoga dansı mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
3: Ya ne bileyim şefim, ben de bilmiyorum.
1: En çok ne dansı seviyorsun?
3: Ben mi?
1: He.
2: Çifte perli.
3: Her türlü dansı severim yani.
1: Niye? Dün Kemal dans etti diye bugün de bir yoga dansı yapıyorsun falan. Aralarda ben görüyorum. Gel bakalım, gel. Gel. Oynadılar böyle adamı.
0: Gel.
1: Sana güzel bir müzik ısmarlayabilirim.
3: Şimdi?
1: He.
3: Yemek ne olacak? Kolay gitsin.
1: Tamam, süreyi durduracağım. Tamam mı?
3: Ya dur şimdi.
1: Benden sana güzel bir disco müziği gelsin.
4: Yak ortalığı.
1: Ver coşkuyu. Hadi bakalım. Ortaya...

0: bel gitti. Bel gitti. Bel gitti.
1: Safet'in dansı olaydı ama en son... Allah'ım yarabbim, en son düşüşü olaydı, korktum ama. Çok gülüyordum dansına, bir anda kendini yerde bulunca 18 yaşında falan zannetti galiba kendini.
2: Bana hiçbir şey olmadı Allah'ım. Ben beton gibi adam, bana çok şükür. Ama maşallah diye nazar değmesin, ben okuyorum.
3: Ellerine sağlık. Hemen lavaboya.
4: Hemen.
3: Hemen lavaboya.
2: Ben böyle dans edince, oynayınca, hareket yapınca böyle biraz kendime gidiyorum, rahatlıyorum ya. Bütün organlarım böyle bir harekete geçiyor. O yüzden hipnozda oluyorum, rahatlıyorum yani. Bunu gerçek söylüyorum ya.
5: Gerçekten böyle izlememek istedim, gözümü kapatmak istedim. Bir yere böyle bir gözüm takılmış. O kadar kötüydü ki bunu benimden nasıl sileceğim bilmiyorum.
4: Yaktın beni şefim, yaktın.
1: Vallahi nasıl şimdi o yemeği yapacağım?
3: Ya bilmiyorum. Benim yemeğim tarihinde
4: bir ilk.
3: Vallahi var ya, Saffet abi senin gibi renkli çok kişi geldi ama dansla... Coşturan tek kişisin. Trakyalı Kemal mi? Diskotek Saffet mi?
4: Gel bakalım, gel.

0: things get crazy.
1: Diskotek Saffet.
2: Yorum yazın.
1: Tek tek tek.
3: Vay vay vay vay vay.
4: Halk yorumu
2: bekliyoruz. He? Söyle, sen de mi oynamak istiyorsun?
4: Yok, ben oynamak istemiyorum da.
2: He.
4: Burası bir dans yarışması değil sonuçta.
2: Evet.
3: Sen niye rahatsız oldun?
2: Oraya niye? Buraya. Bu da var ya hep.
3: Allah Allah.
2: Geldim oraya, he, söyle.
4: Önce yumurta.
2: He.
4: Sonra un.
2: Nerede bunun baharatları? Tuzu, karabiberi.
4: Üstünde.
2: Hmm.
4: Evet, bakın şefim.
2: Sor bakayım bir Çiğdem ablana ne koymuş
1: ben
2: oraya.
1: Ben karışmıyorum.
4: Ne koydunuz Çiğdem abla?
1: Cim. Size baharatlar canım verilmedi mi? Canım benim.
4: Koydum.
1: Küçük kızım. Tamam, koyduysan pişir.
2: Arkasını çevir bakayım.
4: Arkasına koymadım. Aa, doğru.
2: Dur! Elini çek. Kaldır, kaldır, kaldır bunları falan. Buraları yeniden. Hızlı!
4: Tamam.
2: Hızlı!
4: Tamam.

0: şunu tam net görmedim. Nasıl yapıyorduk?
1: Hani sormaya, söylemeye kızıyordun.
0: Hiç sormadım ama.
2: Şefim doğru söylemez. Söyleyeyim.
1: Yok, bir kere lütfen. Bir kere bak. Herkes 50 kere şey sordu. Çiğdem abla ilk defa bir evet. şey söylüyor. Keskin oradan bir tane bıçak al. Bunu teker haline tamam. getir.
0: Bu herhalde keskindir.
1: Evet.
0: Bunu getirelim.
3: Evet.
2: Çiğdem Hanım sürekli bana şey diyordu. Şefe neden soru soruyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Sen kendin bilmiyor musun? Sonra bir anda şefe soru sordu. Kendi bilmiyor mu acaba?

0: En çok sevdiğim türküdür benim.
1: Lokman ekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.
0: Zahmet dün türkü söyledi, bir daha söylemesin dedim. Bugün tekrar söyledi ama çok sevdiğim bir türkü söylediği için hoşuma gitti.

0: Sen de hep var ya, ablaya bakarak kopya çekiyorsun
1: evet, bu hafta. Çekiyor.
2: Kopyacı işte.
0: Ama abla da şimdi senden kopya çekecek bak. Karıştırıyor.

0: Gel. Terini alayım senin, gel. Ya
1: böyle bir insan.
0: Toprağım benim, bak he.
1: Ne görüldü, ne duyuldu ya.
0: Allah. Son 4 dakika.
2: Şaka mı?
0: Son 4 dakika.

0: Patatesler çiğ mi kalmış acaba?
1: Yok. Çok sıcak. Çok sıcak yanmayın şefim. Doğramada zorlanıyorum. Sıcak.
0: Çiğdem abla.
1: Efendim.
2: Evet.
0: Çiğdem abla.
1: Çiğ mi?

0: Oldu mu Senco?
1: Ama yağ yapmak ısınmadan zorundaydım.
0: Tavuk atılır mı?
1: Ama yapmak zorundaydım çünkü çok az zamanım kaldı.
2: Lan haydi lan bir cısır da ya, bir cısır da tavuk.
0: Abicim sen ne yaptın ya?
2: Vallahi attım, niye işte? Sardık,
0: abicim yağ ısınmadan tavuk atılır mı?
3: Ya olduğu gibi yağ çekecek onlar şimdi ya.
0: Yağlı bulduğunuz her yemek hanımefendi ve beyefendinin. Bari azıcık ısınsaydı, bak bu kızınki biraz ısınmış da ya.
2: Benim ondan daha önce koydum. Vallahi ondan daha önce koydum.
0: Onunki kızarmaya başladı. Seninki niye kızarmıyor?
2: Ne bileyim, benim tüpte bir anormallık. Ya bir
0: tüpte bir şey yok abi. Tüpe bahane atmayın.
2: Şunu yaksan büyük gözünü.
0: İstediğini yak. Evet. Basılı tut. Heh, al onu şimdi oraya. Yavaş yavaş yavaş.
2: Allah'ım.
0: Tamam, bir sağ solu temizleyelim.
2: Allah'ım.
0: Limonun
2: sen...
0: nerede?
2: Limon. Aha, limon.
0: Bu... Ne yapacaktın limonla?
2: Ne yapıyor? Bir
0: dakika. Kuğu yapacaktın. Kuğu, kuğu.
1: Kıvırttırıp, kıvırttırıp. Limonu sadece orada mı kullanıyoruz?
0: Evet.
1: Ha, okey.
0: Patatesi, bunun patatesi nerede?
2: Hadi ya, bir de patates de var ya.
1: Saffet abi yağ kızmadan yemeğini tavuğunu attı. Bu büyük ihtimalle çok fazla yağ çekecek ve ben onu fark edeceğim.
2: Yağ kızarmadan da pişmeden tavuğu attı diyorlar, süre kısaldı. Ne yapalım, mecbur yani atmak zorunda kaldık. Ne var bunda yani, bir şey mi oldu? Benim tavuğumda bir değişik bir tat mı var? O da aynı tat. Ne oldu? Yok.

0: Nusret, hata var.
1: Hatası ya.
0: Ablam, bu tabağı git yıka. Bu tabakta 500 kere el değdim ve tabağın etrafı battı.
2: Silecektim etrafını.
0: Bu, çekil, kenara geç. Bu ne abi? Buralar ne? Bu tabağı temizle. Son.
1: Şefim ne hatası?
0: 30 saniye. Oo. Derleyin, toparlayın hızlı. Burayı temizler misin? Kalıpta ben yemek yemek istemiyorum.
1: Hayır,
0: hızlı.
1: Hayır, alacağım şimdi.
0: Hızlı. Limonu nerede? O pis tezgahta limonu doğrama bana.
3: Hayır şefim, doğramıyorum da. Ya limonu ben artık yapacak bir şey yok.
0: Abi yapacak bir şey değil. Diskalifiye olursun. Ben limon istiyorum üzerinde.
3: Tamam, tamam. Tamam, hey, tamam.
0: 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: çok güzel bir çıtır çıtır tavuk şinsel bizi bekliyor. Soğumadan hemen yememiz lazım. Başlasın tadım. Benim
1: yemeğim. El Katras Sultanı El Haşimi'nin İstanbul'a geleceğini yazıyor.
2: 17'de Kadınlar Birliği çayı.
3: Yeter, yeter.
4: Kızımı kaçırırlar, ruhunuz duymaz.
5: Seni evine bırakmak vicdaniyet borcu oldu artık. Prenses Nilgün kaçırılmış.
3: Paris'ten aldığım geceliğimi isterim.
6: Bugün hiçbir davet ve ziyafete gidemeyecekmiş.
7: Saçımı sarıya boyatmak istiyorum Mümkün acaba.
6: Neyle çekeriz? Senin çakmak makineyle, hadi.
7: Yatılı okuyorum ben. Akşam sinirlerim bozuktu, kaçtım.
4: Emniyetimize güvenebilirsiniz, ekselans.
6: Siz paraları hazırlayın.
7: Bugün son günümüz ve bu benim ilk ayım.
6: Satmıyorum dedim. 25.000.
4: Kapı orada.
7: Çok heyecanlıyım. İstanbul hatıralarını ömrüm boyunca kalbimde saklayacağım.
8: İstanbul tatili. Bugün 18'de, TV4'te.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla,

0: Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: İzlerim.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Ne diyor?
7: Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
16: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
18: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
19: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
0: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
19: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
5: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
0: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı?
2: Şırk.
3: Cadı. Canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
6: Tamam.
2: Artık anlamı hiç gidersin.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Tadım zamanı.
5: Hazır mıyız?
3: Hazırız.
8: Tavuk hiç mi dövülmemiş?
9: Ne yaptığını gördük hep beraber bu.
10: Bunun sarımsağı biraz fazla olmuş.
8: Çok güzel yapmışım gerçekten.
9: Hepten sünger gibiydi bu.
10: Ya bu kadar gibi. Basit.
11: Biraz kalın geldi, benim olmasın da.
8: Maşallah ya.
9: Ya sen gibi sıfırcı değil ki o.
8: Totem yapıyorum.
2: Totem, totem. Sema Nur.
10: Kemal'e puanımın gitmesini istemiyorum.
8: Kemal abinin olabilir.
9: Bu Kemal'indir, Kemal'indir.
11: Kemal senin olabilir mi, vicdansız bu ya?
9: İki tabakta da beni aradı.
8: Elime sağlık.
7: Ama benim... Kıyamam ben sana. Tavuk şinseller hazırlandı. Tadım zamanı. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
7: Hazır mıyız diyorum. Sema Nur bir de. Hazırız.
10: Batarya zayıf.
8: Hazırız yani. Hazırızdır.
9: Lavabo batarya.
7: Şarjım bitti.
10: Şarj da yapacağım.
8: Kendimi birazdan düşük güç moduna alacağım şefim.
7: Niye? Ne oldu?
8: Yoruldum biraz.
7: Ah kıyamam ben sana.
8: Bu yemek de çok üstüme geldiniz.
7: Ama
8: benim.
7: Ben mi geldim üstüne?
8: Evet.
7: Yemeği yapamadıysan ben
8: her ne yapayım? Yemekte bana şey dediniz işte. Neden böyle bu tezgahın çok pis? Şöyle

0: Böyle.
1: Ha, dün bir iyiydi. De... Bugün laf söyleyince kötü mü oldu?
0: Dün de söyledim.
1: Saffet ne yapsın ya? Adam geçti taklattı burada.
2: Tabii canım.
3: Bel gitti.
1: Neyse bunları içeride konuşacağız. İlk tadım aşaması Çiğdem abla senle başlamak istiyorum.

0: Açalım. Tavuk şinisel ve elmalı patates salatasını nasıl buldunuz?
1: Güzel olmuş, beğendim. Tadı, tuzu, kıvamı yerinde. Tavuğu her çok, ne kadar çok almasam da, yani yiyemesem de pişmiş gibi geldi. Patates salatası da lezzetliydi. Beğendim ben bunu.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek benim olabilir. Ya da Kemal yanımda kopya çekiyor. Kemal'in de olabilir. Şimdi Kemal'e de 5 vermek istemiyorum. Şimdi tereddütte kaldım. Kaç vereceğim konusunda tereddüt ediyorum şu anda. Kemal'e puanımın gitmesini istemiyorum. Çünkü onu o liderlikten almak istiyorum. Ama kendi yaptığım yemeğe de çok benzettim.
0: Puanın gelsin.
1: Yani puanım gelecek. Vereceğim ama Kemal'e mi gidecek acaba? Bilmiyorum ya. Güzeldi. 5. Beğendim çünkü.

0: açalım.
1: Bu da yakın olmuş. Ama bu benim yemeğim değil galiba ya. Bunun sarımsağı biraz fazla olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir? Bu bizim Şirine'nin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Sarımsağı biraz fazla olmuş. Bir vereceğim ya. Sıfır vermeyeyim hadi.

0: canım. Nasıl bulduk tavuk şinsel ablacığım?
1: Bu tavuk şinsel benim olduğunu düşünmüyorum. Tavuğu yaban olmuş. Bütün o harcı lezzetini alamadım. Öbüründe daha baskındı. Mesela hardal tadı falan vardı. Bunda o tadı alamadım. Turşu tadını da bunda çok fazla alamadım. Bu benim yemeğim değil diye düşünüyorum. İnşallah da öyledir. Çünkü ben tavuğumu çok güzel pişirdim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu kimin olabilir? Kemal'in olabilir. Bu şeyin değil. Saffet Bey'in değil bu yemek.
0: Puanın gelsin.
1: Buna da bir. Bugün sıfır kullanmayacağım.
0: Niye?
1: Canım öyle istiyor.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Bu tuzsuz geldi bana. Sosun lezzetini alamadım salatada. Tavuk da biraz kalın geldi bana. Çok beğenmedim bunu. Tatsız tuzsuz bir şey olmuş.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Saffet Bey'in olabilir ya.
0: Puanınız gelsin.
1: Buna sıfır veriyorum.
0: Aa.
1: Bir verecektim ama buna sıfır. Kollar mıyım dedim ama şimdi onlar biraz daha lezzetli geldi. Hı hı.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Haydi bismillah.
0: Buyurun.
1: Buyuracağım da bir sizi göreyim önce.

0: Kendine helal olsun. Tebrik ederim.
1: Sana mı
0: tebrik ederim.
2: Süpersiniz. Süpersiniz. Çiğdem Hanım.
0: Aa. Göremedi ilk baş.
3: Vallahi Kemal'e vermemek hepsini için bayağı direttin. Helal olsun. Efendim? Bir de herkesin yemeğini buldun.
1: Teşekkürler. Evet.
4: Bir de herkese bir veriyor. Bana bak bile bile sıfır.
1: Gerçekten size bir vermek isterdim ama.
2: Gerçekten.
1: Vallahi. Beş verdim. Evet ona. Ama ben gerçekten otururken de sana bir vermeyi düşünüyordum.
4: Hep sıfır verdi. Yani bunda demek ki bunda bu art niyetlilik var. Olsun. Ben gene kendi bildiğimi yapacağım. Versinler.
3: Okul güzeli. Alabilir miyim seni?
2: Tabii ki.
3: Ya sen bugün modunu düşürdün. Vallahi ben de modumu düşürdüm. Böyle indim aşağı.
2: Gerçekten mi?
3: Haydi gel buraya. Hadi gel gel.
2: Bir anda yapmasaydınız tabii ki çok iyiydi.
3: Nasıl?
2: Bir anda böyle.
3: Ayıl biraz ayıl. Açıl açıl.
2: Şimdi buraya geldim ya açıldım.
3: E inşallah. Takalım gözlüğü. Hazırsan başlayalım.
2: Hazırım şef.
3: Peki.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk tavuk şinsel ve Alman usulü patates salatası?
1: Patates salatasının çok kuru geldi bana. Bir şey eksik yani, mayonezi mi, yağsı mı bir koyulmamış o.
0: Ne eksik olabilir?
1: Bilmem, yağ koymadı. Bir kurumuş yani o.
0: Hardal vardı mesela.
1: Hardalı çok iyi alıyorum. Mesela mayonezi almıyorum, hardalı çok iyi alıyorum.
0: Tavuk nasıldı?
1: Güzeldi. Güzeldi, çıtır çıtırdı. Ama bir tık kurumuş gibi geldi bana. Çok mu kuruttu?
0: Kimin olabilir?
1: Kemal abinin olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0.
1: Kendime verdim, iyi mi?
0: Dur, daha yeni başladık ya. 3 tane de tabak var.
1: Totem yapıyorum.
0: Totem?
1: Evet.
0: Stratejiciler, totemciler,
1: tabii, hepsi
0: hayalciler,
1: bende. Hepsi bende.
0: Herkes bizim buraya geliyor ya.

0: Açalım. Alalım yorumları. Tavuk şinsel nasıldı? Patates tavuk, salatası.
1: Tavuk güzeldi. En azından bu böyle kurumamış. Ne demek, tavuğun tadını alabiliyorum.
0: Ama tavuk genellikle üstü çıtır çıtır olmaz mı?
1: Öyle olmaz mı? Ama mesela bir önceki yediğimde sadece böyle çıtırlık geliyordu bana. Yani böyle sanki tavuğu yok etmiş gibiydi. Patates salatasına gelecek olursam da küçük küçük doğranmış. Gerçekten iyi harmanlanmış.
0: Herkes küçük doğradı bu arada.
1: Yok şefim, herkes küçük doğramadı.
0: Öyle mi? Peki. Evet. Puanın gelsin.
1: 5.

0: Açalım.
1: Tavuk hiç mi dövülmemiş bir tavuk? Bu kadar dövülmez yani. Hani biraz dövseydi keşke. O şekilde herhalde kızartmış. Kimin olduğunu da biliyorum.
0: Kimin?
1: Saffet abinin. Zaten böyle bütün ürünler böyle ağzıma büyük büyük geliyor. Elma büyük, turşu büyük. Kötü yani bayağı. Sevmedim ben bu yemeği.
0: Puanın gelsin.

0: Evet, açalım.
1: Bu da güzel olmuş. Bunu da beğendim. Sos falan, patates salatası falan da güzel. Tavuk da güzel. Bu benim olabilir ya.
2: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Benim olabilir dedim.
1: Neyse, artık yapacak bir şey yok.
0: Hazırsan gözlüğü çıkartabilirsin.
1: Çıkarıyorum şefim.
0: Bir zahmet.
1: Ne yaptım?
0: Bilmem.
1: Bakayım mı?
0: Bak bakayım. Arkadaşların yüzüne baktığın zaman...
1: Şu an onları göremiyorum şefim.
0: Kemal ben. Güldüğüne göre...
1: Kemal'e öyle bir şey yapmadım değil mi?
3: Tebrik ederim kardeşim.
1: Ne kadar muhteşemim ya. Maşallah ya.
0: Vallahi ben böyle bir yarışmada olsam, kendime 5 versem herhalde çığlık falan atarım. Tavşan yaparım.
1: Şefim şunu...
0: Hareket bu. Aa, çok güzel.
1: Hayır ama suratlarına bakar
0: ya,
1: mısınız?
0: Ya ilk defa kendi yemeğini buldun ya.
1: İlk defa mı?
4: Her gün buluyor. Her gün buluyor.
1: Başından beri kendi yemeğimi buldum bu arada.
5: Hayır şefim, aynen. Başından beri buluyor kız. Böyle yorgun, solgun, şöyle bakarsın sanki
1: yorgun
5: var ya.
1: Yorgun olduğuma bakma. Ne bileyim, Saffet abi hiç yani.
3: Taktik ya. Yapıyor taktik. 5 alınca
1: taktik
3: bak
1: mi?
3: Nasıl
1: şimdi
3: canlandı.
1: Şimdi ne yapmış olabilirim?
3: Ne yaptığını gördük hep beraber.
1: Ne yaptım? Ya. Ne yaptım yani? Güzel yemek de. Benim çok güzel yapmışım gerçekten. Elime sağlık.
4: Ama benimkini de çok beğendin. Çok beğendin.
1: Çiğdem abla hiç görmedim bu arada. Ben sadece Saffet abiye odaklanıyorum. Yerken, çünkü başka hiçbir yere bakamıyorum.
4: Yerken benimkini...
1: Abi beni yakma diye yani. Bakıyorum sana.
0: Kızın şivesini de bozmuşum bak. Beni yakma diye dedim diyor.
3: Her seferinde... Çiğdem ablanı yemendim.
4: Çok beğeniyor, çok mükemmel diyor, sıfır diyor.
1: Ama Çiğdem abla olmuyor, sen de öyle. Söyledin.
4: Hayır dedim. Ama ben benim gene bak haksızlık yapmadım. Sen. Birileri verdim gene. Sizin gibi sıfırcı tamam. Değilim ben. Her seferinde benim yemeğimi çok beğendiğini söylüyor. Çok güzel olmuş, çok güzel olmuş deyip sıfır basıyor. Onun için çok sinirleniyorum. Sonra bana diyor ki sen de öyle ama ben çok övmüyorum yediğim yemeği. Beğenmiyorsam beğenmedim diyorum, sıfır veriyorum. Beğendiğim yemeğe orada beğendim de sıfır verdiğim hiçbir yemek olmadı benim.
1: İstediğime istediği puanı veririm. Herkese sıfır verdim. Kendime 5 puan verdim. O onu hiç ilgilendirmez.
0: Kemal.
3: Evet şefim.
0: Bir ücbec yapmaya gel, gel.
3: Ayıp ettim.
4: Hadi bakalım,
3: o işler
4: Kemal.
3: Bizde.
4: İyi puanlar bekliyorum Kemal senden bugün. Bana.
0: Ücler becler. Sıfırlar olacak mı?
3: Olacak tabii.
0: Niye?
3: Şimdi bana sıfır veren hemen bir ya da üç ya da beş veremem ya.
0: Dikkat et kendine verme ama.
3: Vermem.
0: Geçmiş yarışmadan biliyorum ben.
3: Tecrübeliyim.
0: Diyorsun.
3: Tabii. 70 yarışmadan çok tecrübeliyim. Artık şıp diye bulayım kendi yemeğimi. Gene bulacağım.
0: Niye sen?
3: İddialıyım.
0: Neye göre yapıyorsun? Gurmecilik mi oynuyorsun?
3: Tabii. Gurme bizim sülalede gurme dolu zaten. Onun için. Sülale
0: kim
3: olarak.
0: Gurme sizin sülalede?
3: Babam, dedem, nenem.
0: Oğlum baban rahmetli olmadı mı senin?
3: E ondan gördük biz gurmeyi. He. Sonradan gurme. Yani sonradan gördük biz.
0: Evet Kemal.
3: Evet şefim.
0: Buradayım, burada. Yengem nasıl, seviyor mu senin tadımlarını, nasıl bulmuş?
3: Sevmez mi? Şimdi kendim andan artıkın tocan işi bitiriyor, götürüyor. Artık ona da şefim gene eve gittim gene bir şeyini güzel patlatırım yani. Çıtır böyle.
0: Nasıl yapacaksın?
3: Çıtır. Elmalı şeyli neydi o, ne derler ona be. Şimdi unuttum adını be ya. Neydi o ya? Mayonezli, ardallı. Ona bir çinizel yapayım. Kızanlarla beraber yiyelim doya doya. Bir de perde beton pilavı arkasına patlatayım.
0: Perde pilavını yapmayı öğrendin mi?
3: Öğrendim tabii şef.
0: Beton pilavı mıydı? Ne pilavı?
3: Perde beton.
0: Perde beton.
3: Tabii.
0: Beton buna ne diyeceksin için bilmiyorum. Ha, pilavın yanına...
3: Tabii.
0: Bir de tavuk.
3: Çinizel.
0: Çinizel.
3: Tabii. Elmalı şeyli. Ardallı.
0: Handan'a bir sosyal mesaj ver şuradan.
3: Handan. Bomba gibi geliyor Handan. Sol şeritten geleyim andan. Aç kapıyı.
0: Kapıyı?
3: Aç kapıyı, karşıla ben orada. Şimdi zellerle geleceğim andan.
0: Açalım. Buyurun. Nasıl bulduk tavuk şinsel?
3: Tavuk şinsel hepten sünger gibiydi bu. Pek pişmemiş bu. Elmalar da deve lokması gibi maşallah.
0: Ne gibi?
3: Deve lokması gibi.

0: Sarımsak geldi. Böyle bütün mü attı? Kim attı bunu? Bu bütün attı herhalde. Ya ikiye böldü attı. Son anda yetiştireyim derken.
1: Kim atmış olabilir?
0: Vallahi olsa bu bizim şeyin olur. Ne o? Aga'nın adını unuttum yine. Taklacın.
1: Taklacı.
0: Takla attı ya ve orada paranı yaptı.
1: Nerede takla attı?
0: Orada döndü ya.
1: Ne diyorlar Trakya'cına?
0: Gobaldak attı.
1: Ne?
0: Gobaldak.
1: Gobaldak.
0: Gobaldak.
1: Saffet abiden mi bahsediyorsun?
0: He, Saffet Aga Gobaldak attı ya orada. Gobaldakçı Saffet. Tabii canım.
2: Haber gitti.
1: Puanın gelsin.
0: Saffet, beni affet. 0.

0: sostaki elmalar ve patatesler çok küçük doğranmış. Biraz daha sıvık.
1: Dedik.
0: Sıvık. Cıvık, sıvık. Yani daha böyle bir... Sıvık ne? Diri değil. Yani biraz daha mayonezi şeyi fazla.
1: Cıvık mı?
0: Cıvık yani. Sıvık, cıvık.
1: Sayende Türkçe'ye yeniden lokatma yeni cümleler ekledim.
0: Daha çok cümleler ekleyeceğiz şefim.
1: Cıvık, sıvık mı?
0: Sıvık yani. Sulu yani. O babda.
1: Güzel.
0: Tavuğu da çıtır değil. Yani daha böyle süngerimsi. Bu tabağımız olsa olsa bizim Sema Nur'un tabağı olur şefim.
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır.

0: açalım. Şimdi güzel kıvamında pişmiş. Eyvallah. Bunda hardal tadı alamadım çok.
1: Trakya'da hardaliye var biliyorsun değil mi?
0: Hardaliye var tabii, Kırklareli hardaliyesi.
1: Onda olsaydı güzel gider miydi, böyle içilirdi?
0: Giderdi. O kemikleri de kuvvetlendirir. Biz kızanlara içiriyoruz onu.
1: Sen de içiyor mu?
0: Ben artık olmuşum. 40 yaşında var. Ben artık acı patlıcan
1: olmuş. Muhteşem şerbet oluyor biliyorsun Ramazan aylarında.
0: Evet, onlardan içeriz. Güzel. Ama daha çok kızanlara içeriz. Palelere, kızanlara, kopillere, kısçelere, ufak çocuklara.
1: Niye?
0: Kemik yapısı daha kuvvetli olsun diye.
1: Senin kemik yapın oradan değil maşallah.
0: Tabii şefim, pehlivan gibiyim ben.
1: Evet.
0: Babaannem beni baktı topaç gibi. Yeşimik torbası gibi, nereye gitse beni de götürdü yanında.
1: Nasıl buldun?
0: Şefim bu kötü değil ama benim tabağım değil. Çiğdem ablamızın tabağı. Yorumum bu.
1: Peki Çiğdem Hanım'ın tabağına kaç puan veriyorsun?
0: O bana bir verdi. Ben de ona bir vereyim, kırmayayım.

0: Kemal niye beni takip ediyorsun? Adımlarımı takip etme. Yok, bulamazsın.
1: Sanki iki tokat sardıracakmış gibi geliyorsun.
0: Yok estağfurullah. Niye iki tokat sardırayım? Aşk olsun Kemal'cim ya.
1: Öyleyim şefim böyle. He? Gözler kapalı ya.
0: He.
1: Tedirgin oluyor.
0: Sen de mi tedirgin oluyorsun?
1: Yok be, böyle bir tıkır tıkır tıkır ses. Gözler kapalı hepten zindan tavernaya içeriz kapkara.
0: Açalım. Nasıl buldun tavuk şimdi sen?
1: Güzel pişmiş şefim bu. Dereotu falan da aldım.
0: Hı.
1: Tadını. Gayet güzel. Bu tabak benim tabağım şefim.
0: Bu kadar eminsin ya.
1: Eminim şefim.
0: Çiğdem Hanım'la olabilir mi?
1: Olamaz.
0: Yan yana çalıştınız.
1: Fark etmez. Ben ondan bir tık daha

0: gözünü çıkartalım. Evet, buyurun yerimize geçelim Kemal Bey.
1: Teşekkür ederiz.
2: Afiyet olsun. Göremiyorum ki hiçbir şey vallahi.
3: Verdin kendime beşi. Ben söyledim.
2: Kendime beş verdin mi?
3: Verdin.
2: Sana daha biri ver. Biri
3: sıfır. Ver. Sen en kötü yemeği benim yemeğim olarak seçtin orada.
2: Vallahi ben
3: sen hala... yemekten anlamıyorsun bence.
0: Kemal sen kendine beş verdin. Beş, beş.
2: Göremiyorum ki şefim be.
1: Ama Çiğdem ablaya sıfır verdiği için bayağı üzüldü.
4: Hakikaten
2: ama o bana bir verdi
1: neden
2: ya.
1: Neden öyle oldu?
2: O bana bir verdi ya. Sen gibi sıfırcı değil ki o. Hakkı onun bir. Hakkıydı ama veremedik. Üzgünüm
4: bize vardır.
1: Bizim hakkımız değil miydi? Biz de emek verdik yani.
3: Şey kafama takıldı benim. Dedin ki ben Çiğdem Hanım'dan daha çok pişirdim. Çünkü sen Çiğdem Hanım'dan çok daha geç koydun ve kuruttun.
2: Kurutmadım. Biraz
3: benim
2: daha fazla pişirdim.
3: Benim şinitselime bakın. Bir sizin kendi şinitselinize bakın yani. Kuruttun sen bak. Tamam. Rengi bile o renk olmaması gerekiyor. Orada en güzel pişen tabak şefimiz de değerlendirecek. Benim tabii, tabağım şefimizin... renk olarak, lezzet olarak
2: tabii
3: da benim tabağım yani.
2: Şefin dediği en geçerli olan odur da. Kendime geleyim. Ben zaten sana...
3: Kendini kayıp mı ettin?
2: Göremiyorum tam. Ne
3: kayıp mı oldun? Tamam görmen gerekmiyor. Konuşuyoruz.
2: Yani
3: yani konuşmak için görmek gerekmiyor.
2: Ama bak gönlümden geçeni söyledim değil mi ablacığım?
3: Tamam gönlümden geçene bir şey demiyorum ama.
2: Olur yani.
3: Hayır.
2: Olur şefim ne yapayım?
3: Diyorsun ki Çiğdem Hanım benden daha az pişirdi. Çiğdem Hanım senden çok daha önce ocağa koydu.
2: Tamam,
3: yağını,
2: tamam.
3: Şeysiz soğuk yağları attınız hepiniz. Tam yağ ısınmadan yaktınız, kuruttunuz, yağ çektirdiniz. Mesela Saffet Bey'in tabağı sırf yağ içinde.
2: Ablacığım sen de geçtin direksiyona.
3: Yok yani
2: o
3: öyle diyorsun
2: yakanı,
3: da.
2: Kurukanı
3: hayır
2: bulaydın,
3: öyle demeyeceksin yani. İşte. Yani Çiğdem Hanım benden geç, ay daha çabuk aldı, pişmemiş falan gibi konuştun.
2: Pişmemiş demedim. Ben Çiğdem Hanım'dan bir tık daha...
3: fazla pişirdim dedin çünkü tamam. Sen benden çok daha geç koydun ocağa.
2: Ya geçi erkeni fazla pişirdim sonuçta.
3: Kemal'de de bir şeyler var. Kemal'de de ben öyle tabağını bulacak bir kapasite görmüyorum yani. O da bir şey yapıyor buluyor. Onu da çözerim ben yakında.
0: Saffet abim.
4: Efendim.
0: Sıfırcı güzeli gel.
4: Geliyorum şefim.
0: Saffet aga.
4: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
4: Oturabilir miyim?
0: Yok ayakta kal.
4: Peki.
0: Nasılsın?
4: Sağ olun şefim siz nasılsınız?
0: Dans şovundan sonra tadım şovu bekliyor seni.
4: Tadım şu, ben bilmiyorum bir tadalamadım ya ben oturuyorum.
0: Otur da daha yemeği tatmadan nasıl tadamanı alamıyorsun?
4: Ya bu arkadaşlar nasıl yani biliyor bu yemeklerini şey ben onu anlamıyorum.
0: Sen de bilmen lazım artık. Hazırsak başlayalım. Saffet Bey
4: evet.
0: Soruma cevap alabilir miyim?
4: Pardon şefim bana mı söylediniz? Evet ben
0: yok, duvara falan
4: ben söylüyorum. Ben her zaman hazırım şefim buyurun ben her
0: ne
4: zaman.
0: Ne her zaman hazırsın?
4: Yani tatmaya, bakmaya.
0: He.
4: Yani evet, tatmak, bakmak bunlar önemli şeylerdir.
0: Gez dünyayı diyorsun.
4: Gör Konya'yı.
0: Açalım. Evet, Saffet abi nasıl
4: evet.
0: buldun yemeği?
4: Nasıl buldum? İyi, güzel.
0: He.
4: Yani biraz soğanda böyle bir... Soğan mıdır? Dirilik var. Evet, soğan olabilir o ya. Başka ne olabilir içinde? Soğan.
0: Elma vardı, dereotu vardı.
4: Ha, elma, dereotu. Evet, onların tadını da aldım. Doğru.
0: Tavuğu nasıl buldun?
4: Tavuk da iyi, güzel. Ama içinde böyle bir soğan şey geldi.
0: Hı.
4: Diri geldi soğan. Acaba benim olabilir mi ya? Bir de şimdi yanlış yere bir şey yaparız.
0: Bir düşün. 10 saniyen var.
4: Allah'ım ya Rabbim. 10. Ya. Yine biz şimdi şey Çiğdem Hanım'a veririz yine bir şey.
0: 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Puanın gelsin.
4: Yapacak benimse benim ya. Başkası başka yapacak. Buna 5 diyorum ya.

0: ağzımız açık.
1: Bu da böyle tavuğun kıtır kıtır. Yine bunda aynı şeyin tadını aldık. Elmanın tadını aldım. Başka bir tad alamadım. Onunla hafiften böyle bir gevreklik aldım. Ya bununla da pek be. Zaten biraz da bunu çiğnedim yuttum ya.
0: He.
1: Yani verebilirim cevabı.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir bu? Kimin olabilir? Lan Kemal senin olabilir mi vicdansız bu ya?
0: Puanın gelsin. Puanın gelsin. Puanın gelsin.
1: Allah canına ya, ya nasıl bağırdın ya. Puanım... 4.

0: Açalım.
1: Dereotu var. Elma. Gıcırda da ciriş, o da var. Tavuk. O da var. Ama gel gelelim bu şimdi kimin?
0: Nasıl buldun yemeği?
1: Şefim fena değil.
0: Kimin olabilir?
1: Kimin olabilir bu?
0: Yorumlardan bir düşün istersen.
1: Şefim bu kimin olabilir biliyor musun? Cimcime senin olabilir bu Sema Nur. Sen orada şey falan çok ufak doğradın böyle o şeyleri, elmaları. Bilmem şunu bunu ama Kemal'in de mi olabilir? Abi ben bilemiyorum ya. Ben
0: puanın gelsin.
1: Evet, puanın biz madem öyle yukarıdan aşağı inelim. 3. Değişik bir şey olsun ya.
0: Son tabağımız var.
1: Sonunu mu veriyorsun?
0: Evet, sonunu vereceğim.
1: Evet. Ver şefim bakalım, ver. Biraz kalın geldi, benim olmasın lan. Tadı hepsinden daha güzel geldi bana ya.
0: Vallahi mi diyorsun?
1: Aynen.
0: Kimin olabilir bu?
1: Abi kimin olabilir bu? Bu Çiğdem Hanım'ın olabilir mi? Kemal'in ama kimin olursa olsun yapacak bir şey yok. Ben yukarıdan aşağı iniyorum dedim.
0: Gelsin puanın.
1: 2.

0: Bunun tadı daha iyi geldi diyorsa 2 verdin. Bak.
1: Ama ya hocam bir şey yok. 4. Hayır.
0: 4, 5, 2, 3. Benim yemeğim tarihinde ilktir bu sıralama. Ya. Vallahi tebrik ederim. Gözlüğü çıkartalım.
1: Çıkarayım şefim. Heh. Şöyle.
0: Hep birlikte alkışlayalım. Adamsın. Ben tebrik edebilirim.
1: Sağ ol, var o şey.
0: Niye biliyor musun? Niye? Şuraya kim oturursa genellikle %90 ya 0 veriyor ya 5 veriyor. Şu sıralama hiç olmadı. İlk defa oldu.
1: Allah aşkına. Bu onların saygısı bozdu. Yani bak bu insanlık görsün ha millet ya. Allah billah ya.
0: Bir geç yerine bir yerine.
2: Gel
1: gel. Başlayayım abi.
2: Gel Saffet Ağa gel.
3: Teşekkür ederim beşiniz için.
2: Teşekkür ederim dört için.
4: Ben Allah çok üzgünüm şefim.
0: Neden?
4: Çünkü...
1: Abi olsun yapacak bir şey yok ya.
4: Tabak sırasına göre şey yaptı ve benimkini en çok benimkini beğendi. Neden
2: sen de en çok Çiğdem ablanınkini beğenip ona 0 vermiştin.
4: Hayır ama...
0: Hayır bir dakika, o da totem yaptım diyor. Yokuş aşağı bir saldım aşağı dedi.
1: Totem ne demek? Totem yaptım ben de. Totem, totem. Sema Nur.
3: Sen her gün çok benim beğendim. Yemeğime çok güzel diyorsun, 0 veriyorsun.
2: Nasıl bir duyguymuş?
3: Beyefendi 2 verdi yine. Ya gördün
1: mü? Yapacak bir şey yok.
2: 4, 3, 2, 1 diye gitsen olacak.
1: Ben yukarıdan aşağı hani indim bak 5 ilk edemi tutturmuşum Çiğdem Hanım.
3: Teşekkür ediyorum,
1: oradan
3: sağ olun.
1: Oradan Kemal. Bak ben...
3: Lezzetten anlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bugün 3. gün. 3 günden beri herkes tabağını buluyor. Sen de bul artık ya.
1: Ben bulamıyorum şef. Ya ben bulamıyorum abi ya. Ya bu millet bilmem yapıyor bir şey.
0: Ya bak şimdi.
1: Ne koyuyor, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum.
0: Yorum
1: ya.
0: Yapabilir miyim? Efendim? Herkes senin yemeğini kalın buldu. Tavuğunu kalın buldu. İçeriğini kalın buldu.
1: Enteresan ya.
0: Öyle ağzına verdiğim zaman tadım esnasında kalın gelen bir şey olsa bu benim yemeğim demen lazım.
3: Safet iyi dinlemiyor. Safet'in yerine ben olsam elimle koymuş gibi bulurum yemeğimi. Çünkü en olmadık yemek yapamıyorsun. En kötüsüne ver beşi.
0: Evet Saffet Bey, siz de başlayabilir miyiz?
1: Tabii ki şefim, buyurun.
0: Kalın yerinden miyim, ince yerinden miyim?
1: Ya hangi, nasıl çok seversiniz yani? Kalın yerden mi seversiniz?
4: Her türlüsü var şefim orada.
0: Burası istediğim gibi oldu. Burası çiğ. Galeta unu çiğ. Çünkü ne yaptın bunu? Kızgın yağ atmadın. Yağ kızdı, burası pişti. Burayı da hiç çevirmedin, böyle ters çevirmedin. Galeta unu üstü bembeyaz duruyor. Tarafını kırmızı toz biber yapmışsın. Alt tarafında kırmızı toz biber yok. Hatta şöyle yapabilirim bak. Burada kırmızı toz biber göremiyoruz. Çiğ patatesten anlaman lazımdı yemeğini.
1: Evet ya bak doğru, patatesi ben biraz...
0: Vallahi.
4: Gibi.
1: Doğru doğru.
0: Kemal, güzel. Fazla. Şey, Saffet abi güzel. Çiğ ya. Üst ama. Yani,
1: patates
2: bir tur çevirsen.
1: Evet benim patates biraz çiğ gibiydi.
0: Lezzetli gayet güzel. Patatesler biraz diri. Çiğ değil diri. Yani al dente.
1: Al dente.
0: Evet.
1: Al dente.
2: Aldanmış yani. Efendim?
1: Al dente.
0: Güzel.
1: Güzel.
0: Hah. Orta yani.
1: Tamam.
0: Sana puanım 3.
1: Vallahi de 3-1 geçti bak billahi de aynen. Çok teşekkür ediyorum. İlk gün 0 verdi. İkincisi gün 1 verdi. Üçüncüsü gün 3 verdi. Yavaş yavaş yukarıya çıkıyoruz. Önümüzde 2 gün daha var. Olacak bu iş.
0: Sema Nur. Aynı hatayı Sema Nur da yaptı. Buz gibi yağın içerisinde senin gibi.
4: Değildi şefim, o kadar da değildi.
0: Hayır hayır hayır hayır. Soğuk yağın içerisine. Böyle değil. Ben gördüğümü söylüyorum. O buz gibiydi. Seninki de buz gibiydi. Bir tık yağ çekti. Önemli olan kızgın yağ atmak. Bu yağ çekmiş. Bu da yağ çekti. Bu da yağ çekti. Gördüğümü söylüyorum ben. Sesleri duyuyorsun değil mi? Katır kutur. Sana dedim ki... Hatırla. Patatesin çiğ kısımlarını içinden al. Diğer yarısındakileri dedim. Pişmiş yerlerini kullan dedim. Yaptın mı?
4: Yaptım ama Öncekilerde biraz kalmıştım.
0: Öncekiler dediğin?
4: Öncekiler pişmemişlerdi.
0: Keşke sarımsakları da doğrasaydın ya.
4: Doğradım. O kadar da küçük doğradım ki.
0: Vallahi.
4: Sarımsakla imtihanım ya.
0: Tavuk yağ çekmiş. Kurutmuşsun tavuğu bir de. Sana puanım 3.
4: Şeften bugün 3 puan aldım. Aslında 4 puan almam gerekirdi. Temizlikten 1 puan kırdı. Ama biraz modum düşürdü tabii ki. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki 5 puan almak istiyorum.
0: Şimdi gelelim as solistimize.
3: Teşekkürler.
0: Teknik çalışma olarak güzel bir tavuk. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Bakalım patates salatasına. Yoruma kapalı bir tabak.
3: Öyle mi? Neden?
0: Evet.
3: Neden şefim?
0: Bilmem. Sence? Yoruma gerek var mı?
3: Gerek. Siz... Ben size güveniyorum. Çok teşekkürler.